Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: Shopify kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Marş gücü.

Kalkül. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de. Turbo Marş.

0: Halkı.
1: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Reklam.

0: reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
0: Reklam.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı şaka
0: Duma
3: gibi.
0: Duma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: Tonguç'un söylediği yayına girdi mi? Bir Tonguç Erbaş kolay kolay olunmuyor. Ya insan şunu kendine söyler mi Allah aşkına? Şunu söylemesinin sebebi ne? Onu da söylüyorum. Bir de bu çocuk gibi oturmuş onu çalışmış etmiş falan, kağıt yazmış etmiş falan, bana onları gösteriyor. Bak ben ne kadar çok çalıştım. Sebebi ne peki bana bunu göstermesin? Dedim ki azıcık yüzün gülsün. Sabah programı bu. Azıcık dedim neşe. Neşeli falan olamam dedi. Allah Allah dedim. Sebep? Ben de çok çalıştım dedi. Ve çok dedi ciddiyim ben dedi şu an. Çok çalıştım. Sabahlara kadar dedi okudum, yazdım, çizdim, izledim dedi. Allah aşkına evet. Çok merak ediyorum. Ne yazdın, ne okudun, ne çizdin sabahlara kadar? Bize bir anlatsana mesela. Neymiş o zaman bugünün gündemi? Bir söyle de biz de bilelim. Hadi.
1: Ne oldu şimdi, bir yayına giriş oldu mu? Hani
0: oldu tabii.
1: Her
0: görmüyor musun? Bak kafamda
1: gibi
0: kocaman şey kulaklıklarım var.
1: Bu pazartesi kimleyiz falan, onu geçtik diyorsun.
0: Tabii biliyor herkes.
1: Valla şöyle söyleyeyim, ne çalıştım. Bir kere bu neydi, yasa tasarısını okudum. Çok önemli miydi? Hani şey komple okudum. Çünkü neden? Hani dedim ki burada anlatılmak istenen ana fikir ne? Onları madde madde not almışım.
0: Peki.

0: Hayır, bize ne
1: Ondan sonra
0: söylemek istemiş yasa tasarısında?
1: ben sana şöyle bir özet yapayım mı?
0: Yap
1: Yani bu
0: hadi.
1: hukuki işte
0: Yap hadi yap.
1: bütün şirinliğimle aldığım
0: Hadi.
1: notlar üzerinden çocuk

0: ilgili TMSF'ye ve SPK'ya yetki veriniz. Yani bu işin hani o 1 milyon alınacaktı, öteki işte onun üstünde olursa ara ödemeler şöyle olacak efendim, tasfiyeler böyle olacak falan. Ben burada madde madde baktığımda kafamda bunu en sonunda idrak edebildim. TMSF ve SPK'nın yetkilendirilmesi, yani bu konu bazı konularla ilgili, bu tasfiye süreciyle ilgili yetkilendirilmesinin önü açılıyor. Bazı şeyler soru işaretleri, yani soru işaretleri derken hani isterse SPK şunları şunları yaparak bu tasfiye sürecinde işte bu hisselerle ilgili belli ve toptan satışlar, geçici fiyat marjları, hani bu marjlar açılsın, şunlar yapılsın. Bunlar için yetki veriliyor. Tasfiye sürecindeki işte taşınmazların, şirketlerin vesaire falan, bunların durumlarının halledilebilmesi için de TMSF bünyesinde bir yetkilendirme yapılıyor. Şey gördü mü bilmiyorum, sen baktın mı? Mesela böyle yani 1 milyon TL meselesinin dışında bir ödeme takvimi kesinleşmesi yok. Evet, şeyler var işte, ufak ufaklardan başlanacak eğer yeterliyse. Ha, bir de şunu özetledim. Her fonun, ki bu zaten olması gereken bir şey, yani tüzel kişilik diyoruz ya, 131 tane şirket ayrı ayrı tasfiye edilecek. Bunların zaten 17 tanesi geçen hafta, değil mi, bu 3 portföy şirketiyle tamamlandı. İşte ondan onu çıkarırsan geri kalanları devam, da bunların ayrışmaları var. Onlar daha önce anlatıldı. Dolayısıyla böyle çok onun haricinde bir detay görmedim. Yani 1 milyon TL ödendikten sonra işte net tutar hesaplaması falan, bunların hepsinin bir açıklaması var. Ama hani bunu okuyarak bizim burada o aritmetiği oluşturabilmemiz de ayrı bir matematiksel deha olmamızı gerektiriyor. Böyle bir özet aldım. Yani TMSF, SPK bu işin üstüne eğilip biri tasfiye sürecini yapacak. Yani bu taşınmazlar, şunlar bunlar. Diğeri de işin işleyiş tarafı. Bu kadar.
1: Peki. Gürhan Bey diyor ki toplumsal sorunlar açısından önemli, gayet yeri olan bir yasa tasarısı demiş. Kendi yorumunu aktarmış izleyicimiz. Ama yabancı açısından, yabancı yatırımcı açısından baktığınızda da sanki geriye dönük işletilen bir yasa gibi. Çünkü yabancı tarafından baktığında işte ya benim yaptığım şey gayet legaldi. Ben geldim, işte işlemi yaptım ve çıktım gittim diyebileceği bir durum ya. Hukuki güvence açısından nasıl bir etki yaratır diye sormuş Gürhan Bey. Yani yabancı bize nasıl bakar bu eğer yasa tasarısı onaylanırsa diyor. Yabancının diyor buradaki durumu ne olur, algısı ne olur diyor bize dair.
0: Ya bunun içinde o zaman olan yabancıları düşünerek bunu konuşuyorsak, alınan karar itibariyle burada kaç tane vardır çok emin değilim. Sonuçta şöyle bir özet de yapıyor burada. Hani burada işte manipülatif veya Ponzi tarzı bir düzenek içerisinde olanlar ayrı tutularak, yani onlara herhangi bir ödeme yapılmayacak, işte onların hukuki boyutu araştırılacak falan. Dolayısıyla yabancı onun içindeyse başka. Onun içinde değil de bir getiri sağlayarak İşte bu enflasyon bazlı hesaplanması ve bunların iadesi falan olması olmaması konusuysa, o da artık bu süreç içerisinde bir hani yangın yerine söndürülmesi anlamında algılayabilir. Bunun dışında kalan, dışarıdan bakan bir yabancı, ya bunlar nasıl tasfiye ediyorlar, ne oluyor, bu doğru bir yöntem falan demesi, biz o mesajları ben aldığımızı düşünüyorum. İşte birçok kurumun hani bu tasfiye süreci kredi notunu etkilemez. Efendime söyleyeyim, tasfiyeden sonra daha sağlıklı bir piyasa olabilir. En son hangisi? FTSE mi dedi bize? İşte
1: Evet,
0: endeks tarafıyla
1: FTSE
0: ilgili.
1: Russell
0: Yani bu olayın dışında kalanların bence buraya istedikleri bir şeyin,
1: dedi.
0: zaten kendileri de talep ettikleri bir şeyin gerçekleşmesi açısından sağlıklı bakarlar. İçinde olanlar varsa onlar da bu sisteme kabullenmesi gerekecek. Bence çok negatif olabileceklerini zannetmiyorum.
1: Ben bu konuda negatif olacaklarını düşünmüyorum diyorsun. Çünkü Gürhan Bey
0: Evet.
1: ısrarcı bu konuda. Yani siz şunu mu kastetmeye çalışıyorsunuz Gürhan Bey? Yani sonuçta biz kendi kendimize tek bir alanda değiliz. Bizim rakiplerimiz var. Tek gelişmekte olan piyasada biz değiliz. Başka birileri mesela kendi elindeki burada varlığı pazarlamak istediğinde yabancıya burada diyebilir ki sen Türkiye'ye gitme, git.

0: etme. İşte onlar burada geriye dönük işlem yaptılar gibi bir şey mi kastediyorsunuz?
1: Öyle diyor
0: İşte kimin nasıl pazarladığı ile alakalı efendim bu. Yani bizim yaptığımız şey buradaki haksızlığı gidermek demek de artık kim pazarlıyorsa onun elinde uygun bir şekilde anlatacak derdini. Peki o zaman şimdi mesela TR Mortis'te diyor ki şimdi burada diyor bu ekonomik bir suç ya diyor. Buradaki gelirleri diyor hazineye kaydedilmesi gerekmiyor mu? Yani ben diyor anlattığınızdan şunu anlıyorum diyor. Fon dışındaki mal varlıkları satılacak, suçtan zarar görenlere verilmesinin önü açılacak. Yani orada birikmesi ve sonrasında işte bunun karşılanması gerekmiyor mu diye soruyor. Biraz
1: şeyi
0: karışık.
1: anlamadım. Fazlalığın mı hazineye aktarılmış? Çünkü şöyle, her fon değerlendirilirken işte diyelim ki hatta şey de var. Yani bir taşınmaz var diyelim. İşte bir kişi burada bir manipülatif bir işlem oldu ve o diyelim bu arada şey kesinleşmesi öncesinde ben anlıyorum. Yani mal varlığı satıldı. 2-3 fonda bu kişinin adı geçiyor. Dolayısıyla belli bir birkaç şey sıralanmış. İşte şu gözetilecek, bu gözetilecek. Hani hangi fona daha fazla o varlığın getirisi aktarılması noktasında. O aktarıldıktan sonra tamam mı? Burada hala o para yetmiyorsa işte belli bir miktarda o alacak. Bu arada şeyi de ayırmak lazım. Bak bu 3 portföy yönetim şirketiyle diğer 4 portföy yönetim şirketi falan buralardan dikkat ediyorsanız hiç bahsedilmiyor şey olarak. Çünkü en son Sayın Bakan'ın açıkladığı galiba bir tanesi daha kendi kendine tasfiye olabilecek durumda ona bakıyoruz falan dendi ya. Bunların hepsi bu yasa tasarısı kabul edildikten sonra işte SPK ve TMSF'nin özellikle SPK'nın alacağı kararlarla ilerlenmesi konusu. Orada yeni açıklamalar gelecek. Şimdi fazlalık olursa herhalde beyefendinin veya hanımefendinin dediği o yani fazla bir para kalırsa o zaman hazineye aktarılması noktasını herhalde söylemek istiyor. Orada da eğer bir fonun tasfiyesi işte bu gelirlerle tamamlandıysa fazla kalanın diğer fonlarda eksikler varsa oraya aktarılması gibi bir durum söz konusu olacak. Öyle anlıyorum ben. Ha bütün bu işin sonunda zaten bir fazlalık kalma ihtimali olduğunu da düşünmüyorum. O açıdan hazineye çok fazla bir şey aktarılması olmaz. Ekstra bir para.
0: Okey, tamam. Buraya özel bir durum diyorsun. Şimdi bunu çalışarak başlamış. Başka ne çalıştın peki? Tamam, fonlara çalışmışsın. Ne olacak burada diye. Başka ne çalıştın?
1: Vallahi hocam şimdi biz tabii akşam elektrikler gitti
0: Hiç elektrikler
1: geldi.
0: gidip gelmemiş. Orada yazmışsın, çizmişsin bir dünya, not almışsın.
1: Evet var
0: Oraya
1: var tamam
0: şeyler falan
1: söylüyorum
0: yapmışsın.
1: söylüyorum.
0: Korsan gözleri falan yapmışsın. Gördüm orada.
1: Şey üçgen evler çiziyordum.
0: Üçgen evler.
1: Şimdi bir de şöyle tabii bir hafta sonu bir ufak şeyimiz oldu toplantı gibi diyelim. Bu biliyorsun Rusya dizel yakıt sağlayacak ya Amerika böyle gitti Trump. İşte orada mesela 300 bin ton acil önümüzdeki ay 500 bin Aralık'ta 1 milyon ton toplam 3 milyon tonluk bir dizel yakıt piyasaya sürecek hikayesi var notlarımın içinde. Sonra da şeyleri sıralamışım işte altın, gümüş, Amerikan oyunlukları falan. Bu arada bu hafta IMF toplantıları var galiba. Dünya Ekonomik Görünüm raporu. Bugün ayın 13'ü değil, yarın küresel finansal istikrar raporu. Bu ikisi yarın açıklanacak falan
0: Peki.
1: filan. Bunları not. Mesela bu hafta ne olacağı işte bir dakika söylüyorum hemen.
0: Hadi.
1: Amerika'dan, Çin'den enflasyon var. Avrupa'dan enflasyon. Bu hafta enflasyon haftası. Bugün Japonya tatil.
0: Bu hafta
1: Bir
0: enflasyon.
1: de çarşamba Lagarde konuşacak diyerekten
0: Peki.
1: böyle bir yani bak her şey bizde
0: Bağlayayım ben.
1: mevcut Züleyha
0: Tamam.
1: Hanım.
0: Tamam.
1: Züleyha Hanım bir
0: İstediğini seç
1: notlarım
0: Beyhan.
1: daha gerilere de gidebilirim. Burada
0: Tamam.
1: yani mesela yıl sonu her şeyin tahmini var.
0: Evet, yayınımızı ne kadar ciddiye aldığını gösterdin bize Tonguç. Teşekkür ediyoruz sana. Dinleyiciler ve izleyiciler adına da sana teşekkür ediyorum Erci. Ne
1: Rica
0: kadar
1: ederim.
0: ciddiye
1: Sizler
0: aldığını
1: buna
0: gösterdin.
1: layıksınız. Estağfurullah.
0: Böyle bir gargaraya tabiri caizse efendim getirmeye çalışmadın. Tamam, dersine çalışmışsın.
1: Evet. İlk
0: Pek
1: defa bu hafta not almıştım. O da Yani işte böyle bir şey.
0: Estağfurullah, işin
1: Hayat böyle
0: şakası.
1: bir
0: Evet, işin
1: şey.
0: şakasındayız efendim biz. Peki ben şakasında değilim dediğiniz ne var diye soruyorum. Bana burada böyle bir takım tehlikeli cümleler yazıyorsunuz. O yüzden onu sormuyorum. Ama ne soruyorum size? LinkedIn'de paylaşırken yayınımızı Berol Bey göndermiş. The Economist'in 2027 kapağı. Ya düşünüyorum mesela 2027 kapağı oluşturayım deseniz. Sorum size bu. Bütün haftada bunu konuşacağız, tamam mı? Size kapınıza çalsalar deseler işte Ayşe, Fatma, Nurettin, Berkecan, işte Sude Naz. Sence The Economist'in 2027 kapağına ne koymamız lazım diye. Yani bana çok şey geldi artık böyle iyi de niye böyle işin eğlencesine döktüler ya meseleyi. Bence ne koysak gider artık diyorlar. Çünkü ne koysalar bir şekilde oluyor. Çünkü Krugman'ın söylediği farkındayız ya da değiliz bilmiyorum. Kriz olmasa bile bize demişti ya açık büfe krizi geldi hadi bakalım işte pandemi de onun bahanesi olur. Açık büfe krizini biz sanki böyle bütün dünya yıllardır yaşıyor gibiyiz ama az ama çok. Belki hemen girip çıktığımız için anlamıyoruz ama her şey var. Her şey var. Orada da işte efendim her şey var. Ben size soruyorum böyle en göbeğe neyi yerleştirdiniz onu söyleyin. The Economist'in 2027 kapağını size yaptırıyorlar. Ne yerleştirdiniz? Günün tatlış sorusu bu. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp numaramız. Bu bir radyo yayını. Siz bizi 92,8 frekansından dinliyorsunuz ama bununla birlikte izleyebiliyorsunuz da. Hem de canlı canlı hem de etkileşimli. Yani nedir etkileşimli? Bu yayında sizin de söz hakkınız var. Sorularınızla, yorumlarınızla bendenizi yönlendirebiliyorsunuz efendim. Konuğum Yücel Tonguç Erbaş. Her pazartesi yaklaşık 1,5 yıldır kendisi benim sabit konuğum. Her pazartesi bir aradayız. Onun öncesinde arada vakti olduğunda benim konuğumdu. Ve biz gündemi konuşuyoruz. Ekonomi gündeminde ne var diye. Peki şimdi ben sana cevap veririm de Süheyla. Ekonomi gündeminde ne varmış? Sen bir anlat bakalım. Burada öyle var mı öyle çalıştırmışsın konu bedavaya getirmişsin buraya. Şey yapıyorsun onu öyle bak. Tonguç gördüm o kafayı. Burada çocuk çalışmış sabahlara kadar senin için. Sen ne yaptın sunucu hanım ha diyorsanız eğer. Söyleyeyim efendim benim gündemimde ne var? Dünyanın gündeminde ne varsa benim gündemimde de o var. Demin Tonguç bir azıcık değindi. Bu sabah bütün dünya neyi konuşuyor? Asıl dert ne? Enerji krizi, petrol fiyatları, Trump'ın bu işe çok alakasız bir yerden dahil olması, Rusya bize dizel satsın demesi, Kongre'nin yok artık daha neler Rusya'dan dizel alıyorsa tamam o zaman ne uğraşıyoruz ki kapatalım gidelim dükkanı demesi. Rusya'nın burada biliyorsunuz ihracatla ilgili kotası vardı durdurmuştu yeniden başlaması ve buna karşılık Trump'ın tamam artık yani Ukrayna'da da bu başkanlığı nereye kadar canım başkan değiştirsin onlar da artık demesi. Kendi siyasetine doğrudan müdahale etmesi, kendi yönetimine müdahale etmesi. Böyledir efendim bu işler biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bütün dikkatler şu an Rusya-Ukrayna tarafında. Petrol fiyatı ile ilgili Goldman'ın burada öngörüsü Brent petrol değişti. Diyor ki Aralık'ta 85 bekliyordu, 90 dedi. Bu arada aa dedim ha Brent düşmüş tamam. Brent düşmüş kaça düşmüş? 103. Yani Brent %1,5 düştü diye okey dediğimiz yer neresi? 103 dolar seviyesi efendim. Brent 103 dolar. Peki dolar ne kadar? Endeksin fiyatı ne? 102. Güçlü dolar. Pahalı petrol. Ve bu enflasyon bitmedi mi acaba endişesi? Şu an piyasaların göbeğindeki konu. Biz bu haftaya bu konuyla girdik. Bu gündemle girdik. ABD 10 yıllıklara bakıyoruz 5,22'lerde. 30 yıllıklara bakıyoruz 5,59'da. Yani bir taraftan 18 yılın yükseğinde bir dolar endeksi geldiği yerler. Diğer taraftan ABD tahvillerindeki bu fiyat. Tüm bunları konuşmaya devam ediyoruz. Enflasyon düşmeyecekse eğer dünya neyle karşı karşıya? Pahalı petrolün olduğu bir ortamda dünya neyle karşı karşıya? Bu benim bu sabahki ana konum. Sizin de efendim konuyla ilgili söyleyecekleriniz olabilir. Tamam işin neşesini konuştuk ettik. Arada yazarsınız. The Economist'in kapağı 2000 kaça giriyoruz biz ya? 27 dedim değil mi? Tamam. Hepsi
1: Evet.
0: birbirinin aynı. Değişmiyor ki yıllar. Hepsi birbirinin aynı. Pandemiden sonra bir bakın. Var mı şey efendim?

0: 2027'nin kapağını rica ediyorum sizden. Sizce ne var göbeğe, ne koyardınız sizden isterse bu konuda? The Economist kapınızı çalarsa ve bununla ilgili, bu gündemle ilgili konuşacağınız ne var? Sonrasında bakıyorum 50 bin yatırımcı hisse portföyünü sıfırladı diyor Ekonomi gazetesinin manşeti. Bu konuyu da ayrıca konuşacağım. Burası ne olacak bu durumda? Ne yapılması gerekecek? Bir şey yapılacak mı? Bunları da konuşacağım. Yücel Tonguç Erbaş'la sizleri de efendim yayınımıza bekliyoruz. Ama bir reklam arasına gideyim. Sonra konularımla döneceğim. Derseniz ki bana, Süheyla benim asıl gündemim bu, bunu konuşsana bana dediğiniz bir şey varsa onları da rica ederim efendim sizden. Tonguç Erbaş'tan görüşlerini almak üzere. 536-266-8181, 536-266-8181. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isteyenleri beklerim.
1: E-dönüşümde çözümün adresi Q&B Solutions'la işbaşı devam edecek.
2: Reklam.
3: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Romanın 5 günü şimdi raflarda.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep ileride.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
7: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: bulacaksın.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Romanın 5 günü şimdi raflarda.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
7: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
8: Neler söylemişsiniz? Senin sesin çok yüksek Süheyla demiş İlkay Bey bana. Hep onu duyuyoruz efendim. Sonra bize deniyor ki Süheyla sesi niye yok? Bu konu sesi niye bu kadar çok çıkıyor diyorsunuz. Peki. Evet. Ne demişsiniz? Aman koltuğun eskidi zaten. Koy kapının önüne koltuğunu demişsiniz bana.

0: Biz en iyisini alırız sana demişler. Sağ olun efendim, eksik olmayın. Ben koltuğumdan memnunum. Şimdi o zaman gel günde bir konuşarak başlayalım Tonguç. Ne
1: Buyurun.
0: düşünüyorsun? Bu enflasyon meselesi, güçlü dolar ve petrol söz konusu olduğunda herkesin böyle hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan böyle şakalanarak çark ettiği bir haftaya başlamış olmamıza ne diyorsun?
1: Onu konuşalım da bir soru vardı arada, onu yapacağız mı? Şey, halk arzlarla ilgili niye bu? Ona girmeyelim mi?
0: Yo, gireceğiz, onu konuşacağız da ana konumuz bu ya, yani
1: Ha, tamam.
0: 33 oldu, biz hala ana konumuzu konuşmadık. Onu konuşalım,
1: Tamam,
0: sonra
1: okey.
0: devam edelim.
1: Pardon.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi şöyle, evet, yani enflasyonun bize gösterge olarak geleceği Çin'den, Avrupa'dan, Amerika'dan, tamam, bir haftaya girdik. Ama biraz önce notumu tarihi olarak sen konuşurken aldım. İsrail seçimlerine 2 hafta, Amerikan seçimlerine 3 hafta var. Yani şimdi Trump dedi ki biz savaş meselesini işte seçime kadar erteledik gibi, gitti Rusya ile konuştu. Dizel meselesini oradan halledip hani biraz fiyatları Amerika'da düşürme durumuna doğru gidiyor. Şimdi dolayısıyla burada şunu görüyorum ben. Ne faizde, ne petrolde, ne işte özellikle borsalarda, mesela Amerikan endeksleri biraz yalnız kaldı. O zirve havalarını birkaç gündür kaybettiler. Üstüne Avrupa'da falan artık peşinden çok gelemiyor. Dolayısıyla seçime doğru senle ben beraber bir şey yönetiyorsak, mesela bir fon içindeyiz ve burada riskimiz çok yüksekse, yüksek getiri sağlamak niyetiyle bu Trump döneminde biz bu işe girdiğimiz ve devam ettiğimizi düşünürsek, hepimiz de böyle bir artık frene basma, o 2 hafta 3 hafta kala hani ne olacak konusunda bir şey var, görüntü var. Bak, bu değerli metallerde var, faiz tarafında var. Yani haber geliyor, oynamıyor faiz tarafı. Dolar, biraz önce bahsettin, doların değeri 102'lerde. İşte ben seçime kadar İran'la savaşta hani herhangi bir şey yapmayacağım tarzında, çatışmaya girmeyeceğiz gibi bir şey açıklama bile gelse bu çok etkilemiyor. Ya da işte hafta sonu bir havalimanına saldırı oldu biliyorsun, Suudi Arabistan'da galiba,
0: Riyad.
1: gibi
0: Evet, ve orada şu an
1: Riyad'da
0: şeyi durdurdular. Uçuş
1: uçuşları
0: var mı? Kim?
1: vesaire.
0: Uluslararası uçuş yok galiba. Tamam,
1: Ya
0: zaten
1: şunu demek
0: uluslararası
1: istiyorum.
0: havalimanı.
1: İyi
0: Evet.
1: veya kötü bir örnek gerçekleşmesine rağmen fiyatlarda bir donma var. Yani bir sabit, bir bekleyiş olacak. Bu 2-3 hafta böyle devam edecek. Dolayısıyla bu hafta gelecek enflasyon verileri de hani böyle bir trend oluşturabilecek, bu seçimlerden önce bir trend oluşturabilecek bir veri şeyi olmaz. Yani görüntüsü olmaz diye düşünüyorum. Yalnız bu IMF'nin bu hafta yapacağı toplantılar, geçen hafta IMF başkanıydı galiba, çok güzel bir risk şeyi yaptı.
0: Kokteyl dedi. Kokteyl.
1: Evet, önden böyle bir uyarı yaptı. Hani oluyor ya bazen, niye kimse bizi uyarmıyor gibilerinden. Ben IMF'nin son 2-3 raporunu, söylemini, dünyayı okuyuşunu önemsiyorum. Bu başkan kaynaklı ve ekip kaynaklı olabilir. Dolayısıyla genel dünya görünümüyle ilgili küresel finansal istikrar raporu falan, bunlar bana kalırsa önemli raporlar olacak. Daha önce böyle çok bakıp da ya çok da önemli değil, hani su akar yolunu bulur gibi bir şeyimiz vardı. Bu büyüme, enflasyon meselesiyle ilgili burada neler söylenecek, o önemli. Dolayısıyla önümüzdeki 3 hafta, sadece bu hafta değil, evet, bu hafta ne veri gelirse, ne rapor açıklanırsa açıklansın, ben biraz daha böyle temkinli olmaya devam eden bir fiyatlama ile seçimi bekleyecek bir dünya olacağını düşünüyorum. Burada demek ki ana değişken Trump, tamam, güç dengesi. Bunu çok daha netleşti şu an benim kafamda. Yani 3 Kasım'dan sonraki güç dengesine göre dünyada gelecek verilere tepkilerin daha hızlı artacağı bir alana, bir zamana, bir tarih aralığına doğru girdiğimizi düşünüyorum.
0: Peki Trump topal ördek olursa ne olacak?
1: İşte onu zaten çok konuştuk. Mesela bu da iyi oluyor aslında, devamlı hani hiç bundan bahsedilmemişti gibi olmaması açısından. Şimdi ana benim senaryom şu: Trump'ın görev aldığı sürece, ikinci döneminde Trump'ın stratejisine göre yatırım yapanlar ve yüksek risk alanlar, eğer Trump bu gücü kaybettiğinde

0: o yüksek risk durumlarını realize etmek isteyecekler mi? Yani kısacası hisse senedi piyasasında bir yapay zeka hikayesi, bir teknoloji hikayesi de dahil olmak üzere satın alınmışsa burada bile bir realizasyona gidilir mi? Bu da bizi bir türbülansa doğru iter mi? Topal ördek olursa, bu topal ördek olması Trump'ın savaşı bitirmesine neden olursa bu gerçekleşmez. Savaşı devam edip gücünü kaybettiği bir seçim sonrası bence en kötü senaryo olur diye düşünüyorum.
1: Peki burada Rusya'ya bu kadar çok yeşil ışık yakması, zeytin dalı uzatması, Rusya'nın elini rahatlatmaya çalışması, biraz daha petrol güzel yerlerden gelsin de yeter ki koltuk yerinde kalsın çabası olabilir mi? Yani Rusya ile Ukrayna'nın meselesi kesin bitiyor diyemiyor muyuz burada senin söylediğin üzerinden? Yani bir şeyleri seçim sonrasına bırakacaksa şu an seçime kadar Rusya'yı idare edeyim. Petrol
0: Aynen öyle.
1: aksın dünyaya, akmasıyla birlikte biraz aşağı gelsin. Enflasyon meselesine de halk biraz böylece gözünü kapatmış olsun. Biraz
0: Evet
1: nefes
0: ama
1: aldırayım.
0: yani çok o kadar az bir zaman varken yani sadece bir dizel fiyatı üzerinden böyle bir strateji kurmak hani bütün bu daha önceki Trump kampanyalarına baktığımızda çok şey gibi gelmiyor mu sana da bilmiyorum böyle son şans veya son bir işte hani elinden tutayım bu fiyatların da burada kendimi gösteriyor. Yani çok gecikmiş bir hamle gibi geliyor bana. Ve burada birçok dengeyi de bozarak işte Avrupa yaptırımlara devam edeceğini açıkladı. Hani Rusya ile bunu konuşurken Ukrayna'da yönetimin değişmesi noktası falan. Yani bir dizel yani bu kadar mı muhtaçsın gibi düşünüyorum. Ve seçim öncesinde olduğu için bu kadar mı hani o fiyatlama senin için bir değişken haline gelecek? Yani son çırpınışta demeyeyim de yani bana böyle çok şey bir strateji geldi. Çok manidar bir strateji yani oradan gelsin fiyatlar düşsün 2-3 hafta biz bunu görelim. İşte burada bir öne geçeriz daha iyi konumda oluruz. Bu çok çalışacak bir strateji gibi gelmedi ama bunu deniyor. Belki bazı sinyaller alınmıştır seçim sonuçları ile ilgili bilmiyorum. Çok bana gecikmiş ve sınırlı bir kampanya hamlesi seçim
1: Gibi geliyor.
0: öncesinde gibi gözüküyor. Evet.
1: Ama günü kurtararak ilerliyor zaten Tonguç. Biz bunu daha önce de gördük. Mesela Yoğurtçu
0: Tamam da.
1: Kazım burada şeyi hatırlatıyor. Diyor ki efendim lütfen devlet başkanlarına lakap takmıyoruz. Öyle şeyler yapmıyoruz. Kendisi nihayetinde bir devlet başkanı. Seversiniz sevmezsiniz. Trump birinci dönem başkanlığında bu bir Çin virüsü dedi. Dünyaya bedel ödetin dedi. Çin'in diyor geldiği yeri görüyoruz. Yani şimdi ikinci dönem başkanlık söylemlerinden sonra ne olur diyor. Yani günü kurtarıyor. Tek yaptığı bu.
0: Doğru.
1: Mesela şey düşün, bu Alaska LNG projesi var ya Güney Kore tarafında. İşte Güney Kore diyor ki işte bize 200 milyar dolar getirecek Güney Kore biz. Tamam getirecek. Yatırım yapacak. Tamam yapabilir. Ne yapacak? İşte üç parçalı bir proje bu Tonguç. Bunu şey gibi düşün. 150-50 gibi düşün, tamam mı? 50-50'lerden bir tanesi Alaska LNG bütün diyor hattı bize Güney Kore şey yapacak. Hepsini diyor o üstleniyor. Bir de o kadar enteresan ki bütün projenin maliyeti o kadar etmiyor. Bir de üste para alıyor. Yani hem işi onlara yaptırıyor ama Alaska LNG kendisine ait, ABD'ye ait. Bir de üste para alıyor. Ve
0: Neden
1: bunun
0: acaba?
1: karşılığında ne yapacak? Bütün oradaki LNG'sini Asya'ya taşıyacak. Ve bunu da Güney Kore'ye yaptıracak. Bir de üste para alacak. Yani Güney Kore'de işte ilk böyle onlara çok şey gelmiş ya diğer projeler mantıklı çünkü. Diyorlar ki yani biz bunda çok şey değiliz yani öyle konuştuk. Bir şey imzalamadık diye minik minik seslerle Güney Kore böyle bir sesimi bir çıkarayım dedi. Aa dedi hemen yükseltir misin gümrük tarifesini? Yani
0: Evet.
1: enteresan bir şey. Peki.
0: Bekleyelim bakalım Kasım'da ne olacak.
1: Kasım'dan olacak
0: Hayır.
1: göreceğiz.
0: Hayır,
1: Peki.
0: hayırlısı.
1: Peki o zaman geliyorum şimdi. Burada Tuncer Bey'in sorusuydu değil mi? O halk arzlar kısmı ile ilgili. Kendisi bir sorusu vardı. Ben onu yanıtlamak istiyorum dedi. Borsada halka arz olan şirket neden fondan çıkar? Amaç nedir burada diye sormuş Tuncer Bey.
0: Ben onu şöyle anladım. Hani borsada halka arz olan şirket neden fondan çıkar? Hani fon meselesinin içine dahil olur gibi bir şey mi? Yoksa neden bu işler halka arz olan bir şirket üzerinden ilerler? Ben öyle anlıyorum. Doğru mu anlıyorum?
1: Ben ikincisi gibi anladım.
0: Bir
1: Tuncer
0: daha
1: Bey
0: okur
1: bize
0: musun?
1: soruyu açar bence. Birebir okudum sana, okuduğum gibi. Diyor ki
0: Tamam.
1: borsada halka arz olan şirket neden fondan çıkar? Amaç nedir burada diyor. Bunu soruyor yani. Niyet okuma istersen, anlamadıysan Tuncer Bey'den sorusunu açmasını rica ederim.
0: Ben şöyle anlıyorum. Anlamak istiyorum, cevap vermek istiyorum. Hı-hı. Yani ilk başta halka arz olan şirketlerde genelde Hı-hı. böyle hızlı yükseliyor, düşüyor. Yani spekülatif hareketler Hı-hı. daha yoğun oluyor. Neden oluyor? Herhalde o halka açılırken, doğru anlıyorsam soruyu, aslında biliyorsunuz kurumlara, kişilere belli paylar dağıtılıyor ya.
1: Hı-hı.
0: Burada biraz daha sahiplik yoğun olabilir. Sonrasında da halka açılma oranları falan düşükse, burada o hisse üzerine yoğunlaşarak bir güç kazanımı yaratılması, hani daha payların birçok kişiye dağıldığı daha eski halka açılmış olan şirketler yerine böyle bir strateji kullanılmak istenebilir.
1: Evet.
0: Nedeni fonlardan çıkmasının bu.
1: Evet.
0: Yani o hikayeden gibi anladım, böyle açıkladım. Evet.
1: Peki, Hakkı Bey diyor ki... Tonguç Bey'in her programda jilet gibi giyinip, evet efendim, her programda böyle gömleği, kravatı, tıraşı, her şey yerinde oturuyor karşımıza.
0: Güzel
1: Önceden
0: Türkiye.
1: Çalışarak programa katılması olsa olsa takdire şayan bir durumdur. Biz kendisini seviyoruz, sayıyoruz demiş. Biz sevmiyoruz, onun için mi yayın alıyoruz efendim? Hakkı Bey de bizim sadık izleyicilerimizden, çok eski izleyicilerimizden biri. Biz de
0: Selamlar.
1: Seviyoruz sayıyoruz ki yayındayız kendisiyle. Peki Ali Fuat Bey demiş ki...
0: Ama evet, bu iltifatları kısa kesmeyelim ama Süheyla Hanım, yani
1: ya...
0: beyefendi duygularına yani neyse
1: ya
0: tamam buyurun
1: Tonguç,
0: Ali
1: gider
0: Fuat
1: misin
0: kesmeyelim.
1: buradan Allah aşkına ya? Öyle yayın mı bu?
0: Ya 1,5 senede ilk iltifatımı aldım ya. Neyse
1: İlk
0: evet
1: iltifatını
0: buyurun.
1: Mı aldın? Emin misin? Tekrar düşün. Yani burada
0: Yani 1,5 yıl.
1: iltifat etme konusunda gerçekten izleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de çok başka bir boyuttalar. Fakat gerek yok yani, niye yapalım böyle bir şey Allah aşkına? Tonguç deli miyiz? Niye burada kendimize iltifat ettirelim böyle şey?
0: Tamam devam
1: bazı,
0: edelim o zaman.
1: Bak
0: Söyle
1: sana bir
0: abi,
1: şey söyleyeyim,
0: devam.
1: Bazı değerleri bizim kaybetmememiz gerekiyor. Sonra
0: Belki duygusal bir insan.
1: Şiraze kayıyor. En basit şey var, bu yayında birkaç kere anlattım ben bunu. Yıllar öncesine git, Ruhsar dizisi vardı. Hatırlıyor musunuz efendim Ruhsar'ı? Evet. Hande Ataizi ve Cem Davran oynuyordu.
0: Evet.
1: Orada sanatçımızın adını hatırlayamadım. Bir Reyhan karakteri vardı. Reyhan'ın adı tek başına Reyhan değildi. Deli Reyhan'dı. Öyle düşünün. Reyhan son derece neşeli, tatlı bir karakter. Herkese de buradan dinliyorlarsa sevgilerimizi iletelim. Bütün yapımda ekibin, emeği geçen ekibi. Bir bölümde çıkıyor. Reyhan'da böyle enteresan çıkışları var. Bakın deyin ki işte 2000'lerin başı ya da 90'ların sonu, tam yılı hatırlayamıyorum. Reyhan karakteri geliyor ve diyor ki işte bizim diğer karakterlere. Diyor karar verdim. Neye karar verdin? Yine neye karar verdin acaba diyorlar. Karar verdim diyor. Zengin olacağım. O sırada bu söylenebilecek en saçma cümlelerden biri. Bakın dünyadaki algı bu. Herkes böyle bir elini başına vuruyor falan. Of Allah'ım yine ne saçmaladı diyorlar. Ve diyorlar ki zengin olmak karar vererek olacak bir şey değil. Saçmalama, karar verince zengin olmuyorsun diyorlar. Şimdi dünyanın geldiği noktaya bakar mısınız? Şu an Reyhan'ın cümlesini saçma bulan kaç kişisiniz mesela? Yani yo ben böyle bir karar verdim ve yola çıktım ve böyle oldu dediğiniz. Mesela bana ilk 1 milyonunuzu anlatabiliyor musunuz zengin olduysanız? Sonrasını zaten anlatırsınız. Ama yani hiç kimsenin hiçbir destek görmeden kaç kişisiniz efendim? Normal mi bu? Bazı şeyleri çok normalleştirmemek gerekiyor mesela. Yüze karşı övgü. Ya da ne bileyim yemeklerin aleni yenmesi, yenmesi yetmiyormuş ki bunu sosyal medyada servis edilmesi. Yani bizim bazı değerlerimizi kaybetmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra çünkü yolumuzu şaşırıyoruz biz. Ali Fuat Bey çok güzel bir kapak yapmış bir de bunu AI'da. The Economist'in kapağında ne olacak 2027'de demiştim ya. Trump'a serum olarak petrol takalım kapak fikri için demiş. Bence demiş en iyi şey bu.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Peki Çok uzun yazıyorsunuz efendim. Ben sorunuzu burada anlayamıyorum. Kim yazmış? Soyadınız Tan Doğan. Biraz kısaltarak sorunuzu yazar mısınız? Çünkü burada başka bir hikaye anlatmışsınız. Ve çok fazla kurum adı geçirmişsiniz. Ben o kurum adlarını yayında okuyamıyorum. Ve o kurum adını okumayınca da efendim hiçbir şey ifade etmiyor. Biraz daha kısa yazmanızı rica edeyim. Ona keza sizden de Metin Bey. 2027'nin en büyük balonu yapay zeka değil. İnsanların her şeyin kontrol altında olduğuna inanma ihtiyacı bence demiş 2027'nin en büyük balonu. Madem herkes kazanıyor, benim param nereye gidiyor? Rakamlarla zenginleşen bir dünya ile hayatında zenginleştiğini hissedemeyen insanlar arasındaki uçurum demiş Metin Bey. Sen 2027 kapağına ne koyacaksın Tonguç? Sana sormadım.
0: Ebru Karanfilci. Reyhan karakterinin
1: kendisine de sevgilerimizi göndermiş olalım. Buldum
0: evet,
1: arada.
0: Evet buldum. Hani ben de merak ediyorum. İyi değilim dedi bu arada eski dizilerde hani kim oynamış isimler falan. Ama evet. Güzeldi bazı şeyler. Ben de şöyle düşünüyordum. Böyle Trump'ın elinde bir soru işareti küre. Küre duruyor. Dünya diyebilirsin, küre diyebilirsin. Orada bir soru işareti var. Böyle eliyle tutuyor ve o küreye bakıyor. Soru işareti var. Ne bileyim öyle bir şey sabah sabah aklıma geldi. Trump'sız bir o katalog şeyde resimde yok galiba değil mi? Var mıydı? Bir şey düşünmemesi lazım herhalde.
1: Trump'ın
0: diye
1: olması
0: bir resim.
1: Lazım diyorsun. Peki.
0: Bir bakayım tekrar.
1: Bir bak bakalım.
0: Görmedim.
1: Orada, ama ben şey görmedim. Görüyorum mesela. Fiyat paralar görüyorum. Fiyat paralarını bekleyecek 2027'de. Hadi sorayım sana.
0: Fiyat
1: doların
0: ne ya?
1: Doların 102 olduğu bir hani euro, dolar, sterlin bunları ne ne bekleyecek bunları Tomuş? Neye hazır olalım?
0: Evet,
1: mesela Trump dedi ki dolar dedi güçlüyse dedi enflasyon yok. Dolar dedi güçlü o yüzden dedi enflasyon diye bir sıkıntımız yok bizim dedi.
0: Yani farklı ekonomik teoriler olabiliyor tabii gün ve gün değişebiliyor. Onlara çok yoğunlaşmalı mıyız ondan emin değilim. Hı hı. Şimdi şöyle aslında biz burada bir şeyler tahmin eder olasılıkları düşünürken tabii burada kolay işler değil bunlar. Ben öyle anlıyorum yani yıllar geçtikçe. Çünkü böyle arkayı komple doldurup hani sen şimdi soru sordun ya mesela. Paracıklar ne olacak gibi bir şey. Hı-hı. Şimdi buradaki mesele aslında bir gidişatla ilgili olacağında yani sen şunu diyorsun doların karşısındaki para birimlerine ne olacak? Bu mantıklı aslında doların kabaca ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Şimdi son birkaç aydır veya hafta diyelim bu zayıf dolar işte düşük faiz hani biraz önce anlattım ya niye Kasım benim için
1: evet.
0: Önemli. Şimdi ve endekslerdeki bir zirve mantığı 2-3 gündür Amerika'da değişti. Şimdi bu şu demek. Biz gidişatta bir yatırım stratejisine inandık, risk aldık. Efendim zayıf bir dolar olacağını, düşük bir faiz olacağını, işte tarifelerin Amerika'da ekonomiyi canlandıracağını ama 4 istihdam verisinin 3'ünde istihdam çok düşük geldi. Bir tanesi de sürpriz bir veriymiş. Hafif işsizlik artıyor. Enflasyonda aşağı gelirken belli bir noktanın altına gelemedi. Bizim Merkez Bankası da faiz arttırdı. Amerika'daki görüntü bu. Şimdi dolayısıyla seçim sonrasını konuşuyorsak bu Trump politikalarında uzaklaşacak bir seçim sonucu yani işte topal ördeklendi ya veya Senato Temsilciler Meclisi'nde daha az güçlü bir Trump'ın onu demek istiyorum. Şuna bakacağız. Devam ederse dolayısıyla kendi stratejisinden uzaklaşan bir Trump görüntüsü daha güçlü bir doları beraberinde getirir. Sterlin tarafı hem Avrupa'ya yakınlık ve benzerlik açısından hem Euro tarafı zayıf kalmaya devam eder. Yen tarafıyla çok mücadele ediyorlar bu Amerika'daki tahvil faizlerini de dengelemek için. O tarafı kestirmek zor ama güçlü bir dolar, güçlü bir tahvil piyasası anlamına gelmeyebilir. Yani dolayısıyla güçlü dolar kalır, tahvil yukarı gider. O zaman enflasyon işte düşer falan mantığına da zaten katılmadığım için böyle bir salmara girer dünya. Para birimlerinden ziyade biz o riskli varlıkların likideye dönüşmesini izleriz. Şimdi burada kağıdı kalemi alıp eğer bir strateji oluşturmak istiyorsa, güçlü Trump savaşın bitmesi, güçlü Trump savaşın bitmemesi, işte güçsüz Trump falan deyip bu dörtlü içerisinde karşısına para birimleri, petrol, altın, neyse, borsa, bunun ne olabileceği konusunda fikirler yazılmalı.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bu dört seçenekten hangisi
1: Peki.
0: olursa biz buraya geldiğimizde bunu ne olabileceğini konuşacağız.
1: Peki.
0: Öyle söyleyebilirim.
1: 50 bin yatırımcı hisse portföyünü sıfırladı, diyor Şebnem Turhan'ın haberi. Eylül ortasında başlayan yatırım fonu meselesinin kısa sürede borsada yarattığı tahribat netleşiyor demiş. Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri geçen ay hisse senedinde portföyünü boşaltan yatırımcı sayısının 50 bin aştığını, yatırım fonlarında ise bu rakamın 1133'e geldiğini ortaya koydu. Hisse senetlerinde böylesi bir portföy boşaltma eğilimi ne şurada ne burada falan devam ediyor böyle. Ne kadarı? 1,2 trilyon lira eriyerek 9,26 trilyon liraya geldi. Hisse senetleri piyasasında ise başta sert düşüşlerin değer kaybı nedeniyle portföy büyüklüğü %22,83 eridi. 7,34 trilyon liraya geldi. Yatırım fonlarındaki yabancı yatırımcıların elindeki Ağustos ayında 532 milyar lira olan portföy değeri Eylül'de 245 milyar liraya kadar indi demiş. Portföy değeri kaybında 10 milyon liranın üstünde olan hesaplar öne çıkıyor. Fonlara giren carry trade parasına getirilen %10 stopajın da düşüşlerde etkili olduğu ileri sürülüyor demiş. Nasıl yorumlarsın?
0: Şimdi piyasada üç tür yatırımcı var. Yani farklı kriterler vardır da hani risk veya ne diyelim varlığını erit veya blok halinde. Bir tanesi zaten bu konuştuğumuz 131 fonun içinde olan ve bu kurumların içinde diğer dondurulmuş fonlarda parası bekleyenler var. Bazıları likit oluyor yavaş yavaş. Ama burada bir para kilitlenmiş duruyor. Bu paranın değeri de işte bu fon düzenlemesi içinde de gözüküyor. Aslında ilk baştaki gibi zannedilmemesi, o 800 milyarlar falan burada yok anladığımız kadarıyla. İki, bir yatırımcı kitlesi de bu fon tasfiye süreci içindeki fonlar ağırlıklı olabilir, olmaz. Başka hisse senetleri de olabilir. Bu olay yaşanmadan önce kredili pozisyon almış. Herhalde şey ondan bahsediyor olabilir yazı. Dolayısıyla kredilerini satamadığı için bazı böyle dip dip gelen hisselerde veya satmadığı için farklı hisselerde olabilir. Burada portföye erimiş. Yani varlığı değil, o kredili işlem yaptığı için yatırdığı paradan da fazlası. Hani 100 liram varsa 10 lira, 5 lira, 3 lira buralara düşmüş. Anladın mı? Yani oransal kayıptan ziyade kredinin verdiği marjla pozitif bir getiri beklerken buradan da para kaybetmiş. Üçüncü grup ise yatırımcısı da yani kredili veya işte herhangi bir pozisyon almamış. Ne bileyim işte almış Akbank bekliyor, Ereğli bekliyor, Tüpraş bekliyor. Böyle büyük herhangi bir yani bir sene tutuyorum ben aldım kenara attım tarzı yatırımcı bile olsa 100 lirası varken belli oranda bir dağılım yaptıysa belki de işte %16 bir kayıp desek hani 80 lirası kalmış kabaca. İçinde ufak tefek kredi varsa 70 lirası kalmıştır. Yani dolayısıyla borsadaki para kaybetmeme mantığında birkaç hisse senedi hariç neredeyse herkesin varlığın eridiği bir durumdayız. Biraz anlatılmak istenen bu ama daha çok bu kredili pozisyonlar olanın da varlığındaki hızla erimeden bahsediliyor. Onun için biz bir haftadır 100 milyar TL civarı bir hacimle gidiyoruz. Böyle fiyatlarda bir sürü anlamsızlıklar var. Doğru fiyat mı, pahalılık açısından, ucuzluk açısından doğru fiyat mı bilmiyoruz. Ama ben net bir şey söyleyeyim anladığım. Bak bu yayına girerken bunu ifade ettim. Belki böyle çok basit bir şey gibi gözüktü. Bu yasa tasarısında benim gördüğüm TMSF ile SPK'nın yetkilendirilmesi meselesi. Bazı konularda detay var, bazı konularda önü açık gibi gözüküyor. Yani alınacak kararlarla ilerleyecek. Dolayısıyla bu yasa tasarısı geçtikten sonra daha hızlı bazı hamleler göreceğiz. Yani konuşulan şu niye olmuyor, bu niye böyleydi falan denilen şeyler bundan sonra bu yasa tasarısı geçtikten sonra mecliste hızlanacağını bu iki kurum tarafından düşünüyorum. Hani bu şu an için bir şey ifade ediyor mu?
1: Evet.
0: Yani bu pozisyonda olanlar için ettiğini düşünüyorum. Alınacak
1: Evet. Peki.
0: kararların ondan sonra daha hızlı olmasını göreceğiz.
1: Evet. Yani yok, yayının başında söylediğin çok önemliydi Tonguç. Yani kimsenin de bunu hafif istediğini zannetmiyorum.
0: Ya
1: Burada
0: olur, her
1: süreç
0: şey
1: hız...
0: olabilir.
1: Estağfurullah. Her şey olabilir derken. Süreç hızlandırılması ile ilgili çıkan bir aslında bu yasa tasarısı. Yasalaştıktan sonra biz ne kadar hızlı ilerlediğini göreceğiz dedin. Ve burada işte SPK ve TMSF'in birlikte çalışacak olması önemli diye de altını çizdim.
0: Evet.
1: Davut Bey de şunu merak ediyor. Davut Bey bizim emlakçı bir izleyicimiz, dinleyicimiz. Gayrimenkul sektöründen bir canlanma bekler misiniz? Fondan zarar edenler gayrimenkule yönelirler mi sizce diye sormuş.
0: Yani ben gayrimenkul yok öyle bir yönelişle bir canlanma beklemiyorum ama herhalde emlak piyasasındaysa beyefendi de ben de takip ediyorum. 2,5 sene herhalde aşağı yukarı 2 senedir en azından bir durgunluk var orada. Ve şöyle hep konuşuluyor. Aslında bir taraftan para kazandığında gayrimenkule gidiyordun ya mesela altında değerlendi. Borsa bunun raporunu yaptı. İşte otomotiv ve konut Anadolu'da özellikle yani insanlar gelir elde etti oraya doğru yöneldi. Bu da ortadan kalktı şu an için. Yani alan aldı, satan sattı. Şimdi herkes gayrimenkul tarafında faizlerin düşmesini bekleyecek. Yani mevduat tarafında bizim yatırım yapabileceğimiz paranın %55'i mevduatta park etmiş durumda. Bir mevduat yatırımcısı olsam düşsene mesela işte 6 ay, 8 ay, 1 sene, 1,5 sene eğer burada bir birikimini arttırmışsan ve konut fiyatları da istediğin noktada bölgede belli bir seviyede kalmışsa bunu emlakçılar çok daha net analizini yapıp anlatabilir. Dönüp %40, %50 o birikimin arttığı bir yerden alıp mevcut belki paranın yetmediği ya da daha iyi bir konuta doğru yönelip buradan bir gelir elde etme veya burada konuşlanma hikayesini düşünebilirsin. Onun için ben bir sonraki adımın eğer emlak piyasasının canlanması için faizlerin iniyor olması, yani bu da tabii enflasyonun düşüyor olmasına bağlıyorum. Onun için iyi bir ekonomik ortam gerekiyor ve alternatif getirilerinde kısmen biraz daha böyle rölantide olması yani altının çok hareketlenmemesi, borsanın çok hareketlenmemesi ya da hareketleniyorsa da emlak piyasasına katkısının devam edeceği faizler düşerken bunların olması gerektiğini
1: Peki.
0: inanıyorum. Böyle bir ortam seneye belki de olabilir. Kasım sonrası bundan değerlendireceğiz. Yani
1: Kasım'ı bir görelim
0: kesin
1: de
0: bir şey söyleyeyim.
1: sonrasında
0: Evet.
1: değerlendiririz diyorsun. Bir de gayrimenkul yatırımcısının fon piyasasına doğru neden geldiğini, nasıl geldiğini de hatırlamak gerekiyor belki. Bir de o döneme bakmak lazım. Dolayısıyla buradan
0: Doğru.
1: tekrar geriye giderler mi, onu tekrar bir düşünmek gerekiyor herhalde. Orada bir değişiklik var mı yok mu? Harun Bey diyor ki fonla diyor alakam yoktu. Ben diyor hisse yatırımcısıyım. Mağdurum şu an diyor Harun Bey. Benim diyor mağduriyetimi kim giderecek? Mehmet Bey de diyor ki borsadaki bu düşüş alım için bir fırsat mıdır? Mehmet Bey de bunu söylüyor. Diyor ki alayım mı şimdi, toplayayım mı yoksa bekleyeyim mi demiş.
0: Şimdi Mehmet Bey yani ben bunu fırsat olduğunu söyleyebilirim. Düşünüyorum. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Eğer bu saydığım üç kategori içerisinde ilk iki de değilseniz yani fonlarla ilgili yaşadığınız sıkıntı veya kredili işlemlerle teminatınızın erimesi meselesi değilseniz ve aslında siz bir borsa yatırımcısıysınız işte son 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl neyse. Fakat öyle ya da böyle bir şekilde buradan az zarar görmüşsünüz ya da kenarda başka bir paranız da var. Şimdi bunun genişlemesine baktığımda yani hani sonrasına baktığımda yani şimdi yatırım yapmayacaksınız ne zaman yapacaksınız? Yani şöyle söyleyeyim bir konuta da bir tarlaya da bir altın alırken de yani bir şey yatırım yaparken yarın buranın fiyatı hemen 2 katına çıkacak işte ya da %20 çıkacak %50 çıkacak falan. böyle yapmazsınız değil mi? Yani mantıklı iyi getiri sağlanması durumu genelde fiyatların öyle olduğu zamanlarda yatırım yapıp hani buradan da iyi bir rally yakalandığında yani bir trend yakalandığında buradan belli bir ortalamanın üstünde gelir sağlar. Şimdi değer açısından baktığında birçok büyük hisse defter değerinin altında. Henüz faizler düşmemiş. Efendime söyleyeyim enflasyon düşmemiş. Yani o patikaya girmemişiz. Hafif hafif bir sinyal var ama çok sağlam bir regülasyon gelmiş borsaya. Ve artık herkesin gözü kulağı borsanın üzerinde olacak. Burada büyük ihtimal biz dönüp yabancı yatırımcıyı buraya yeni sistem içerisine dahil etmek için de çabalayacağız. Olur da seneye Kasım sonrası petrol fiyatının ve savaşın bittiği bir ortama doğru dünya giderse biz burada bu sene yapamadığımızı seneye yapabiliriz. Ha, bu olabilir, yapabiliriz, acaba mılar, belkiler var
1: Peki.
0: ama risk alabileceğimiz tarih bu tarih olduğunu düşünüyorum. Fakat hemen bir yükseliş değil, bir iki aylık bir beklemeyle bence doğru bir zamanın da doğru bir zamanına gelmiş olduk.
1: Peki. Şimdi The Economist kapaklarınızı çizmişsiniz. Hepsini konuşuruz efendim. Gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla'ya ise LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizi bekliyorum. Tüm sorularınızı yönlendirmeye çalışacağım Tonguç Erbaş'a. Burada bekliyorum sizi. Gelemiyorsanız eğer umarım sabahınız çok güzel başlamıştır. Verimli bir hafta olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
9: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
10: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
13: Büyük rahatlık PTR.
14: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
15: Yapı Kredi, bir adım önde.
3: Reklam.
16: Öncelikli yayın.
17: Kendime sordum.
15: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
16: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
17: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
18: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
17: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
19: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
20: Reklam. TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
21: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
22: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
21: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
22: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
23: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
24: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
25: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
26: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
27: Büyük rahatlık PTR.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
20: Reklam.

0: TIMSA sabah raporunu sunar.
1: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Her pazartesi olduğu gibi Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar bizlerle birlikte. Murat hoş geldin yayınımıza.
2: Çok teşekkürler Açıl.
1: Şimdi bir fon hikayesiyle ilgili, fon kriziyle ilgili geçtiğimiz haftadan yeni haftaya taşınan başlıklar var. Öncelikle meclise verilen yasa tasarısı. Dolayısıyla burada ödemelerin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair altyapı. Aynı zamanda yine bir iade mekanizması işlemeye devam ediyor. Öte yandan yine bu fonlardan fahiş ettiği hesaplanan, belirlenen kişilere dönük bir düzenleme ve mal varlıklarını dondurma, yurt dışı çıkışı yasağı koyma gibi unsurlar var. Buralar hakikaten piyasa tarafından ve belki gündemin geri kalanı tarafından daha yakından takip ediliyor. Piyasacı gözüyle ve yatırımcı gözüyle şu anda bilinmez olarak görülen esas unsursa blokeli varlıkların ne olacağı meselesi. Burası henüz net olarak açıklığa kavuşmuş değil. Sonuç itibariyle bu bir müktesap hak mı ki yasa böyle tanımlıyor. Buralarda çıkmış yapmak isteyen ya da talimat vermiş olanlarla ilgili nasıl bir süreç işletilecek? Haklı olarak yatırımcıların önemli bir kısmı buna dair yanıt bekliyor. Şu ana kadar görmediğimiz belirsiz olan tek kısmı burası oluşturuyor diyebiliriz. Bunları bir parça değerlendiririz. Bununla beraber yine piyasada son dönemde çok ciddi bir nakit sıkışıklığı olduğunu gözlemliyoruz. Tahsilat sürelerinin arttığını, bir piyasada kitlenme olduğunu gözlemliyoruz. Biraz belki bunun üzerine de seninle değerlendirme yapmaya çalışırız. İç gündem böyle. Yurt dışına baktığımızdaysa Riyad Havalimanı'na yapılan iki saldırı. Özellikle Husiler tarafından yapılmış olan bu saldırının bundan sonra savaşın bölgeselleşme riskinin ne kadar artırıp artırmadığı gibi soru işaretleri var. Her ne kadar bugün petrol fiyatları Asya işlemlerinde %1.2 kadar aşağıda olsa da yeniden 103,5 dolarlarda gördüğümüz bir Brent var. 105-102,5 arasında gidip geliyor petrol fiyatları. Bu da zorlayıcı kalmaya devam ediyor. Özellikle Amerika seçime doğru giderken bu yine problemli alanlardan biri. Öte yandan yine dizel kısıtının aşılması için Rusya ile Ukrayna arasında bir uzlaşıya varıldığını söyledi Donald Trump. Zelenski benim bundan haberim yok diyor ama sonuç itibariyle Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerileri vurması buradaki problemi artıran unsurlardan biriydi. En azından şu an itibariyle bunu bir parça daha ortaya koymaya çalışan bir çözüm ortaya koymaya çalışan bir Trump yönetimi olduğunu anlıyoruz. Bu arada Rusya-Ukrayna savaşında inanılmaz büyük kayıplar olmaya devam ediyor can kaybı olarak. İşte Amerikalı yetkililere dayandırılan haberler var. Rusya'nın geçtiğimiz ay 50 bin asker kaybettiği, 50 bin kişi kaybettiğine dair. Bunun yarılan çoğu nitelikli asker deniliyor. Bunlar yine ön plana çıkan unsurlar olarak sürüyor. Çünkü iki ülke de şu anda orada aldığından ve verdiğinden memnun değil. Dolayısıyla savaşın kızışması riskini yaz ortasından itibaren bir miktar dillendiriyordu bu konuya yakın isimler. Şimdi bunun gerçekleştiğini de gözlemliyoruz. Diğer yandan yine faiz hadleri yüksek kalmaya devam ediyor. Ancak acaba buralar bundan sonrası için bir miktar faiz tarafına girişte mevcut seviyeleri

0: daha cazip kılan yerler mi, onu tartışabiliriz. Deutsche Bank'tan, Barclays'den bu konuya ilişkin gelen yorumlar da var. Dolayısıyla eğer vakit kalırsa bir parça da bunların üzerine seninle yorum yapmaya çalışırız. Dönelim en başa. Özellikle fon piyasası ile ilgili gelişmeleri biraz değerlendirelim. Geçtiğimiz hafta meclise sunulan yasa tasarısını nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyorsun? İçinde önemli başlıklar var zira.
1: Orada herhalde en manşete çıkacak kısım 1 milyon liraya kadar olan net varlık girişlerini, yani overall'da görünen son rakamdan bahsetmiyoruz. Net varlık girişlerinin ödenmesine dair bir irade var. Bu da oradaki kalabalık görünen 455 bin kişinin önemli bir kısmını kapsadığını okuyoruz. Yani elimizde somut bir veri yok ama okuduklarımızdan. Bu en azından sosyolojik olarak toplumun belli bir kısmının kafasındaki o soru işaretlerini ya da beklentiyle ilgili endişelerini kaldıracaktır. Kalan kısımla ilgili farklı bir uygulama gerekiyor mutlaka. İşte yurt dışında clawback denen sistemin farklı bir versiyonu uygulanmaya çalışıyor ama karmaşık bir iş. Yani o kadar böyle tek seferde çözülebilecek kolaylıkta değil. Biraz da böyle, yani benim beklentime göre azıcık da yavaş gidiyor. Biraz hızlanmak gerekebilir orada. Çünkü problem şu, bu konu Türkiye'nin gündeminde çok ağır bir konu oldu. Yani başka bir konu konuşulmuyor. Bunu bir şekilde gündemden düşürmek gerekiyor. Düşürülmesi için de çözümünün oluşması gerekiyor. Yani nasıl başladı? Öncelikle 28 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni rehberi başladı. Sonra belli fonların TEFAS'ta işleme kapatılmasına dair uygulama. Sonra da adli süreç, kolluk kuvvetlerinin devreye girdiği süreç başladı. Henüz vatandaş kısmında çözüme dair somut, yani irade var, meclise gelen kararlar var. O kısmını yaşamadık. Durduğu sürece de aşağı yukarı 1,5 aydır biz Türkiye'de sadece bu konuyu konuşuyoruz. Bunun yurt dışı basında yansıması da oluyor. Biraz evvel senin söylediğin sadece o fonlardaki yatırımcıları ilgilendiren bir konu olmaktan çıktı. Portföy yönetim sektörünün genelini etkileyen bir konu haline geldi. Bununla birlikte ekonominin genelini. Çünkü ortada bir her şeyden önce bir sorun var. İkincisi de kaybolan varlıklar var. Yani benim sana borcum var, benim fonda param var. Onu alamadığım için sana ödeyemiyorum. Dolayısıyla sen kendi yükümlülüklerini gerçekleştiremiyorsun vesaire. Böyle bir fasit dairenin de içerisine giriyoruz. Yani etkilediği tek yer oradaki 455 bin yatırımcı değil. Bizim tarafta, yani portföy yönetimi tarafında yaklaşık böyle 20 milyar dolarlık falan bir daralma oldu. Biraz ufak ufak durdu.
0: Hatta durmasında da fayda var zaten.
1: Tabii zaten daha fazla devam ettiği zaman başka sorunlar çıkar ortaya. Yani aynı tempoda devam etti. Orada bence yatırımcı da biraz konunun nasıl diyeyim, gerçek sorunun nerede olduğunu çok göremedi. Ama bir refleks olarak, yani burada adına yatırım fonu dediğin şeyde bir sorun var. Hangi kurum olursa olsun,
0: hangi fon olursa olsun
1: genellikle bu reaksiyonu kurumsal yatırımcılar gösterdi. Çok bireysel yatırımcılardan ziyade daha çok kurumsal yatırımcılar gösterdi. Toplam sektörde, yani bu şimdi nerelere etkiledi diyoruz ya, biz oradaki 455 bin yatırımcıdan bahsediyoruz. Ama 20 milyar dolarlık çıkış, ortalama %1 yönetim ücreti desen yıllık 200 milyon dolar hasar portföy yönetim sektörü için. Yani bu sektörün,
0: o zaten toplam yıllık maliyetlerin önemli bir kısmına denk gelir sektör.
1: Bu kadar kar etmiyordur sektör yıllık. Şimdi baktığın zaman bizi bu şekilde etkiliyor. Ticaret yapanı başka türlü etkiliyor. ÖST'si olanın rol etmesi artık daha zor hale geliyor vesaire. Böyle bir silsile halinde genele yayılan, uzadıkça da yayılma riski artan kısımlar var. Kaldı ki yine bu iş müdahale edildiği zaman getirilen rehberde işte genel sektörü bir dizayn etme iradesi vardı. Bundan sonraki süreçte de, yani orada 2 haftadır söylüyorum, bu hafta da söyleme ihtiyacı duyuyorum. Problemli yerler karantina altına alındı. Yani Sayın Bakan'ın söylemiyle söylüyorum. Kalan yerlerde, sektörün kalan kısmında yine problem varsa tabii ki bu da karantinaya alınsın. Ama sektörün kalanına uygulanacak yeni düzenleme biraz bizim iş yapma alanımızı kısıtlar boyutta. Yani
0: ya madem ki karantina uygulanacak kısma karantina uygulandı, orayı dizayn etmek üzere sertleştirilmiş koşullar normalleştirilebilir bir kısım diyorsun.
1: Mutlaka,
0: doğru anlıyorum değil
1: mutlaka
0: mi?
1: Mutlaka normalleştirilmeli diyorum. Yani bu şunun gibi. Şimdi birisi bıçakla cinayet işlemiş. Biz de bıçaklıyoruz, ekmek kesiyoruz. Şimdi hani sen de kullanma çok doğru bir şey değil. Bizim de hatamız varsa biz bedelini ödeyelim. Fazlasıyla ödeyelim. Ama yoksa oradaki dünya normlarıyla uyumlu hale gelmemiz lazım.
0: Özellikle bir yoğunlaşma kısmı için söylüyorum.
1: Evet, özellikle yoğunlaşma için söylüyorum. Serbest fonlar için söylüyorum. Serbest özel fonlar için söylüyorum. Yani buralarda hepsini aynı torbanın içerisine koymak biraz şey, ilerisi için sorun yaratır. O yüzden aslında şöyle bir imkan var Açıl. Ben şuna inanıyorum. Bu sorunla yaşayamazdık. Birincisi bu. Bugün bu sorunun ortadan kaldırılması ya da sorunun varlığının farkına varılarak müdahale edilmesi bizi geleceğe daha güvenle baktırıyor. Yani iki ay öncesine göre daha sürdürülebilir bir Türk sermaye piyasaları görüyorum ben. Buradaki yeni kanun maddeleri kısmını doğru kullanırsak eğer, bu bir yandan da fırsat, evet önemli bir sorun. Hakikaten önemli bir travma yaşadık. İşte herkes diyor ki Türk sermaye piyasalarının en büyük sorunlu dönemi diyeyim, yani bu bir sorun. Buraya kadar tartışılabilir. Sana göre en büyüktür, başkasına göre ikincidir, üçüncüdür, beşincidir, fark etmez.
0: Ya şimdi mesela banker döneminde yaşanan sıkıntıyla karşılaştırılıyor, haklıdır. Fakat şöyle bir fark var arada. Regüle bir dönem değil orası.
1: Aynen öyle.
0: Regüle bir düzen içerisinde, bir gözetim kurumu altında ve bu şekilde dizayn edilmiş organize bir piyasa içerisinde bu büyüklükte bir sıkıntıyı hani bankacılık krizinden bu yana ilk defa yaşıyoruz diyebiliriz bu.
1: Doğru. Bir de bankacılık krizinde şu olmuştu 2001'de. Banka sermayedarları varlıklarını kaybetti. Vatandaşa yansıması çok sınırlı oldu. Şimdi banker krizine dönersek de eğer, banker krizindeki Türkiye ekonomisinin büyüklüğü bugünkü Türkiye ekonomisiyle kıyaslanamayacak boyutta. O gün regüle edilmemişti. Merdiven altı işte, tasarruf finansman bonosuna imza atıyor. İşte para veriyorduk. Veriliyordu yani. Bizler küçüktük o zaman da. Para veriyordun, adam da ödemiyordu. O da bir ponziydi. Ama hem ekonominin büyüklüğü içerisinde daha ufak bir yerdeydi. Ekonomi daha ufaktı. Hem de bugün Türkiye ekonomisinin, Türk finansal piyasalarının dünyayla entegrasyonu düne göre çok daha yüksek. Öyle olduğu zaman etkisi çok yayıla geliyor. Dolayısıyla ben bugün şöyle bir fırsatı görüyorum. Bunu doğru kullanırsak eğer, bizim dünyayla entegre olmak için bankacılık krizinde biz bunu yaptık. 2001'den sonra Türk bankaları dünyayla entegre haline geldi ve şuraya geldik. Bugün Türkiye'de birçok uluslararası banka bankacılık faaliyeti yürütüyor. O gün yoktu. Yani 2001'e bakarsak herkes kimlerin banka sermayedarı olduğuna, bankaların hakim ortaklarının kimler olduğuna bakılırsa, bugünle kıyaslanırsa çok daha güvenli bir yerdeyiz. Doğru kullanırsak, elimizde böyle bir fırsat var, tamam. Hani bazen bir laf vardır Türkiye'de, bir musibet bin nasihattan daha iyidir. Bir musibet geldi başımıza. Toplumun hemen hemen her kesimi bir şekilde etkileniyor bundan. Ama doğru da kullanırsak o etkilenen kesimlerin belirli bir vadede çok daha iyi geri dönüşler alacağına inanıyorum. Geçen hafta bir yerde bir uluslararası konferansta ben de konuşmacıydım. Orada da aynı şeyi söyledim yatırımcılar, uluslararası yatırımcılar. Biz Azimut olarak Türkiye'nin, Türk sermaye piyasalarının geleceğine çok inanıyoruz. O yüzden bu kadar ısrarla, iştahla yatırım yapma hevesindeyiz. Ama regülasyonun doğru düzenlenmesi, hata yapanın bedel ödemesi, bir daha hata yapmaya hiç kimsenin cesaret edemeyeceği yaptırımların uygulanması beklentilerimiz. Bunu yaparken uluslararası standartlarla uyumlu bir elimizde kurallar olması lazım. Kurallar manzumesi olması lazım. Burada aşırıya kaçarsak eğer, o zaman hareket alanı çok daralır. Türk sermaye piyasalarının çok sayıda yabancı yatırımcıyı hak ettiğini inanıyoruz. Biz en azından portföy yönetim sektöründe İlla en büyükler olması gerekmiyor. İlla ilk ondaki kurumlar olması gerekmiyor. Ama dünyada binlerce, yüzlerce, Batı'da özellikle bu işi uluslararası standartta yapan, büyük yapan, buraları da geliştirecek, rekabeti işin içine sokacak. O rekabetle birlikte hepimizin rehavetten uzaklaşacağı, yani sektörün çok büyük bir kısmının para piyasası fonları olmayacağı bir yapıya geçebileceğimize inanıyorum. Dolayısıyla hem bu kanun çok önemli, hem sermaye piyasası kurulumuzun rehberi, yönlendirmesi, tebliğleri çok önemli. Bizim beklentimiz orada ilk çıkan düzenlemenin bazı noktalarının tekrar bir değerlendirmesi konusunda ricamız var.
0: Tabii şu anda Sermaye Piyasası Kurulu'nda da o kadar büyük bir mücadele var ki gördüğümüz, anladığımız kadarıyla. Tabii bu enkazı ortadan kaldırmak birinci öncelik. Yani oradaki hesaplama metodolojisinin nasıl uygulanacağı, hak sahiplerine paraların ne şekilde iade edileceği, her bir fonun içerisindeki kendi mahsuplaşmasının, net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı. Tabii bunlar çok büyük işler, çok zor işler. Girift de bir süreç yaşanıyor ve bununla ilgili düzenlemeyle çok daha fazla uğraşıldığı için hani yeni döneme dair veya işleyişte yaşanabilecek sorunlara dair enerji veya vakit kalmıyor da olabilir. Sadece şunu hatırlatmak lazım. Hani zamanlamayı eşgüdümle götürmekte fayda var. Çünkü bu tarafı doğru dizayn etmeye çalışırken öbür tarafta yeni problemlerin oluşmasına müsaade etmeyecek bir zamanlamayla. Yani yapılmak istenen şeyin yapılacağından eminiz ama çünkü artık buradan sonra yanlış yapma lüksünün olmadığını herkes biliyor. Ama zamanını doğru dizayn etmek lazım ki başka problemlere, diğer portföy şirketleriyle ilgili veya fonlarla ilgili farklı sorunlara sebebiyet vermeden bu mesele çözülebilsin.
1: Çok katılıyorum Atıl. Yani orada yapılabilecek şeyler var. Şimdi mesela deniyor ki yoğunlaşma riskleri 3'te 1 Ekim ayı sonuna kadar, 3'te 1 Kasım, Aralık. Yani bunu öteleyebilirsin. O zaman
0: artık yani, ötelenebilir yani.
1: Artık ötelenebilir. Döneriz bu sorun çözüldükten sonra, sermaye piyasası kurulumuzun gündemindeki ağırlığı azaldıktan sonra, Türkiye gündemindeki ağırlığı azaldıktan sonra da bunun optimum çözümünü bulabiliriz. Ama bugün biz o yoğunlaşma risklerini bütün sektör olarak, kalan 2000 tane fonun içerisindeki bunu düzeltmeye çalışsak başka bir komplikasyon yaratacağız. Yani Borsa İstanbul tarafında. Dolayısıyla hem o zamana ihtiyacımız var, hem uluslararası kurallarla entegrasyona ihtiyacımız var. Şu önemli, şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum açıl. Bunu bir fırsata çevirebiliriz. Yani fırsat kelimesi şu anda insanların yaşadığı, içinden geçtiği süreçte kötü gözükebilir. Fırsattan kastım şu, daha organize, daha altyapısı sağlam, daha sırtımızı yaslayıp güvenle oturduğumuz bir sermaye piyasası kanunu, tebliği, mevzuatı, ilke kararı, rehberi yapabiliriz. Böyle kullanırsak çok daha iyi bir yerlere varma imkanımız var. Türk sermaye piyasaları, Türk ekonomisi bunu hak ediyor. Dolayısıyla bir kez daha düşünülmesi faydalı olur kanaatindeyim.
0: Şimdi iki tane önemli konu var. Bir tanesi çıkarılan düzenlemeyle, yasal düzenlemeyle ilgili. Bu bence çok doğru ve ileriye dönük de önemli sinyal verecek bir düzenleme. Beşinci madde, birinci ve ikinci fıkralar. Diyor ki burada, fon mal varlığından mevzuata aykırı olarak veya mevzuata şeklen uygun olsa dahi, fonun menfaatine uygun gerçek bir ekonomik amaç bulunmaksızın yapılan işlemler nedeniyle fon zarara uğratıldığında, orada herhangi bir mevzuata şeklen uyum olsa dahi ben bunu fonu zarara ve kayba uğratmış eylem sayarım. Bu bence çok önemli. Neden? Çünkü bu hikaye ilk başladığında biz zaten mevzuata aykırı bir şey yapmıyoruz ki. Bu mevzuattaki bir boşluğun üzerine bir sistem mühendisliğiyle varlık inşa ediyoruz diyen bir söylem vardı. Buna bir daha tevessül edilmesinin önüne geçebilecek bence çok doğru bir hamle. İkinci maddesi de yine beşin ikisi şunu düzenliyor. Zarar veya kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden önce fonun kurucusu, yöneticisi olan portföy şirketi sorumlu. Sonra diyor buradan tahsil edilemiyorsa eğer kayıp, o zaman beraber hareket ettiği kim varsa, benim tespit ettiğim iltisaklı kimi görüyorsam buradan bu varlık transferini yapmaya ben kendi adıma yetkiliyim. Şimdi bunlar bence hakikaten önemli ve değerli düzenlemeler. Çünkü bugün bu düzenlemede boşluk var. Yarın bir başka düzenlemede bir başka boşlukla bir başka tırnak içinde sistem mühendisliği inşa etmek isteyen çıkabilir. Onların geçmişe dönük bu tür hareketlerini de bir noktadan sonra tahsilata çevirebilecek ya da bunun yapılması

0: engelleyecek harika bir düzenleme ümit ediyoruz, bu şekilde çıkar bu.
1: İnşallah, ben de senin gibi düşünüyorum. Şimdi bizim piyasada akıllı olanlar vardır. Yani kendini akıllı zanneden de vardır. Bir de gerçekten, ama bu akıl, tercih ettiğimiz akıl türünden bahsetmiyorum. Dolayısıyla potansiyel riskler ne kadar, o sızıntı yerleri ne kadar kapatılırsa, regülasyonla, kanunla ne kadar kapatılırsa ve ne kadar sert yaptırım uygulanırsa, o kadar biz bu işin içerisinde, kuralların içerisinde kalmaya devam ederiz. Sektör açısından söylüyorum. Şimdi Madoff'lar sadece Amerika'da yok. Yani bu bir zihniyet. İnsan olarak bakmamak lazım. Bu bir zihniyet. Bu zihniyet sadece coğrafi olarak bir bölgeye ait değil. Birçok bölgede vardır. Dünyanın birçok bölgesinde. Bunların yaşanmaması için ya da azalması için, minimuma inmesi için kuralların, kaidelerin önce köşeli yazılması, sert köşeli yazılması, sonra da onların gözetim ve denetiminin gene aynı kararlılıkla, gene aynı sürdürülebilirlikle ve herkese eşit olarak, herkese eşit olarak uygulanması en önemli kural.
0: Yani neler gördük Murat, hani kapanışa doğru işte devre kestirip ondan sonrasında açılışta tekrar serbest marjla tahta falan çizildi. Tabii, ve bunlara tabii müdahale olmadı yani.
1: Tabii. Şey, bu iş açıl, yani burada yaşadık, halka arzlarla başladı. Pandemi dönemindeki halka arzlarla başladı. Yani bunu herkes biliyor. Hani sokaktaki simitçi biliyor, benim söylememe gerek yok. Bunlar ya, burada yayınlarda da konuştuk. Dedik ki yani bir şirket halka arz ediliyor. Bu şirketin bir kurucusu var. Adam kurmuş 30 yıl, 10 yıl neyse, getirmiş buraya. Sen diyorsun ki bu bunun iki katı değerde olur. Tavan tavan gider. Ya bunu halka arz eden bilmiyor da, öyle olsa o fiyatla halka arz edilir. Sermaye Piyasası Kurulu değerleme raporunu verip de şuradan halka arz edeceksin derken bilmiyor. Ama bu tahtaları yapanlar, bu bireysel yatırımcılar, o getirinin peşinde koşanlar daha iyi biliyor. Sonuç itibariyle gerçekten uzak, sürdürülebilir değil.
0: Ya istediğim değerleme raporunu çıkartabildiğin, kuruma gittiğin dönemler oldu yani. İstediğin değerlemeyi de çıkartabildin mesela öyle dönemlerde.
1: Mutlaka, işte diyorum ki bu bir bütün. Yani biz eğer daha önce konuştuğumuz gibi bir arınma sürecinin içerisindeysek sektör olarak, önümüzde iyi bir fırsat var. Şu süreci doğru biçimde, yeni kuralları, kaideleri, bütün uygulamaları doğru dizayn edersek, yukarıda Türkiye ekonomisinin, onun altında Türk finansal sisteminin, onun altında Türk sermaye piyasalarının önünün çok açık olduğuna canı gönülden inanıyorum. Tekrar söylüyorum. Biz Türkiye'de yatırım yapma iştahında olan uluslararası bir kurumuz. Bu iştahımız da en az eskisi kadar devam ediyor. Onayları bekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla regülatörlerimizin onayları geldikten sonra da aynı iştahla bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Şuna inanıyorum, şuna inanıyorum. Bu dönemi doğru kullanırsak önümüzdeki yıllarda Türkiye'den orta ölçekli, uluslararası büyüklükte portföy yönetim şirketleri çıkacaktır. Bunun önünü açmamız lazım. Yani bu portföy yönetim şirketleri, biz diyoruz ya, yabancı yatırımcılar gelsin işte Türkiye'de Türk portföy yönetim sektörüne yatırım yapsınlar, burada pozisyon alsınlar diyoruz ya, inanıyorum ki burada çıkacak, belli bir büyüklüğe gelecek, sürdürülebilir biçimde tüm bu kurallarla işlem yapacak bazı portföy yönetim şirketlerimiz yurt dışında satın almalar gerçekleştirecektir. Yani biz hedeflerimizi doğru koyalım, altyapıyı doğru dizayn edelim, önümüz açık. Yeter ki buradan bir ders çıkartalım, bir daha yaşanmamak üzere bir musibet yaşandı. Bunu olumluya çevirmek elimizde.
0: Peki döneyim tekrar en kritik soruya. Blokeli olan işlemler ne olacak? Yani sen 14, 15, 16 hatta 17 Eylül tarihi itibariyle SPK'nın duyurusu öncesinde satış emri verdiysen, takas gerçekleşmiş ama para blokeli olarak kalmışsa, bu durumda yatırımcının bu parasının alması normalde takas kesinliği kural olarak geçerli olduğu için normalde bu yatırımcıya iade olması lazım. Burada eğer muvazzalı işlem fahiş kar elde etmişlerin tırnak içinde balina dedikleri çıkışlardan eğer yaşananı varsa, bunlar dönüp incelenip engellenebilir. Ama buradaki yatırımcıların blokedeki paralarının çözülmesi en önemli tartışma konusu. Burada ne diyorsun, nasıl bakıyorsun bu işe?
1: Yani şimdi bir teknik olarak bakarsan tabii verilmiş bir satış emri var. Yani her şeyden sari baktığın zaman her şey normal. Biz portföy yönetim şirketiyiz. Bize bir çıkış talebi geldi. Açıl Sezen dedi ki ben bu fondan şu kadar çıkmak istiyorum. Biz onu gerçekleştirmekle yükümlüyüz. Ama yaşanan süreç, bu bahsettiğin 131 fondaki yaşanan süreç hepsinde aynı doz olmamakla birlikte olağanüstü bir süreç. Yani teknik cevaplayabilirim. Evet, onun ödenmesi lazım. Ama içinden geçtiğimiz süreçte birlikte entegre ettiğimde o kadar kolay olmayabilir. Yani bir oralarda o nakitler var mı?
0: İşte sorun zaten orada tıkanıyor. Yani fonun içerisinde eğer para yoksa kamu buraya kaynak koymayacağını ve aktarmayacağını çok kesin bir dille ifade ettiği için şu anda o fonun içerisinden bu emri gerçekleştirebilecek kaynak çıkıyor mu çıkmıyor mu muhtemelen onun muhasebesi yapılmaya çalışılıyor. Ama bu uzadıkça çok yıpratıcı hale geliyor. Hem oradaki yatırımcı için hem sistem için. Çünkü burası kilitliyor açıkçası bütün tartışmayı.
1: Katılıyorum. Yani bu gündem maddelerinden bir tanesi. Diyorum ya, benim verebileceğim cevap ancak teknik bir cevap olabilir. Satış emri bize geldiyse ve o sırada o fon faaliyetteyse biz onu gerçekleştirmekle yükümlüyüz. Ama bu durumda ekstra bir durum var. Yani bu yaşadığımız, içinden geçtiğimiz süreçte gerçekten olağanüstü koşullar var. Dolayısıyla orada alınacak karar her neyse hepimiz kabullenmek zorunda kalacağız. Böyle de alınsa böyle de alınsa. Her neyse. Teknik tarafın biraz dışına çıkma ihtimali olabilir. Bazen o içinden geçilen süreçlerde bu da yaşanıyor. Çokça açıl konu var. Yani bu bir tanesi. İşte diyelim ki onların içerisinde dayanak varlıklar var. Alıcı çıkmadı. Onu nasıl çözeceğiz? Yani baktın, dediler ki şirketin hisseleri var, bonoları var, ÖST'leri var. Alıcı da yok. Onu nasıl çözeceğiz? Yani dayanak varlık transferiyle mi yatırımcılara gibi? Hani her şeye alıcı gelecek diye bir şey de yok. Yani gelmeyelim, teorik olarak söylüyorum bunu. Bir şeye alıcı gelmeyeceğini tahmin ettiğimden söylemiyorum. Bilmiyorum yani, ben bunların hiçbir zaman bakmadığımız için gerçek değeri nedir? Nerede dengelenir?
0: Ya bir de o şirkette gerçek değer arayışı artık makul müdür, mümkün müdür onu da bilmiyoruz. Çünkü şirketlerin çoğunda başka problemler de ortaya çıkıyor. Hisselerin çoğuyla ilgili farklı problemler de ortaya çıktığını anlıyoruz. Yani hani burası orada bir gerçek değer, bir de itibari değer var ya, o itibari değerin de önemli bir kısmı bu hisselerin bir bölümünde en azından. Hepsi için söylenmez elbette ama bir kısmı için bayağı erozyona uğramış görünüyor.
1: Tabii yani iki ay öncesindeki bakış açında değil. Yani yukarıda bir isim var, şirket isim var. İki ay önceki algısı çok farklıydı. Bugünkü algısı çok daha farklı. Yarınki algısının ne olacağını, yani orada masanın incelemeleri sonrasında ne çıkacağını da bilmiyoruz. Gerçekten hani böyle bir düzeneyi kuranların, özellikle bu işin en flash olan insanlarından bahsediyorum. En önde olanlar. Yani bunu kuranların şirketlerde normal iş yaptıklarını da çok ihtimal vermiyorum ben. Bence düşük bir ihtimal. Dolayısıyla hani burada devlet bu işin kararını verecek bir fon kurulu kurdu. Orada bir kararlar alınacak. İçinde senin beğendiğin, benim beğenmediğim olacak veya tam tersi olacak. Benim beğendiğim, senin beğenmediğim. Ama kabullenmek zorundayız. Netice itibariyle adaletten daha fazla güveneceğimiz bir şey yok. Yani oraya da artık inanmak ve teslim olmak gerekiyor. Sadece şunu söylemek istiyorum açıl. Bunlar yapılırken tabii hassasiyetle gidilmesi hepimizin dileği. Diğer taraftan bu işlerin tekrarlanmaması için alınacak tüm kararlar ve bu işleri içinde olanlara yapılacak yaptırımların gerçekten kamu vicdanıyla, adaletle uygulanması en büyük temennimiz. İnşallah o iradeyi göreceğiz.
0: Müsaadenle bir kısa araya gideceğiz. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: ÇEMSA'nın sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg GT Radyo.

0: kalbi yok.
1: Çimsa'nın sunduğu sabah raporu devam ediyor.
2: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la sohbetimizin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde ağırlıklı olarak fon piyasasını konuştuk. Şunu da sorayım. Yine başlangıçta ÖST piyasasından bahsettik. Yaklaşık 10-15 gündür zaten. ÖST piyasasında işlerin özel sektör tahvillerinde biraz daha zorlu gitmeye devam ettiğini konuşuyorduk. Değerlendirmeye çalışıyorduk. Şimdi burada iki tane önemli unsur var. Bir tanesi bu alan makro ihtiyati önlemlerde olduğu için ister istemez şirketlerin kendi finansmanını sağlayabilmesi için çok önemli bir araç haline gelmişti. İşin bir bu bacağı var. Yeni ihraç şu anda zaten çok kolay görünmüyor. İkincisi, yani bir ne zaman olur? Bu bir soru, bunu sormuş olayım. İki, var olan ihraçların vadesi geldiğinde, bunları çevirmek gerektiğinde buradaki alıcı fonlardı. Dolayısıyla şu an itibariyle fonlarda para çıkışı var. Bir kısım durmuş olmakla birlikte ama kısa vadeli borçlanma aracı fonlarından tut işte daha nitelikli fonlara kadar birçok yerde de bu ÖST'ler vardı. Şimdi buralarda aynı şekilde alıcı kalmaya devam edecek mi? Sen mesela şu an gelen ÖST'yi alır mısın?
3: Şöyle, bu aslında birbirini etkileyen bir süreç. Fonlara çıkış talebi geliyor. Başta konuştuk ya, sadece bu sorunlu fonlarla ilgili değil, sektörün kalanına da geliyor. Bunun da en yüksek ulaştığı nokta yaklaşık benim görebildiğim kadarıyla 20 milyar dolar civarındaydı. Şimdi bu parayı ödeyebilmek için nakit yaratması gerekiyor bu fonların. Gecelik sattığın paradan önce ödüyorsun. Daha kolay nakde dönebildiğin dayanak varlıklardan ödüyorsun. En sonunda ÖST'ye geldiysen onu da elden çıkarmak zorundasın. Diyelim ki nakdini sen ayarladın. Yani sektör 20 milyar doları tutabiliyordu. Fakat şimdi gelecekte devam edecekse çıkışlar, o potansiyele karşılık bugün ÖST ihraçlarına katılmak portföy yönetim şirketlerinin öncelikleri arasında değil. Çünkü ÖST'nin normal gecelik satmak veya evlet tahvili almakla üzerinde çok büyük marj yok. Yani risk ve getiri, likidite sorununun nelere mal olduğu yakın zamanda yaşandı. Dolayısıyla şu anda yeni ihraç olabilir mi? Çok kolay değil. Yani zor olur.
2: Ne zaman olur?
3: İşte onu söyleyeceğim. Tekrar yatırım fonlarına düzenli bir biçimde sektöre girişi görmeye başlarsak o zaman o gelen parayı biz de portföy yönetim sektörü olarak nereye yatıracağız diye soracağız. Çünkü o parayı bize yatıran yatırımcı bir getiri bekleyecek. Ona karşı biz sorumluyuz. O getiri arayışında da enstrümanlara tekrar bakacak. Ama şu anda genel ekonomik yapı bu süreçten dolayı, bu senin yayının en başında söylediğin nakit darboğazından dolayı etkilendiği için ÖST yatırımı çok da tercih edilen bir yatırım olmak, yani öncelikler arasında değil. Ama biz normal faaliyetlerini düzgün işleten şirketlerin de ÖST'sinin vade geldi, ödedi. Normalde ne oluyordu? Tekrar ihraç yapıyordu. Yani bakıyorsunuz firmanın problemi yok. Tamam, ana parayı ödüyor. Biz tekrar ihraca giriyoruz. Tekrar o günün koşulları içerisinde kuponları ödeniyordu. Şimdi biz geri çekilirsek sektör olarak o firma faaliyetin devam etmek için başka bir yerden kaynak bulmak zorunda. Geriye bir tek yer kalıyor, bankacılık sistemi. Bankacılık sisteminde de kredi limitleri var. Yani KOBİ'ler evet biraz rahatlatıldı. KOBİ'ler tarafındaki işte %5'lere vesaire çıkıldı, büyüme.
2: Ama 4,5-15'e çıktı.
3: 4,5-15'e çıktı dediğin gibi.

0: Hala makro ihtiyati çalışması gerektiği şekliyle çalışacak mı? Bence tartışılacak sorulardan birisi burası.
1: İşte burada hassasiyet göstermek lazım. Söylediğim gibi şimdi biz mecburiyetten dolayı sektör olarak desek ki tamam biz bu ÖST'lere şu anda giremeyeceğiz yeni ihracı dediğimiz zaman firmanın yatırımlarını devam edebilmesi için firmaların, düzgün firmalardan bahsediyorum.
0: Ya da işletme sermayesi olarak kullanabilmesi.
1: Veya işletme sermayesi olarak kullanabilmesi için 10 aktı bir yerden yaratması gerekiyor. Gidebileceği tek yer kalıyor. O da bankacılık sistemi. Bankacılık sisteminin de üstünde sınırlar var. Kredi bilmesinin üstünde sınırlar var. O zaman bir yer kalmıyor. Şimdi bu da dikkat edilmesi gereken, eğer doğru yönetilmezse bizim sektörümüz mecburiyetten dolayı ÖST, yani küçüldüğün zaman ne yapacaksın? Dün diyelim ki biz toplam sektör olarak %10 küçüldük bu son türbülansta. Dün 100 liralık ÖST ihracına girebiliyorsak bugün o 90 liralık gireceğiz. Yani basit bir matematik olarak söylüyorum. O 10 liralık ana para artı söylediğin işletme sermayesi veya yatırımların finansmanı kısmının bulunabileceği bir kanal lazım. O kanalda yere tek yer kalıyor. Orada da cap var üstünde, sınır var. Buranın da hassasiyetle düşünülüp bir şekilde bir formül buraya da bulmak lazım. Çünkü artçıları farklı olabilir bunun da. Yani hemen bugünden bahsetmiyorum. Ama çıkışın devam etmeyeceğine dair bir garanti var mı? Diyelim ki bir 20 milyar dolar daha geldi. Bu sıfır ihtimal diyemezsin. Sıfırdan büyük bir ihtimal. Üç der, %3 dersin, 5 dersin ama bu ihtimal orada duruyor. O ihtimal gelirse ÖST tarafında daha da zorlanılabilir. O yüzden düzenlemeler yapılırken bu tabii hem BDDK'nın hem SPK'nın belki Merkez Bankası'nın da içinde olacağı bir koordinasyonla yürütülmesi gereken bir iş ÖST tarafı. Diğer konuştuğumuz şeyler bizim SPK ile ilgili.
0: Bu arada tabii bu piyasadaki nakit döngüsünün kırılması ki bizim Bloomberg Business Week Türkiye dergisinin bu haftaki kapağı da bunun üzerineydi. Birçok alanı kitlemiş gibi görünüyor. Yani buralarda gerçekten biraz öne alarak hareket edebilmekte fayda var. Tahsilat süreleri uzuyor, çeklerde problemler baş gösteriyor. Yani şimdi şu an tabii piyasada buna benzer bir büyük olay yaşandığında refleksif olarak herkes bir durmaya çalışıyor. Zaten fona parasını koymuş şirketlerin de ödemelerde belli noktada güçlük çektiğini görüyoruz. Burada sayı ne kadar onu bilmiyoruz yani. Hani belli başlı rakamlar var ama bunlar çok yüksek gelir elde etmiş olanlar olabilir veya aslında işte haftalık kabaca %4 civarında getir elde ediyordun. Yani sen maaşı 3 hafta oraya yatırdığında yani %10, %12, %13, %14 kaçsa o haftanın getirisi, bileşik getirisi böyle bakarak o 3 hafta için bu kadar getiri elde edebiliyordun. O yüzden buraya koyan şirketler de oldu anladığımız kadarıyla.
1: Kesinlikle.
0: Bu da kilitledi piyasayı.
1: Bir de açıl şeyde de görüyoruz bunu. Mesela kredi kartı harcamaları Eylül başıyla ilk 2 haftada düşüş oranı %30. Şimdi ekonominin sadece reel sektör tarafı değil, kredi kartı harcamasının çok ağırlıklı kısmı hane halkına ait. Hane halkı da kendi içinde bir tepki veriyor bu yaşananlar ve bu Eylül'ün ilk 2 haftası. Yani sorunların aslında bugüne göre daha az konuşulduğu bir dönem. Yani o gün konuşmalar magazinsel konuşmalardı. Bugün ise fiiliyat var. İlk 2 haftadaki düşüş yani %50'lerdeydi şey. Nedir onun ismi? Kredi kartının yıllık büyümesi %35'lere geriledi 2 hafta içerisinde. Dolayısıyla bazı sektörlerde çok daha katı gerilemeler var. Yani çok keskin düşüşler var. Sadece reel sektördeki firmalar değil, bireysel tarafta da şey var. Dolayısıyla bir an önce bu konunun asıl amaç, bir an önce bu konunun Türkiye'nin gündeminden uzaklaşmasını sağlayacak aksiyonları alabilirsek gelecek dönem çok daha iyi olacak.
0: Murat Salar çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın yorumlar için böylece sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.
2: Kimsa sabah raporunu sundu. Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar

0: de bulacaksın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, kanun teklifi verildi. Tasfiye edilen fonlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz ki burada ödemelerin nasıl gerçekleştirileceğine dair aslında mekanizmayı takip ediyor yatırımcılar. Peki bunun yanı sıra fonlardan fahiş geliri elde eden yatırımcılara yönelik de kişilere yönelik de bir takım düzenlemeler var. Piyasa bunları takip etmeye devam ediyor. Blokeli varlıkları ne olacak konusunda ise belirsizlik devam ediyor. Yatırım bülteninde içerideki gelişmeleri yakından takip ederken küresel piyasalarda ise özellikle Riyad Havalimanı'na yapılan saldırıları yakından takip ettik. Petrol fiyatları her ne kadar aşağı yönü gösterse de 103 dolar seviyesinde görece yüksek seviyesini korumaya devam ederken faiz hatları ise yüksek kalmaya devam ediyor diyoruz ve yatırım bültenini başlıklarla birlikte başlatıyoruz. Ve Trump'tan Ukrayna ateşkesi çağrısı geldi ki Başkan Donald Trump Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına ilişkin saldırılar konusunda bir ateşkes sağladığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski enerji ateşkesini desteklediklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna Havalimanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile bir lojistik merkezi vurduklarını bildirmiş oldu. Diğer tarafta Uluslararası Enerji Ajansı'ndan ise ek stok çağrısı geldi. Piyasalarda arz sıkışıklığının artması üzerine üye ülkelere taahhüt ettikleri dizel stoklarını daha hızlı bir şekilde piyasaya sürme ve ilave salınım çağrıları düzenlemeleri de yaptığını duyurmuş oldu. Goldman ise petrol tahminini yükseltti. Goldman Sachs Orta Doğu'daki arz riskleri ve çatışmaların yeniden tırmanma ihtimalini gerekçe göstererek Aralık ayı Brent petrol tahminini varil başına 85 dolardan 90 dolara yükseltti. IMF ve Dünya Bankası toplantılarını Bangkok'ta takip ediyoruz. Yıllık toplantıları Bangkok'ta düzenlenecek. Yeniden tırmanma ihtimalinin karşında küresel büyüme, enflasyon ve faiz oranları kamu borcuna ilişkin beklentilerin ele alınması bekleniyor. Toplantılar 19 Ekim'e kadar sürecek. Çin'den yeni Tayvan yaptırımı geldi. Tayvan'a verdikleri destek nedeniyle birlikte Paraguay ve Belize'nin yetkililerinin yaptırım uyguladı ve Pekin'in Tayvan'ın diplomatik ortaklarına karşı ilk kez bu tarz bir adım attı. Son olarak ise otomobil üretiminde düşüş geldi. Otomotiv Sanayi Derneği'nin açıkladığı verilere göre Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv üretimi yıllık bazda %6 düşüş gösterdi.

0: Ve bugün özelinde aslında bu hafta neleri takip edeceğiz? Bu hafta cari denge verisi ve bütçe dengesinin yanı sıra konut sektörü verileri ise önemli oluyor, içeride öne çıkıyor. Bir diğer tarafta ise S&P Türkiye'ye ilişkin not değerlendirmesinin yayımlanmasını bekliyoruz. ABD'de banka bilanço sezonu başlayacak efendim. Enflasyon verileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajlar bu bağlamda izlenecek. IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları ise Bangkok'ta gerçekleşecek. Bu 19 Ekim'e kadar sürecek olan toplantıda öne çıkan mesajları da yine takip edeceğiz. Bugünün özelinde ise Ciro Endeksleri içeride takip edeceğimiz veriler arasında olduğunu söyleyelim. Evet, bugünün özelinde bakacak olursak yurt içerisinde özellikle yasa tasarısı ve ödemelerin nasıl gerçekleştireceğine dair mekanizmayı yakından takip ederken blokeli varlıkları ne olacak konusunda ise belirsizliğin sürdüğünü takip ediyoruz. Yurt dışında ise Riyad Havalimanı'na yapılan iki saldırı önemini korumaya devam ediyor. Husi saldırıları gerilimin tırmanması riskini de arttırmış gibi duruyor diyelim ve rakamlara şöyle bakalım. Nasıl başlıyoruz güne? An itibariyle dolar endeksi tarafında 102.23 seviyesi yüksek görece seviyesini korumaya devam ederken dolar TL tarafında ise 49 lira 33 kuruş, euro TL tarafında ise 55 lira 29 kuruş seviyesini takip ediyoruz. Euro dolar çaprazı ise 1.12 seviyesini takip ederken dolar yen tarafında ise 158 seviyesi korunmaya devam ediyor. Dolar tarafında özellikle 2025 başından bu yana geçtiğimiz hafta en uzun haftalık yükseliş serisini kaydetti. Halen daha aslında buradaki yükseliş serisini korumaya devam ediyor. Yüksek uzun vadeli tahvil getirileri, enerji kaynaklı enflasyon riskleri piyasadaki başlıca endişeler olmaya devam ederken doları besleyen unsurlardan biri olmaya da devam ediyor diyelim. Ve bununla birlikte özellikle piyasalar nezdine bakacak olursak vadeliler tarafına bakalım nasıl bir fiyatlama öne çıkıyor. Asya borsalarıyla başlayalım o halde. Asya borsalarında yatay bir görünüm. Şangay tarafında yarım puanlık bir negatif seyir ve Hong Kong borsalarında 0.15'lik yukarı yön ve Güney Kore Kospi'de ise %3.39'luk bir geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. Piyasaların odu aslında bu hafta açıklanacak olan önemli ABD enflasyon ve şirket bilançolarına çevrilmiş bulunmakta. Asya hisseleri bir miktar daha geri planda kalmaya devam ediyor. MSCI Asya Pasifik 0.2'lik bir düşüşe işaret ederken uzun haftanın ardından yeniden aslında Güney Kore Kospi tarafında da gördük. Yeniden başlamasıyla birlikte %3'lük bir gerilemeye işaret ediyor. Vadeliler tarafına bakacak olursak vadeliler tarafında ise toparlamaya işaret eden bir görüntü söz konusu. An itibariyle Dow Jones vadeli 0.26'lık yukarı yön var. Nasdaq vadeli tarafında yine pozitif bir görünüm ve S&P 500 vadeli tarafına bakacak olursak orada da yine pozitif bir görünümü takip ediyoruz. Özellikle burada bu sabah itibariyle vadeli endeksler yukarı yöne işaret ederken bir miktar daha aslında riskleri vadeli kontratlarda bize gösteriyor ki şu anda büyük bir jeopolitik gerilime yol açmayacakmış gibi aslında bir fiyatlamaya da işaret eden bir görüntü söz konusu diyelim ve hemen diğer tarafta şöyle bir geçelim emtia ve bitcoin tarafına. Emtia tarafında bu hafta dediğimiz gibi ABD'den gelecek olan verilere odaklanan bir görüntü söz konusu. Neleri takip edeceğiz peki? Bu hafta önemli banka bilançoları da var. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan ve Bank of America gibi aslında bankaların açıklayacağı bilançoları takip ederken altın tarafına şöyle bakalım. Altında 0.19'luk sınırlı bir geri çekime işaret ediyor ve 4.186 dolar seviyesinde. Gümüş spot tarafında yatay bir görüntü, 60 dolar seviyesini korumaya devam ederken petrol tarafına bakacak olursak özellikle burada Riyad'ın ana havalimanına hafta sonu düzenlenen ölümcül saldırılar ABD'yi de içine çekebilecek bir çatışma riskini de arttırdığını gösterdi bize ve ardından burada ABD'de yükselen bir dizel fiyatlarını düşürmek için ise Trump'ın Rus yakıtına yönelik yaptırımlarını gevşetmesi ve Zelenski'den ise Rus rafineleri saldırılarını durdurmasını istemesi Washington ve Kiev arasındaki hat gerilimini de arttırmış gibi duruyor. Brent petrol şu anda bir miktar daha aslında aşağı yöne gösteriyor kendisini, ancak görece yüksek seviyesini korumaya da devam ediyor. 104 dolar seviyesinde Brent petrol, NYMEX tarafa bakacak olursak da 90 dolar üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Ayrıntıları bu yoğun gündemi konuşacağız. Öncesinde kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam. Turbo marş gücü.

Bakü. Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla. Turbo marş gücü.

0: Bakü.
1: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve yatırım bültenine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi Evren Kırıkoğlu ile birlikte değerlendirelim gelişmeleri. Evren hoş geldin.
2: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet Evren, şimdi içeride elbette meclise verilen yasa tasarısı ve ödemelerini nasıl gerçekleştireceğine dair mekanizmaları takip ederken fonlardan fahiş fiyat elde eden, gelir kar elde eden kişilere yönelik de bir takım düzenlemeler var. Piyasa aslında bu tarafı da takip ediyor. Diğer tarafta blokeli varlıkların ne olacağı konusunda belirsizlikler devam ediyor. Önce şöyle bir içerideki fon krizine dair gelişmelerle başlayalım. Meclise sunulan bu yasa teklifinde ödemelerin gerçekleştireceğine ilişkin mekanizma öne çıkarken bu düzenleme özellikle piyasa güvenini yeniden tesis etmek açısından sence yeterli mi, ne dersin?
2: Şimdi konuya iki açıdan bakmak lazım. Hukuki boyutunda hala tartışılan noktalar var. Ben de geçtiğimiz haftadan beri bununla ilgili farklı taraflarda, yani konunun farklı açılarını düşünen insanlarla fikir teatrisinde bulunduğum zaman iki ana konu öne çıkıyor. Bunların tabii dediğim gibi hukuki yorumu tartışmaya açık. Daha fazla ek yorum gerektirse de iki ana elimizde nokta var. Birincisi bu yapılacak olan ara ödeme. Yani 1 milyon TL'ye kadar ana paranın nasıl hesaplanacağı da ayrı bir konu. Ana paraların bir ara ödeme ile bu fon mağdurlarına ödenmesi konusu. Burada

0: Real piyasalarda. Özellikle biraz daha küçük yatırım tutarları için daha bireysel ödemeleri etkileyebilecek ki KOBİ tarafındaki özellikle KOBİ ödemelerindeki aksaklıkları engelleyecek şekilde reel piyasayı likit açısından rahatlatmak için atılan bir adım. Dolayısıyla bu işin bu boyutu tamamen dediğim gibi yani oradaki o mevzuatıyla fon mevzuatıyla ve alacaklı önceliğinden ziyade genel ekonomik istikrarı ve finansal istikrarı riske etmemesi için atılan bir adım. Bu ara ödeme konusunun yani ara ödeme konusu gündeme niye geldiyse KOBİ kredilerindeki bu önceki hafta Merkez Bankası'nın açıkladığı büyüme sınırının gevşetilmesi, bankaların zorunlu karşılıklarındaki o likit yönetiminin gevşetilmesi gibi adımları da aynı pakette ele almak lazım. Dolayısıyla birinci öncelik fon krizinin karantinaya alınarak ekonominin geri kalanına yayılmasını engellemek. Buradaki tek amaç bu. Bunu tespit ettikten sonra diğer konu gündeme geliyor. O da alacaklı önceliği. Orada da çünkü şöyle bir sorun var. Birincisi emrini tasfiye süreci başlamadan önce yani ayın 16'sında 1,5'tan önce veren PBLK olarak senin de belirttiğin gibi pay bloke olarak belirten kesim fonun alacaklısı. Dolayısıyla oradaki o hukuki öncelik o ödemelerin yani fonlardan dağıtılabilecek likit çıkmadan önce oradaki ödemelerin öncelikli olduğu argümanı son derece hukuki tabanı temeli olan bir argüman. Bu dolayısıyla ara ödemenin yani 1 milyona kadar yapılacak ara ödemelerin nihai olarak PBLK alacakların oradaki pozisyonu riske etmemesi, oradaki alacak havuzunu daraltmaması veya nasıl daraltmayacağı şu an bilinmeyen konu. En büyük önümüzdeki dönemdeki belirsizlik ve tartışma konusu bence burada oluşacak. Tahmin ediyorum ki ne kadar varlığın geri kazanılabileceğine dair yani hem gönüllü iade hesaplarıyla hem bir devam eden hukuki süreç var. Oradaki işte dondurulan mal varlıkları var ve işte bir takım cezai süreçler işliyor. Oralardan ne kadar fazla ve tabii ki tasfiye süreci yani henüz likide edilemeyen varlıkların önümüzdeki dönemde zamana yayılarak peyderpey likide edileceği bir süreç izlenecek. Tahmin ediyorum ki oralarda ne kadar varlığın geri kazanılabileceğine, ne kadar bu ödemelerde kullanılabilecek likit varlık yaratılabileceğine dair bir tahmin var ki ortada o tahmin ışığında bu 1 milyona kadar olan ödemeler oradan karşılanacak ve karşılandıktan sonra da başta PBLK emirleri olmak üzere geri kalan yükümlülükler riske girmeyecek şekilde yönetilmeye çalışılıyor diye düşünüyorum. Bu benim tahminim çünkü dediğim gibi yani bu şu anki mevcut hukuki süreçte tam cevabını veremediğimiz açık noktalar var. Bunları zamanla anlayacağımız noktalar. Dolayısıyla biraz yorum yürüterek konuşuyorum ama böyle bir ödeme önceliği olduğunu tahmin ediyorum. Ondan sonrasında ise fon bazında ilerlemek lazım. İşte para piyasası fonu var, serbest fonlar var, hisse fonları var ayrıca. Buralarda fon bazında baktığımızda da her fonun yaratabileceği likiditenin eşit olmadığını da kabul etmek lazım. Yani böyle bir kabulle de yüzleşmek lazım. Yani para piyasası fonunda bile, şimdi isim vermek istemiyorum fonlar üzerinde ama zaten çoğu izleyicimiz biliyordur hangi fonları bahsettiğimi. Para piyasası fonunda bile likiditeyle ilgili bir takım sıkıntılar varken oradaki serbest, hani büyük montanlı serbest fonda ne kadar varlık kurtarılabilir, ödemeleri ne kadar yapılabilir? O da tabii işin ayrı bir soru işareti. Yani PBLK olsa bile likiditenin yetmeyeceği durumlar maalesef olabilir. O tabii zaman içerisinde göreceğiz ama yani böyle bir süreci izliyoruz ama dediğim gibi iki ana nokta tartışılması gereken iki ana nokta. Birincisi bu fon krizinin ekonominin geneline yayılmaması için atılan bu finansal istikrar adımları. Bunu da
1: Evet.
0: kendi mantığı içerisinde haklı karşılamak lazım. Ondan sonra da ödeme sürecinde yani normal sürece döndüğümüz zaman PBLK'ların önceliği konusu bence piyasalar için önemli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi sen de söylüyorsun ekonomi geneline yayılmaması için bir takım atılan adımlar ama bir gerçek var ki fon krizinin ardından ciddi anlamda bir likidite sıkışıklığı da devam ediyor Evren. Yani bugün yaşanılanları o zaman geçici bir likidite sorunu olarak mı görmeliyiz yoksa sermaye piyasalarının işleyişine dair yapısal bir problem olarak mı değerlendirmek lazım? Hangi taraftasın sen?
0: Likide derken reel piyasadaki likiteden
1: evet,
0: bahsediyoruz.
1: Evet,
0: yani bankacılık sistemindeki likiteden değil. Evet. Yani birinci şey orada konu güven. Hani şu an şöyle bir şey olabilir. Mesela para otoritesi kredi büyümesine karşı olan adımları hafifletip kredi koşullarını gevşetse bile Ve atıyorum faiz indirim sürecindeyiz. Yani öyle bir şey gündemde değil. Bence ihtimal de yok ama faiz indirimleri diyelim öne çekildi veya daha büyük adımlarla faiz indirimleri atılmaya başlandı. Böyle, böyle normal şartlarda reel piyasa likiditesini rahatlatacak adımlar atılsa bile reel sektör dediğimiz zaman vatandaş, işte KOBİ veya tüketici kesim, bireysel kesim dediğimiz zaman oradaki birinci değişken her şeyden önce işin mekaniğinden, matematiğinden önce her

0: zaman güvendir. O güven algısının bozuluyor olması, ödemelerin aksıyor olması, harcama kararlarının erteleniyor olması, insanların ekonomik harcama kararlarında daha temkinli, biraz daha tasarrufu öne çeken harcamayı belirsizlik arttı, öngörülebilirlik azaldığı için harcamaları daha erteleyen noktaya gitmesi tüm sektörde sadece karlılığı değil, likiditeyi de mutlaka olumsuz etkileyecektir. Bu işin zaten bir mekanik boyutu var. Yani fonlarda parasını işte kaptıran veya kaptıran demeyeyim de şu an işte kilitlenmiş olan, çekemeyen, parasına ulaşamayan kesim, vatandaş da olsa işte KOBİ de olsa bunların ödemeleri zaten aksıyor. Bunların ikinci, üçüncü dolaylı etkileri var. Yani siz birisine işte kirayı, çeki veya herhangi bir yükümlülüğünüzü ödeyemediğiniz zaman o da kendi tedarikçisine ödeyemeyecek şekilde bir zincirleme şeyle bu yayılıyor. Yani ekonominin bütün geneline sirayet edecek bir likidite sıkıntısı olduğunu sanmıyorum ama güveni yeteri kadar bozacak ölçüde, yani genel güven algısını olumsuz etkileyecek ve harcamaları öteletecek şekilde bir mutlaka bir güvende bir erozyon olduğunu düşünüyorum. Bu da kaçınılmaz olarak harcamalar üzerinden ve beklentiler üzerinden güveni olumsuz yansıyacaktır. Zaten bu yüzden Merkez Bankası da işte önceki hafta KOBİ kredilerindeki genişleme sınırını, büyüme sınırını arttırdı. Bankaların likit yönetimini işte son 2-3 hamlesiyle biraz daha rahatlatıyor. Yani bunun yayılmasını engellemek istiyorlar ama şu an itibariyle gözüken evet harcamalar üzerinden biraz daha tırnak içinde diyeceğim dezenflatif yönde. Yani harcamaları erteletici ve biraz oradaki o fiyat şeyini nasıl diyeyim fiyatlama gücünü üreticilerin ve tedarikçilerin fiyatlama gücünü biraz daha olumsuz etkileyecek şekilde ilerliyor. Herkes alacağını parasını öne çekmeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Daha likit nakit olmaya çalışıyor. Genel etkisi bu yönde şu an.
1: Peki yani bugün piyasada güven kaybının kalıcı olmaması için özellikle öncelik likitte sağlanması mı sence böyle bir durumda yoksa düzenleyici çerçevenin aslında güçlendirilmesi mi?
0: Uzun vadede düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi. Yani düzenleyici çerçeveden bilmiyorum sen aynı şeyi kastederek mi sordun ama benim orada anladığım bir daha böyle bir rezillik yaşamamamız için ne gerekiyorsa hangi yasal düzenlemeler, hangi uygulama piyasa düzenlemeleri ne gerekiyorsa bunun yapılması. Yani buna bir daha böyle bir girişime herhangi bir işte kendine fon yöneticisi diyen bir kesimin böyle bir işe tenezzül edememesi için ne piyasa düzenlemesi gerekiyorsa akabinde de eğer etmesi durumunda da uygulanacak ceza yaptırımların son derece netleşmesi. Yani bu işe kimsenin hani korkup hiç kimsenin tenezzül edememesi için bir daha tekrar ne gerekiyorsa bunun yapılması. Birinci şey düzenleme tarafında bu. İkinci konuda bu bittikten sonra bu iş umarız yani çok da kısa sürecek gibi durmuyor ama bütün bu olaylar geride kaldıktan sonra bunun sermaye piyasalarımıza kalıcı bir güven kırılması yaratmaması için keza yine aynı şekilde bu sürecin nasıl yönetildiği de önemli olacak. Yani İstanbul'un küresel finans merkezi olması için bu kadar fazla herkes büyük fedakarlıklarla işler yaparken sürekli girişimler ve yatırımlar ve bu yönde teşvikler sunulurken böyle bir haber çıkması bizim finansal marka değerimiz olarak da Türkiye finans piyasalarının marka değeri olarak da uluslararası arenada maalesef üzülerek söylüyorum çok olumsuz oluyor. Yani bizim bugün şunu konuşuyor olmamız lazım. Ben de geçen hafta biliyorsunuz pek çok yatırımcı haftası kapsamında etkinlikler var.
1: Evet.
0: İstanbul Finans Merkezi'nde ben de birkaç etkinliğe katıldım. Sürekli orada vurgulanan konu İstanbul Finans Merkezi şu an çok ciddi. Kimsenin haberi yok ama çok ciddi teşvikler sunuyor. Yani ben bile hani kendi şirketim bile buradan çıkıp finans merkezine taşıdığım noktada alabileceğim. Sadece orada bulunmak itibariyle alınabilecek pek çok orada teşvik ve olumlu şey var. Yani bu finans piyasalarını derinleştirmek ve oradaki o katılımı arttırmak için ve marka değerini yükseltmek için pek çok teşvik var. Yani bizim bunları konuşuyor olmamız gerekirken işte düzenleme eksikliği, denetleme eksikliği, işte oluşan zararlar, hukuki işte öncelikler yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu gibi böyle çok toksik bir şeydeyiz, ortamdayız. Yanlış konular konuşuyoruz. O yüzden bunun bir daha yaşamaması lazım. Hani herkesin temennisi o olması gerekiyor.
1: Peki umuyoruz. Şimdi diğer tarafta bu hafta S&P'nin olası bir Türkiye not değerlendirmesi beklentisi var. Şimdi bu konuyla da biraz bağlaştırmak istiyorum. Yani bugün fon krizinin etkilerini nasıl okumalıyız değerlendirme öncesinde? Özellikle kredi notu açısından makro göstergeler önem arz ediyor. Ancak finansal piyasa istikrarı daha mı belirleyici olur dersin? Ne dersin, buraya dair bir atıf bulur muyuz?
0: Bu fon kriziyle ilgili bizim Türkiye'nin kredi notunun şu aşamada olumlu veya olumsuz etkilenecek yani maddi anlamda etkilenecek bir boyutu olduğunu, boyut taşıdığını düşünmüyorum. Çok fazla yani hani Türkiye'nin kredi notunu olumsuz etkileyecek kadar bir ortaya çıkmış bir herhangi bir tablo yok. Yani bunun şöyle düşünmemiz lazım. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin dış borçlarını ödeme kabiliyetine ve ödeme isteğine, arzusuna dair bir yorumlama yapıp onu notlar. Fon krizi yüzünden bizim ödeme kapasitemiz azalmıyor. Bu fon krizi yaşandı diye Türkiye'nin döviz likiditesi ve döviz yükümlülüklerini karşılama gücü azalmıyor. Türkiye'nin döviz borcunu ödeme arzusu da bir erozyona uğramıyor. O konuda zaten yani bizim borç ödemekte tarihsel olarak, toplum olarak diyelim yani ülke ve toplum olarak öyle çok hiçbir şeyimiz yok. Olumsuz bir notumuz yok. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda ben etkilemesini düşünmüyorum. Ama dolaylı olarak hani şöyle bir şey deseydik işte fon krizinin yansımalarıyla beraber atıyorum önümüzdeki dönemde dış finansman likidite sağlama kapasitemiz azalıyor gibi bir farazi bir yorum yapabiliyor olsaydık eğer veya bu fon krizi yüzünden atıyorum enflasyon olumsuz etkilenecek gibi bir yorumda çıkarımda bulunabiliyor olsaydık eğer o zaman belki hani bundan bahsedebilirdik ama o yönde de ilerlemiyor. Yani fon krizi biraz daha aktiviteyi ve reel piyasadaki o likidite koşullarını olumsuz etkilediği için aktiviteyi soğutup hatta enflasyon üzerinde de bir tık belki dezenflatif. Her ne kadar güven şeyi bozuluyor olsa da fiyatlama davranışı, fiyatlama gücü üzerinden bir tık daha enflasyonu aşağı çekici sanki toplamda etki olacak gibi duruyor. Bu hukuki süreci de temiz, pürüzsüz, tartışmasız bir şekilde atlattığımız noktada, senaryoda piyasa düzenlemelerine dair de bir olumsuz yani buraya gelecek yabancı yatırımcının da önümüzdeki dönemde bu fon krizinden olumsuz etkilenmeyeceğini varsaydığımız, o yönde ilerlediğini varsaydığımız bir senaryoda ben kredi notu üzerinde kalıcı bir etki uzun vadede beklemem. Kısa vadede zaten bunları konuşmak için çok erken. Dolayısıyla önümüzdeki haftada ve aylardaki yakın zamanlı not değerlendirmelerinde hiçbir etki beklemiyorum. Bizim orada odaklanmamız gereken konu şu, 2027 için enflasyon hedefleri son derece en azından hem benim kendi şahsi beklentim hem de resmi yönlendirme son derece olumlu. Piyasadaki piyasanın biraz daha karamsar kaldığını görüyoruz. Yani özel piyasa beklentileri, banka beklentileri ve diğer kuruluş beklentilerine baktığın zaman biraz daha yukarıda kalıyor ama OVP'deki beklenti benim kendi beklentimde %20'ye daha yakın. Merkez Bankası buraya doğru zaten yakınlaşacaktır tahminini. Yani biz önümüzdeki sene 2027 sonunda %20'ye mi yaklaşacağız yoksa yine %25'in üzerinde mi kalacağız enflasyon tarafında? Asıl konu bu. %25'in altına inip 20'ye ne kadar yaklaşırsak kredi notunda önü, kredi derecelendirmesinin önü olumlu anlamda o kadar açılacaktır diye düşünüyorum. Fon krizinden de dolayısıyla şu aşamada kısa vadede olumsuz bir yansıma beklemiyorum.
1: Şimdi diğer bir başlık var ki o da küresel faiz hedefleri yüksek kalmaya devam ediyor. Yani bunun gelişen ülke varlıklarına nasıl etki edeceği yönünde hep bir konuşuyorduk zaten. Şu anda yüzer yüzer yıl sonuna kadar 200 bas puanlık bir beklenti söz konusu. Hal böyle olunca da özellikle faiz indirimi süreci küresel risksiz getirinin aslında artış sergilemesi TL'nin carry trade cazibesini koruyup korumayacağı yönünde beklenti. BBVA'nın bir raporu var, istersen burayla başlayalım. Diyor ki BBVA toplam 200 bas puanlık indirim sonrasında bile aylık brüt carry getirisi %2,9 civarında kalabilir. Sence bu getiri kur riskini minimize etmek için, telafi etmek için yeterli mi Evren? Ne diyorsun sen de?
0: Bence bu aşamada yeterli. Dünyada çünkü tüm küresel faizler sadece para politikası değil özellikle tahviller tarafında da yani Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin %5-25-30'larda olduğunun altılara doğru bir en azından korkulan diyeyim yani çok olasılığı durmasa da daha fazla yükselişin şu an gündemde olduğu bu dönemde bizim Merkez Bankası'nın faiz indiriyor olması burada biraz sanki tabloyla çelişiyor gibi yorumlanabilir. Onu anlıyorum o yorumları ama bizim enflasyonla mücadelemizi o kadar fazla kat etmemiz gereken alan var ki küresel faizlerdeki 20 bas puanlık, 30 bas puanlık yükselişlerin elbette bizdeki karşılığı daha fazla ama biz enflasyonda şu an işte az önce verdiğim örneği 10 puana yakın mesela iyileşme ümit ediyoruz. Yani gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ayrı bir konu ama resmi yönlendirme işte şu an 30 olan bu seneyi 30-31 arasında bitirecek enflasyonun önümüzdeki sene %21 civarına gerilemesi gerektiği yönünde. Yani biz o 10 puanlık enflasyondaki gerilemeye de gerçekten muvaffak olursak o konuda Amerikan işte 10 yıllık tahvil faizlerindeki ve diğer getirilerdeki işte Fed faiz beklentilerinde olsun ve diğer ülkelerde buna dair ECB'nin de faiz artışı şu an fiyatlanıyor. Japonya Merkez Bankası'nda faiz artışı fiyatlanıyor gibi dünyadaki bir diğer getirileri, getirilerdeki yükseliş Türkiye'nin cazibesini her ne kadar azaltıyor olsa da biz enflasyonda o kadar büyük adımlar atmamız için o kadar büyük bir alan var ki bu işte muvaffak olursak bence oradaki faiz artışlarını bertaraf edecek kadar kendi cazibemizi koruyabiliriz. Ha eğer koruyamazsak yani önümüzdeki sene enflasyon gerçekten bizim %25'in yeteri kadar altına inmeyecekse ve dolayısıyla Merkez Bankası'nın da faiz indirim alanı görece olarak reel faiz hesabından daha sınırlı olacaksa o zaman evet. O zaman bu reel faiz hani çok da fazla daralmamalı. Yoksa Türkiye hani enflasyon riskine ve sunduğu işte bu diğer piyasa oynaklık riskine ve küresel piyasada tabii tüm gelişen ülkelere karşı bir artan oynaklık ve sermaye akımlarında oynaklık izliyoruz. Tüm bu risklere karşı o zaman Türkiye'nin sunucar carry faizinin daha yüksek olması gerekiyor diyebiliriz. Yani o dediğim gibi orada önemli olan konu enflasyon. Bütün bu riskleri bastıracak kadar enflasyonda gerileme izlersek bence bertaraf edebiliriz bu riskleri diye düşünüyorum.
1: Peki senden şöyle kısa bir değerlendirme isteyeceğim. Bu hafta yatırımcıların özellikle risk haritasında ilk 3 madde ne olmalı?
0: Bu hafta IMF Dünya Bankası toplantıları var. Salı günü yanlış hatırlamıyorsam küresel görünüm raporu tekrardan yayınlanacak, güncellenecek. Evet. Oradaki tahmin değişiklikleri özellikle küresel enflasyon göstergeleri ve bu artan enerji maliyetleri dışındaki değişkenler için önemli olacak. Ben tahmin ediyorum ki küresel büyümedeki bu aşağı yönlü endişeler gerçekleşmeyecektir. Çünkü dünyanın her yerinden şu an sürpriz biçimde güçlü, dayanıklı büyüme verileri geliyor. Dolayısıyla enflasyon tarafı yani büyümenin de çok fazla daralmadığı, korkulduğu kadar yavaşlamadığı bir noktada enflasyonda ne kadar iyileşme öngörülüyor veya daha ne kadar bozulma izlenecek. Bununla ilgili yorumlar IMF raporunda önemli olacaktır. Bu toplantılar kapsamında pek çok konuşma da yapılacak. Hem Amerikan hem Avrupa Merkez Bankaları yetkilileri tarafından. O konuşmalarda verilecek mesajlar önemli olacaktır. Veri takviminde Çin ticaret ve dış ticaret verisi ve enflasyonu bence küresel piyasalar için önemli olacak. Aynı şekilde yine çarşamba günü yanlış hatırlamıyorsam Amerikan enflasyonu, tüketici enflasyonu açıklanıyor. O veriye odaklanacağız. İçeride çok fazla oyun değiştirici bir verimiz yok. Yani gerçekleşme verileri var. Ödemeler dengesi ve bugün perakende satışlar gibi. Bunlar çok fazla piyasa etkisi olan veriler değildir. Biz biraz daha bu fon kriziyle ilgili gelişmeler, oradaki hukuki sürece odaklanırız diye düşünüyorum.
1: Peki. Evren çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Güzel bir hafta diliyoruz efendim Evren Kırıkoğlu'na. Şimdi ise araştırma masasına dönüyoruz.

0: ve Mehmet Özdemir ile birlikte devam ediyoruz. Mehmet günaydın, hoş geldin. Nasıl bir haftaya başlıyoruz? Nasıl bir haftayı geride bıraktık? Hareketliydi, gelişmeler var, kanun tasarısı ki teklifi burada ödemelere yönelik fon krizine ilişkin gelişmeler arttıkça Borsa İstanbul tarafında da heyecan artıyor.
1: Günaydın Pelin. Evet, şöyle bir içeriye baktığımız zaman haftanın ilk işlem gününe belki küresel taraftaki risk iştahını eğer bağlayabileceksek son haftalarda biraz daha ters bir korelasyonumuzun olduğundan da bahsedebiliriz. Özellikle ABD açılışları itibariyle, vadeli açılışları itibariyle bir miktar daha geri çekilen petrol tarafında ki biz gece 4 sıralarında Türkiye saatiyle 102,5 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görmüştük. O iyimserliğin bir kısmının geri verildiğini ve Brent petrolün tekrar 104 doların üzerine çıktığı haftanın ilk işlem gündeki fiyatlamaları konuşuyoruz. Belki de uzun süredir bir miktar daha, geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana diyelim, Asya endekslerindeki geri çekilmeler en azından devam ederken ki bugün KOSPI tarafında %3'ün de üzerinde bir miktar daha satış baskısı var. ABD endekslerinde görece dirençli seyir vadelilerde de devam ediyor. Geçtiğimiz haftada pozitif tarafta tamamlamıştı. Haftalık bazda da ABD tarafındaki endeksler özellikle S&P 500'ün 7800'ün üzerindeki seyri bir miktar daha dikkat çekiyor. Artık orada gözler 8000'ler seviyesinde. İçeriye tekrar geri dönecek olursam bu risk iştahı ile birlikte biz grafiğimizi de alabilirsem eğer son 3 haftadır bu geçtiğimiz haftayı saymaz isek son 3 haftadır ciddi bir geri çekilmeden bahsettiğimiz bir değer kaybı serisine doğru girmiştik. Ama geçtiğimiz hafta endeks tarafında sadece 107 puanlık bir değer kaybı ve yüzdelik bazda ise hemen hemen değişiklik göstermeyen bu resimde bir miktar daha satışların hızının yavaşladığı diye tabir etmek daha mümkün olacaktır ki bu tarafta 12.266 seviyelerinde kapanan 12.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan bir endeks görüntüsü izledik. Biz tüm endeksine baktığımız zaman o tarafta görüntü bu kadar parlak değil Pelin. Onun altını çizmek lazım hali hazırda. Ama BIST 100 tarafındaki gerek Ekim başı itibariyle gördüğümüz endeks değişiklikleri ki 27 hissenin çıktığı bir ortamdan bahsediyoruz. BIST 100'de taban serilerinin bir miktar daha azalmasına hatta son günlerde taban olan hisse sayısının sıfıra kadar gelmesine neden olmuştu. Diğer tarafta biz tüme baktığımızda ise biz özellikle burada fon manipülasyon sürecinin yansımalarını takip ederken o tarafta da artık taban taban serilerine devam ettiğini gördüğümüz hisselerde bu tabanlarda bir miktar daha çözülmeler görüyoruz. Bunların hacimlerinin sorgulandığı ortamda. Dolayısıyla buradaki hacimler hala ciddi anlamda bir kırılganlığa işaret ediyor. Fakat özellikle son dönemde katılım evim gibi o taban taban serilerinin devam ettiğini gördüğümüz hisselerde bu serilerin çözüldüğü ve aksine tavan hareketler gördüğümüz fiyatlamaları yakından takip ediyorduk. Dolayısıyla buralar biraz daha önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek tasfiye süreciyle birlikte. Diğer taraftan şöyle bir haftalık performansta ben BIST 100 tarafının özellikle değişim ciddi anlamda değişim göstermediğinden bahsettim. Ama belki de yukarı doğru gelen bir endeks varsa o da özellikle faiz kararı yaklaşırken takip ettiğimiz TCMB'nin faiz kararından bahsediyorum. Bankacılık endeksi. Bankacılık endeksinde haftalık bazda biz %1,5'lar çerçevesinde bir değerlenme gördük ki belki bu cuma günü yurt içinde bizim haber akışımız küresel tarafta ABD enflasyon verileri takip edilirken en önemlisi S&P Global'in olası not görünümü değerlendirmesi olacak. Dolayısıyla burada öncesinde not görünümüne ilişkin ciddi özel fon gelişmelerinde bir bozucu etkisi olmadığını yetkililerden takip etmiştik. Son dönemde özellikle rezervlerle birlikte bu süreçte not görünümleriyle yakından takip edilecek diyebilirim. Bankacılık özelinde ve Borsa İstanbul'da Pelin.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet aktardıkların için detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Ve programı noktalıyoruz. 10.15'te görüşeceğiz. Bir kez daha hoşça kalın.
1: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watson's çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
4: Bloomberg HT katkılarıyla.
5: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızdayız. Bekir, günaydın. İyi haftalar.
1: İyi haftalar Zeynep.
0: Şimdi geçen hafta nasıl geçti? Bu hafta nasıl geçecek? Biraz konuşalım. Hem cuma fiyatlamalarını ele alalım, hem de elbette fon tasfiye süreciyle ilgili bu hafta nasıl bir takvim takip ediyoruz, onu da değerlendirelim. Çünkü kanun teklifi artık sunuldu.
1: Evet. Şimdi borsayla başlayalım. Borsada haftalık bazda baktığımız zaman dar bant içinde yatay bir seyir, kısa alanda paslaşmalar diyelim, evet. Böyle. Ama ayrışmanın da çok yoğun olduğu bir borsamız var artık. BIST 30 dışındaki hisseler, BIST 100 ve BIST 100 dışındaki hisseler arasında inanılmaz bir ayrışma var. Bunun nedeni işte herkese malum, artık sürekli söylüyoruz. Onların belli hisseler üzerinde yoğunlaşması nedeniyle gelinen çok anormal fiyatlar şimdi artık normalleşmeye çalışıyor.
0: Nedir? Ve bu hisselerden de 30'un dışına çıkanlar oldu. Tabii işte 100'ün dışına çıkanlar oldu.
1: Çıktı. Öyle olunca dolayısıyla 30 ve 100 ayrı fiyatlanıyor, diğerleri ayrı fiyatlanıyor gibi bir durum artık söz konusu. Yani üst üste 29. işlem gününde taban olan hisse senedi var Odin. Özat Denizcilik, öyle çok ciddi düşüşler var. Destek Finans Faktörü'nün 18. tabanını oldu. Bunların içinde hala bazılarının hem halka arz fiyatının hem de işte temel olarak ortaya konulabilecek benzerleriyle ne durumda diye bakacağımız çarpanların üzerinde olduğunu görüyoruz hala. Bu kadar taban olmasına rağmen bazıları bunun da altına geriledi ama hala alıcı bulunamıyor. Bunlar da alıcı bulunamadığı sürece bu düşüş eğilimi devam eder. Bir yerde konsolide olur bir fiyatlar. Biz daha çok BIST 30 ve BIST 100 artık böyle daha geneli yansıtan, özellikle Türkiye'nin, hem mesela BIST 30'a bakıyoruz, ilk 10'a bakıyorum mesela ağırlıkları bazında veya BIST 100'de ilk 20 hisse senedinin ağırlığı yüksek hisse senetlerine bakıyorum. Gerçekten hemen hemen önemli bütün sektörleri kapsayan yatırımcı tabanı geniş bir endeksten söz etmemiz mümkün. Cuma günü %0.4 değer kazandı ve haftalık bazda önceki kapanışın hemen altında 12.265 puandan tamamladık. Cuma günkü hareketlerde önemli Tüpraş'ın değer kaybı dikkat çekiciydi. Hafta bazında baktığımız zaman Aselsan'daki değer kayıplarının cuma günü biraz böyle tepki alımlarıyla karşılandığını görüyoruz ama haftalık bazda endeks üzerinde ağırlığı en yüksek hisse senetleri Aselsan ve BİMAŞ'taki görülen yoğun satış ordinoları BIST endeksinin yükselişini sınırlayan en önemli faktörlerdi. Olumlu tarafta ne vardı? Banka hisseleri pozitif ayrışmıştı. Burada işte enflasyonun beklentilerinin altında, Eylül ayı enflasyonun beklentilerinin altında kalmasının ardından banka hisselerindeki o yıl sonuna kadar pozitif seyredebileceğine ilişkin beklentiler biraz daha güçlenmiş gibi. Ancak dışarıda tabii ki enerji fiyatları, savaşlar, bunlar ana belirleyici olmaya devam ediyor fiyatlar üzerinde. Bizde dizel marjları nedeniyle Tüpraş'ın hisse fiyatında çok ciddi yükseliş yaşanmıştı. Buna paralel Tüpraş finansallarındaki görülecek olumlu gelişmeye binaen Koç Holding'de de çok ciddi alımlar ve yükselişler vardı. Ancak bu geldiğimiz noktada artık Tüpraş'ta biraz böyle kar satışlarının etkili olduğunu. Bugün mesela biraz eksi açabilir. Çünkü işte savaşa yönü enerji ateşkesi diyoruz. İşte Trump'ın açıklaması var. Ne kadar inandırıcı, orası tartışılır tabii ki ama dizel stokları ve dizel marjlarına ilişkin bu gelişmeler fiyatlarda biraz geri çekilmeye neden olabilir. Dolayısıyla burada bir Tüpraş tarafında endeksi olumsuz yönde etkileyecek gelişme olabilir. Ama eğer ki Aselsan'da o gördüğümüz, geçen hafta gördüğümüz daha çok böyle kar satışları ve likide geçme konusunda dikkat çeken analistlerin genelde yorumları bu şekilde. Özellikle Aselsan'daki satışlar eğer bittiyse, oradaki o satış ordinosu, biraz da endeksin rahatlaması söz konusu olabilir. Teknik olarak bakıldığında ise analistlerin dikkat çektiği yer 12.000-12.200 bandı. Bu seviyenin altına gelmediği sürece buralarda fiyatların konsolide olması, hisse bazlı ayrışmaların devam etmesi söz konusu olabilir. Yükseliş içinse 12.500-12.700 seviyelerin yukarı yönünü kırılması gerektiğini ifade ediyor analistler. burada bakacağımız bundan sonra bu hafta içinde işte Dünya Bankası IMF toplantıları var. Yurt dışında Amerika'da bilanço sezonu hareketlendi. Bu hafta boyunca çok ciddi şirketlerin bilançolarını alacağız. Biz de önümüzdeki hafta başlayacak. 19 Ekim itibariyle Türkiye Sigorta ile başlayacak. Bankalar bir sonraki haftanın pazartesine kaldı ilk banka açıklaması. Banka bilançolarına ilişkin beklentiler bu ara özellikle daha hızlı bir şekilde araştırma.
0: Geçen hafta işte garantiye ilişkin beklentileri Deniz Yatırım'dan vermiştik mesela.
1: Yayınlanmaya başladı. Onları konuşuruz. Bunun dışında içeride tabii ki
0: fon takvimini izliyoruz.
1: Fon takvimini izliyoruz. Bu hafta meclis gündemine gelecek.
0: Bugün de kabine var saat 15.00'da. Orada da gündeme gelecek.
1: Sayın Cevdet Yılmaz'ın da Anadolu Ajansı editör masasında bir açıklamalar olacak. Orayı takip edeceğiz. Oradan yeni bir şey gelir mi? Yeni bir şey gelir mi derken artık meclise sunulan yasa tasarısı birincil öncelik. Hı hı. Ara ödemeye ilişkinde bu yasa. Cuma günü uzun uzun geniş geniş işledik. Bu ara ödemeye ilişkin meclise çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Burada Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü de katılacak. Burada sunum yapılacak, soru cevaplar olacak. Tabii ki yayınlayamayacağız. Basını özellikle görüntü almaya kapalı oluyor komisyondaki görüşmeler. Ancak buradan çok ciddi geri dönüşler alabileceğimizi düşünüyoruz. Ama daha çok dediğim gibi bu ara ödeme ile ilgili olacak. Diğer cevap bekleyen sorular için herhalde biraz daha bekleyeceğiz. Ama Plan Bütçe Komisyonu'nda mutlaka bu konuyla ilgili sorular gelecektir. O bloke olan paralar, bunların nasıl hesaplanacağı, fon bazında mı olacağı vesaire. Bununla ilgili gelişmeler tabii ki soru olarak gelecektir. Bunlara verilecek cevapları takip edeceğiz. Yine aynı şekilde bugün de Sayın Cevdet Yılmaz'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da belki bu konuda bazı söylemleri olabilir. Çünkü Fon Koordinasyon Kurulu toplantıları olmaya devam ediyor. Geçen hafta da oldu ama bu konuda artık meclisteki yasa tasarısı birincil öncelik olduğu için diğer gelişmeler şimdilik arka planda kalıyor. Buradaki açıklamaları bekleyeceğiz. Dediğim gibi yurt içindeki gündemimiz bu şekilde. Bu hafta sonu Cuma günü işte S&P'nin Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesi var. Yurt dışında Amerika'da enflasyon açıklanacak çarşamba günü. Bilanço sezonu dediğim
0: Kevin
1: gibi.
0: Kevin Warsh'un bu hafta bir konuşması olacağını
1: konuşmasından
0: anlıyoruz.
1: Evet detaylar beklenecek. Bir de bilanço sezonu ana tema olacak bu hafta genelinde baktığımız zaman.
0: Şimdi S&P'den not değerlendirmesi konuyla ilgili Matrix haberin yaptığı bir anket gördüm. 16 kurum durağan, 2 kurum ise pozitife çekilen bir not görünümü öngörüsünde bulunmuşlar. En son 17 Nisan 2026 tarihinde notu olduğu yerde korurken S&P görünümü de durağan olarak ifade etmiş. Enerji maliyetleri, para politikası ve rezervlere atıflarda bulunmuştu. Yeni güne başlarken şirket haberlerinde Halkbank'ı görüyoruz. Banka Halk Katılım Bankası'nın sahibi olduğu %99.99 oranında payların Türkiye Varlık Fonu katılım finans yatırımlarına devredilmesi için ilgili düzenleyici otoriteye başvuruda bulunmuştur. Pay devir sözleşmesi 7 Ekim'de imzalanmış olup işlem bedeli açıklanmamıştır. Ziraat katılım için de aynı süreç yürütülmekte olup kamu katılım bankalarının TVF çatısı altında birleştirilmesine yönelik devirlerin 2026 yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir açıklaması var. Otomotiv tarafında OSD verileri geldi. Eylül 2026 için toplam otomotiv üretimi yıllık %5,1 yükselişle 129.571 adet oldu. Otomobil üretimi aynı dönemde %3,8 azalışla 70.197 adede geriledi. Toplam pazarsa %23,8 daralmayla 86.993 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil pazarı bu süreçte %27,8 küçülerek 63.736 adede indi. Toplam otomotiv ihracatı söz konusu dönemde adet bazında %1,5'luk artış gösterdi. Ek olarak AB Çin'den ithal edilen hibrit araçlara 1 Aralık'tan itibaren yıllık 350 bin adetlik kota uygulayacak. AB liderleri Perşembe günü Çin ithalatına yönelik kapsamlı önlemleri de değerlendirecek. Bir de turizm tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan veriler var. Konaklama tesislerindeki doluluk oranları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %71,2'den %72,67'ye yükseldi. 2023 ve 24 seviyelerinin altında kaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise toplam geceleme sayısı 181,6 milyona ulaşırken toplam kalış süresi 2,52 gün olarak gerçekleşti şeklinde haberler var. Şimdi borsa açılışını göreceğiz biraz sonra. Oradan yine notlarımızı aktaracağız. Yatay bir açılış olduğunu görebiliyorum. %0,09'luk bir artışla 12.277 puanda açılış oldu. Dolayısıyla 11 puanlık bir artımız var. Borsa İstanbul açılışında endeks 100 için konuşacak olursak 74 hisse yükseldi, 19 hisse düştü. 7 hisse ise yatay bir şekilde güne başladı. Terminale döndüğümüz zaman Astor, Aselsan, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Halkbank puan bazlı katkılarda ilk 5'i oluştururken baskılarda Tüpraş, Petkim, Aygaz, Koç Holding ve TAV Havalimanları olduğunu aktarabiliyoruz. Bu arada sektörel kırılımlardan da bahsedelim ekranımıza gelmişken. Seviyeler banka endeksiyle başlayalım. Oradan %0,17, mali endekste 0 değişim, sanayide %0,01'lik bir artı derken yeşil ekranlar geldi öncelikle karşımıza ama oldukça yatay diyebiliriz açılışta. Hizmetler endeksi %0,19, ulaştırma %0,32, turizm endeksi ise %0,58'lik yükselişlerle karşımızda. Yurt dışında dolar endeksinde 102'ye doğru bir geri çekilme var. İçeride 49.33-63 seviyesi, euro TL'de ise 55.33 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Dolar ve euroyu turladıktan sonra bir kez daha rotayı borsaya çevirdiğimizde yüzdesel bazda güne en çok artarak başlayan hissenin Bin Yatırımlar olduğunu görüyoruz. Arkasında Astor, Halk Bankası, Batı Çin ve Çan 2 Termik var. Yüzdeselde en çok düşen tarafta ise Tüpraş, Petkim, Aygaz, Eczacıbaşı, İlaç ve Bera Holding hisselerini takip ediyoruz. Var mı açılışta dikkatini çeken Bekir herhangi bir sektör veya şirket bazlı hareket hisselerde?
1: Yani Trump'ın açıklamaları sonrası enerji tarafında beklendiği gibi düşüşler söz konusu açılış itibariyle. Yılbaşından beri de bunlar zaten primli hisseler olduğu için burada satışların bu tip haberler sonrası biraz daha yoğunlaşması gayet olağan bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Pozitif tarafta yine ayrışmalar devam ediyor. Dediğim gibi Aselsan geçen hafta satış baskısı altında kalmıştı. Cuma günü gelen tepki alımlarının bu haftaya da taşındığını görüyoruz. Eğer orada o gelen yoğun bir şekilde toplu olarak geldiğini düşündüğümüz satış ordinosu bittiyse oradaki tepkilerin de devam etmesi beklenebilir.
0: Biz şimdi gelelim bilanço sezonuna biraz istersen.
1: Fon tarafını kısaca bir özet geçeyim. O cuma bugün için meclise gelecek. Şimdi yasa tasarısında cuma günü anlattığımız gibi burada ara ödemeye yoğunlaşarak bu konudaki yasal altyapıyı hazırlayan bir geçici yasa tasarısı olduğunu söyleyelim. 1 milyon, en fazla 1 milyon yani 1 milyon liraya kadar olanlar ana paralarının tamamını, burada ana para diyoruz ama net varlık hesabı yapılacak. Bu nasıl hesaplanacağına ilişkin uzun uzun yazdık, çizdik, değerlendirmelerde bulunduk. Bu şekilde bir hesap yapıldıktan sonra bundan sonra 1 milyonun üzeri, 1 milyon altındakiler de tamamı alınacak. Ancak burada fon bazındaki değerleme önemli. Her fonda aynı şekilde fonun varlıkları bu ödemeleri karşılayacak güçte olmayabilir. Eğer ki özellikle serbest hisse senedi fonlarında çok ciddi değer kayıpları oldu kaçınılmaz bir şekilde. Dolayısıyla orada tamamını, paranın tamamını ödeyecek bir varlık olmadığı için orada ayrı hesaplamalar yapılacak. Bununla ilgili tüm yetkiler Sermaye Piyasası Kurulu'na, bunun düzenlemeye, ödemelerin gerçekleştirilmesiyle ilgili tasarruf mevduat sigorta fonuna, işte yatırımcı tanzim merkezine gerekli şeyler verildi. Bugünkü altyapı verilmeye çalışıyor. Evet. Verildi de verilmeye çalışılıyor. Dediğim gibi çarşamba günü plan bütçe komisyonuna gelecek, hızlıca geçip hafta sonuna kadar meclisin gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor. Yani gelecek haftadan itibaren artık bu yasayla muhtemelen bir önemli bir değişiklik olmazsa devam edeceğiz. Tabii ki burada bazı soru işaretleri ve kafa karışıklıkları olmaya devam ediyor. Özellikle bu ara ödemenin dışında parası blokade olan yatırımcılar merak ediyor. Fon bazında tasfiye sürecine alınmamış ama işleme durdurulmuş, işleme kapatılmış fonlarla ilgili yatırımcılar çok ciddi merak içerisinde. Bunlarla ilgili gelişmeler ne olacak, haberler ne olacak? Bunlar için biraz daha herhalde beklemek gerekiyor. Dediğim gibi bugün Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından bir şey çıkar mı bilinmez. Ama şu anda Sermaye Piyasası Kurulu da, Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı ve ekibi de bu yasanın çıkması ve en azından şu 1 milyona kadar olan bir şeyi ara ödemenin gerçekleştirilmesine odaklanmış durumda. Diğer şeyler biraz o yüzden ikinci plana geçmiş gibi görünüyor. Ayrıca varlıkların nasıl satılacağına ilişkin soru işaretleri vardı. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na yasada çok ciddi yetkiler verildi. Burada çünkü hisse senetleri dediğim gibi 29. tabanlı olan var. Taban taban gidiyor ve alıcı bulunamıyor. Dolayısıyla elinde bu varlığı tutan hisse senedi fonu bu nasıl nakde geçecek? Bu konuda çeşitli alternatifler var. Sektörden bu konuda yorum ve değerlendirmeler, tavsiyeler geliyordu. Bu yasa tasarısında da Sermaye Piyasası Kurulu'na bu konuda yetkiler verilmiş. Ne olabilir? İşte bu hisse senetlerini şirketlerle görüşerek geri alım yaptırılması belli bir taban fiyatla. Yine belli bir taban fiyat belirlenerek bu konuda ihale yöntemiyle satış olabilir. Toptan satış pazarında olabilir. Borsa dışında satış olabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na o anlamda bütün yetkiler verilmiş durumda. Bunların nasıl olacağı, fon bazında nasıl değerlendirileceği, fon bazına geldikten sonra ayrıca burada hisse bazında da farklı değerlendirmeler olabilir. Sektörün bu konuda ve yatırımcıların bu konudaki beklentisi ise hem Sermaye Piyasası Kurulu'ndan hem Fon Koordinasyon Kurulu'na açık ve şeffaf olunması, bu konuda bilgilendirmelerin tam ve eksiksiz yapılması, satışların nasıl yapılacağı, tasfiye sürecindeki belli fonlar içerisinde varlıkların ne durumda olduğu, o varlıkların nakde geçip geçmeyeceği gibi doğru ve net açıklamalar yapılması, net yatırım tutarı hesaplandığında bunu e-devlet üzerinden görebilecek, MKK üzerinden görülebilecek bir uygulama yapılması, insanların da kendi hesaplarıyla bunları karşılaştırması gibi burada çok önemli beklentiler var. Umarım bunlar da gerçekleşir.
0: Şimdi veriler geldi. Hemen kısaca turlayalım. Perakende satışlar verisi geldi. TÜİK tarafından açıklandı. Ağustos ayına ilişkin aylık artış perakende satışlarda %1,4 oldu. Önceki artışsa %0,2 idi. Burada iç talepte soğuma olup olmadığını faiz politikası çıkarımları açısından da takip ediyoruz. Yıllık kalemde ise perakende satışlar tarafındaki hacim %10,1'lik bir artış sergiledi. Bu esnada ticaret satış hacmi yıllık %0,6 kadar artarken yine Ağustos ayına ilişkin ciro endeksleri tarafında toplam yıllık cironun da %31,8 arttığını takipteyiz diyelim de bilanço sezonuna geçelim. Deniz evet. Yatırım'ın beklentileri var. Özellikle bankalarla ilgili raporlar çıkardılar. Hem Halkbank'a hem Yapı Kredi'yi zannediyorum değerlendiriyorlar. Süremiz yettiğince istersen değerlendirelim biz de. Neler bekliyorlar evet. Bankalardan?
1: Bilançolar açıklanmadan önce işte şirketlerle görüşmeleri araştırma departmanları yürütüyor. Deniz Yatırım'da da Orkun Gödek ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu konuda hızlıca hem yatırımcıları hem bizleri bilgilendiriyorlar. Şimdi Yapı Kredi ile ilişkin beklentilerini hemen öncelikle beklentileri söyleyeyim. Deniz Yatırım'ın araştırmanın beklentisi 10.5 milyar liralık net kar beklentisi var. Öz sermaye karlılığında yaklaşık %14.3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlar. Çeyreklik bazda %2.2. Yıllık bazda ise %30.4 oranında bir azalışa işaret ediyor bu kar rakamı. Yani bankaların para politikası faizindeki gerilemenin, düşüşlerin gecikmesiyle savaş nedeniyle buradaki finansallardaki düzelme de daha sonraki dönemlere ertelenmiş gibi görünüyor. Mevduat büyümesini önceleyen stratejisi doğrultusunda Türk lirası mevduatta pazar payı kazanmasını ve düşük %20'li seviyelerde artış kaydetmesini bekliyoruz ifadelerini kullanmışlar Yapı Kredi için. İkinci çeyrekte TÜFE endeksli tahvil değerlemesinde yapılan enflasyon varsayımı güncellemesi nedeniyle bu çeyrekte güncellemenin beklenmediğini ifade etmişler. 3 Kasım'da Yapı Kredi'nin bilançosunu açıklaması bekleniyor. Halkbank'a geldiğimizde biliyorsun Halkbank'la ilgili ikinci halka arz süreci
0: de var. Önümüzdeki günlerde bitecek diye geçen hafta
1: geçen
0: yine genel hafta müdür açıklaması
1: içinde,
0: da vardı.
1: Genel müdürün açıklaması devam ettiğine yönelikti. Ancak şöyle piyasaların bu durumunda nasıl devam etmesi, aslında devam etme iyi mi kötü mü o da biraz tartışmalı. Tekrar belki değerlendirilebilir. Çünkü gerçekten fon krizi sonrasını piyasalardaki bu dalgalanma yatırımcıların yeni katılımı için tabii ki Halkbank'a katılım mutlaka olacaktır. Ama istenilen düzeyde olup olmaması açısından belki bir soru işareti olabilir. Bu dönem çok uygun bir zaman olmayabilir halka arz için ama süreci takip edeceğiz biz de. İlgili resmi kaynaklardan aldığımız verileri hızlı bir şekilde yatırımcılara ileteceğiz. Deniz Yatırım'ın Halkbank'ın 3. çeyrek dönemine ilişkin 7.9 milyar liralık net kar elde etmesini bekliyor. Öz sermaye karlılığı %13.8 seviyesinde gerçekleşecek tahmininde bulunmuş. Bu 7.9 milyarlık net kar çeyreklik bazda %4'lük bir azalmaya, yıllık bazda ise %5'lik bir artışa işaret ediyor. Çeyreklik bazda sınırlı bir azalış olduğunu görüyoruz. Türk lirası çekirdek spreadlerde çeyreklik bazda yaklaşık 30 bas puanlık bir genişleme bekleniyor. TÜFE endeksli menkul kıymetlerde kullanılan metodoloji dolayısıyla swap düzeltilmiş net faiz marjının 43 bas puan artmasını bekliyorlar. Karşılık giderleri tarafında net kredi risk maliyetinin 160 bas puan ile yönetilebilir seviyede olmasını bekliyorlar. Operasyonel giderlerdeki artışın çeyreklik bazda %5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor Deniz Yatırım analistleri.
0: Yapı Kredi ile ilgili terminlere baktığımızda 14 kurumdan al, 8 kurumdan tut tavsiyesi olduğunu görebiliyoruz. En güncel tavsiye ayın 5'inde HSBC'den al şeklinde geldi. 41 liralık hedef fiyatla, bir de yine 1 Ekim tarihinde şeker yatırımdan piyasa üstü getiriye 51 lira 10 kuruşluk bir seviye eşlik etti hedef fiyatta. Şu anda 35 lira 58 kuruştayız yine Yapı Kredi hissesinde. Halkbank deyince işlemler 43 lira 98 kuruştan devam ederken bir kurum al, 11 kurum tut, bir kurum sat tavsiyesiyle ekrana yansıdı. 1 Ekim'de en güncel tavsiyeyi şeker yatırım piyasaya paralel getiri diyerek 46 lira 38 kuruşluk bir hedefle verdi. Çok kısa bir not da alalım Bekir senden,
1: çok
0: sonra kapatalım. Çok taze
1: bir rapor geldiği için hemen ondan bahsedeyim. Global Menkul'ün Aselsan'la ilgili bir değerlendirmesi var. Sadece fiyat ve beklentisini verelim. Al tavsiyesinde bulunmuş. Hedef fiyatı 536 lira 70 kuruş. Bu da %53'lük bir getiri potansiyelini işaret ediyor.
0: Onu evet, yatay artıda şu anda Aselsan hissesi %0,07 kadar yükseliyor. O notu da aktaralım. Piyasa masasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Best piyasa masasını sundu. Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorunlu fonlar. Bunu şuna benzetebiliriz Serdar Bey. Vücutta bir hastalıklı bir yapı veya işte ne diyelim bir sorunlu yapı var. Bunu vücuttan almak istiyorsunuz ama vücuda da zarar vermeden bunu başarmanız önemli. Dolayısıyla bunlar karantinaya alındı. 7 şirkete ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu. Tasfiye kararı alınmış oldu. Ondan sonraki süreçte de adli mekanizmalar devreye girdiler. Adli mekanizmalarla bu işin bu sorunlu hale gelmesinde bu süreçte rolü olan birçok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verenler hakkında biliyorsunuz çok etkili bir şekilde adli mekanizmalar işlemeye başladı. Şu anda birçok kişi ya tutuklu ya gözaltında ya soruşturma aşamasında ifadesi alınan birçok insan var. Dolayısıyla bir adli süreç başlamış durumda ve yürüyor.
2: Mal varlıklarına tedbir de var.
1: Mal varlıklarına tedbir konmuş durumda. Yurt dışı yasakları getirilmiş durumda. Yani öyle bu ana sorumlulara baktığınız zaman yurt dışına kaçan giden pek fazla bir isim hatırlamıyorum ben doğrusu. Şirketlerin sahipleri adli mekanizmada zaten işlem görüyor. Bağlantılı bir takım yapılarla ilgili yine adli mekanizmalar işliyor. İşte çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. İşin bir tarafı bu. İdari tarafta SPK, BDDK çeşitli kararlar verdi bu dönemde. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız başından itibaren bu sürece çok hassas bir şekilde yaklaştı ve hükümetimiz de bu süreci başından beri çok yakın bir şekilde takibe aldı. En son biliyorsunuz bir fon koordinasyon kurulu oluşturdu Sayın Cumhurbaşkanımız. Benim başkanlığımda Maliye Hazine Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın ve ilgili tüm otoritelerin olduğu bir kurul. Bu kurul 4 defa toplantı yaptı ve çok önemli prensip kararları aldı. Diğer taraftan Devlet Denetleme Kurulu'nu yine Cumhurbaşkanımız görevlendirdi. Cumhurbaşkanımıza bağlı bir yapı ve çok geniş yetkileri olan bir denetleme kurulumuz.
2: Devlet Denetleme Kurulu burada anladığımız kadarıyla devletin içindeki kurumlardan sorumluluğu olanları tespit edecek.
1: Kurumları ve kurumların içindeki kişileri.

0: denetmenle, müfettişle, devlet denetleme kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Bütün ilgili kurumlar derken efendim SPK, BDDK.
0: Ya bu işte bu bağımsız finansal otoriteler diyelim genel anlamda. Bütün bu kurumlar denetim altında incelenecek, soruşturulacak. İdarelerin açıkları da kişilerin sorumlulukları da bu süreçte ortaya konmuş olacak. Devlet Denetleme Kurulu çok yoğun bir şekilde sahada çalışıyor. Tabii bu doğrudan görevlendirdiği kişiler, bir de Devlet Denetleme Kurulu'nun tüm kurumların uzmanlarından istifade etme imkanı da var. Dolayısıyla bu geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz da denetliyor. Diğer yandan biliyorsunuz bir kanun hazırlandı. Çok hızlı aksiyon alındı gerçekten. Bu olaydan etkilenen 455 binden fazla yatırımcı var bu sorumlu fonlarda. Toplam baktığınız zaman bu fonlar 131 fon toplam fonlarımızın 4,6'sını oluşturuyor. Toplam fon portföyümüzün 7,7'sini oluşturuyor. Ve tekil kişi olarak baktığınızda 455 binden fazla yatırımcı bu fonlarda. İşte bunların hakkını, hukukunu gözetecek şekilde bir kanun teklifi de fon koordinasyon kurulumuzda tartışıldı. Genel prensipler itibariyle, ana çerçeve itibariyle grubumuzla, meclis grubumuzla bunu konuştuk. Sayın Abdullah Güler de geçtiğimiz cuma günü biliyorsunuz bunu açıkladı. Toplumumuzla paylaştı bu yeni kanun teklifini. Burada da şunu öngörüyoruz. 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın bu 455 binden 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu fonlar arasında bir TERA dediğimiz büyük bir fon var. Bir de 6 tane diğer fon var. TERA'nın tasfiyesinin yönetimi İş Bankası'nda. Çünkü TERA İş Bankası'yla çalışmış bugüne kadar. Diğer fonların yönetimi Ziraat Bankamızda. Onlar Ziraat Bankası'yla çalışmışlar. Ziraat Bankası'nın tasfiyesini yönettiği 3 fon olağan şartlarla tasfiye edildi. Ne demek olağan şartlarla? Mevcut kurallarımız içinde işte bunların bütün ödemeleri yapılmış oldu yatırımcıların. Oradaki hak ve yükümlülükler yerine getirilmiş oldu. 17 fon böylece devreden çıkmış oldu. Yani 131 fonun 17'si devreden çıkmış oldu. Burada kapalı fon dediğimiz fonlar da var her birinin altında. Bu kapalı fonlarda da olağan tasfiye edilen 3 kuruluşta 2000 küsur civarında kişi var. Kapalı fonları da kendi tabiatı içinde, özellikleri içinde tasfiye edecekler. Dolayısıyla burada aşağı yukarı 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı.
1: Bu şirketlerde herhangi bir mağdur kalmadı mı demek istiyorsunuz?
0: Evet, evet.
1: Bitti yani. Bitti. Bu dosya oradaki kapandı. Dosya,
0: sadece kapalı fonları var dediğim gibi. Belli sayıda kişinin içinde olduğu. Orada da toplam 2000 kişi, küsur kişi var. Onlar da kendi işlerinde çözecekler diye söyleniyor. Dolayısıyla 46 bin kişi aşağı yukarı bu sistemden çıkmış oldu diyebiliriz.
1: Asıl büyük tabii
0: 4
1: fon
0: tane
1: TERA'da.
0: Fon var. En büyük fon TERA, diğer taraftan işte biliyorsunuz Pusula, Hedef ve Atlas var. Atlas'la ilgili de şu anda müzakereler devam ediyor. Atlas'la ilgili de olağan tasfiye mümkün. Bunu bu hafta herhalde görmüş oluruz. Sahipleriyle görüşmeler yapılıyor, müzakereler yapılıyor. Yani ümit ederiz ki, temenni ederiz ki böyle olsun. Atlas da devreye girerse, olağan tasfiyeye tabi olursa orada da 58 bin civarında vatandaşımız var. Bu işten olumsuz etkilenen yatırımcı var diyelim. Bunlarla ilgili de olağan tasfiye uygulanmış olacak. Bunu bugün yarın bu hafta içinde herhalde netleşmiş olur diye tahmin ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Geriye 3 tane.
1: Yusuf Bey'in bir sorusu var.
2: Bununla çok ilintili bir soru soracağım. Bu fon soruşturmasının ekonomik boyutu ne kadarlık bir miktardan bahsediyoruz? Bir de olan tasfiye kendi imkanlarıyla ödüyorlar değil
0: evet,
2: mi?
0: Tabii, Burada
2: zarar görmüş yatırımcının nasıl finanse edildiği önemli ve bu hususta da kamuoyu ilk aklına gelen konu kamu kaynakları kullanılacak mı?
0: Çok teşekkür ediyorum bunu sorduğunuz için. Hı. Ben mecliste de altını hani kalın bir şekilde çizerek vurguladım. Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun içinde TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var. Allah korusun bir sorun çıktığı zaman o devreye giriyor ve tazminatları ödüyor. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Bir kamu garantisi söz konusu değil. Mecliste de anlatmıştım ben. Yani bu serbest fonlara giderken profesyonel yatırım ve nitelikli yatırımcı sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşmede hem kazanç hem de kayıp bir anlamda kabul edilmiş oluyor. Dolayısıyla burada bir kamu kaynağı kullanımı söz konusu değil. Bu üç fonun tasfiyesi de kendi kaynaklarıyla. Olağanüstü fonunu da birazdan belki biraz detayına gireriz. Orada da en önemli prensibimiz kamu kaynağının kullanılmaması. Peki ne kullanılacak kamu kaynağı yoksa diye sorabilirsiniz.
1: Soralım efendim.
0: Hemen sorun onu çünkü şimdi o önemli.
1: Kamu kaynağı kullanılmayacak ama çok büyük de bir burada bir evet. paradan bahsediyoruz. Bu toplanması beklenen paralar karşılayabilecek mi mağdurların
0: Şöyle,
1: sorununu?
0: Şöyle Serdar Bey, burada tabii bizim esas aldığımız ana para. Net yatırım tutarı diyoruz buna. Bu net yatırım tutarını iyi çerçevelemek lazım.
1: Yani yatırımcının olağan ilk koyduğu para.
0: Bu olağan tasfiyelerde yatırımcı zaten şeyini alıyor, parasını alıyor. Olağanüstü tasfiye için diyorum ben. Nihayetinde de hiç kimsenin hak ve yükümlülükleri kaybolmuyor. Bu işin en sonunda tabii ki paylarına bağlı olarak yatırımcılar hak ve yükümlülüklere sahipler. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Nedir bu net yatırım tutarı? Bir örnekle anlatırsam daha iyi olur herhalde. Basit bir sürü farklı örnekleri olabilir ama basitçe şöyle diyelim. Siz gittiniz diyelim bir fondan bir şey aldınız. Pay aldınız işte atıyorum 1 milyon lira diyelim. Bugün 1 milyon para yatırdınız. Ana paranız 1 milyon. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz. 1 milyon kaldı hesabınızda. Bir vesileyle o karınızı çektiniz diyelim. 1 milyon kaldı. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Anlatabiliyor muyum? Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz. Bu kanunumuzdaki şey bu. Teklif bu. Meclisimizden henüz geçmedi tabii.
1: Yani bu 450 bin yatırımcı.
0: Yani yanlış anlaşılmasın. Meclis her şey meclisin takdirinde. Ben şu anki teklif haliyle anlatıyorum size.
1: Anladım. 450 bin yatırımcıdan zaten karını tahsil etmiş olanlar.
0: Artık o düştü tabii. Şu olağan tasfiyelerle o sayı.
1: Mağdurlar listesinde yer almayacak.
0: Nasıl? Tabii yani. Tabii. İki kesim yer almayacak. Arada bu net yatırım tutarını alıp çıkanlar bir de tabii hukuk dışı işlemler yapanlar. Bu iki kesim bu 1 milyona kadar şeyi alamayacaklar.
1: Hukuk dışı işlem derken?
0: Yani haksız kazanç elde etmiş. Hukuk dışı işte bu soruşturmalara konu olmuş, kovuşturmalara konu olmuş şahıslar. Onlar tabii ki faydalanmayacak. Artı bir şekilde ana parasını bu süreçte almış. Net yatırım tutarıyla baktığınızda zaten sistemden ana parasını almış olanlar yine yararlanmayacaklar. Ama bu geçici bir durum bakın. Bunun altını tekrar çizeyim. Şimdi ana hükümler devam ediyor. Olağanüstü tasfiye dediğimiz şu. Bu kalan şirketlerle ilgili, buradaki yatırımcılarla ilgili işin özünü söylüyorum. 1 milyon liraya kadar İnsanların ana parasını ödememize imkan sağlayacak bir sistem. Bu genel hükümleri ortadan kaldırmıyor. Genel hükümler yine geçerli. Yani zamanı

0: geldiğinde işte bütün bu kaynaklar toparlandığında kime ne düşecekse yine alacak. Orada bir mahsuplaşma olacak. Yani bu 1 milyona kadar almış olanların aldığı miktar nihai hakları ve yükümlülükleri hesaplanırken mahsuplaşmayla oraya hesaba girmiş olacak. Ama biz istiyoruz ki özellikle küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Küçük yatırımcılar bir an önce bu kaynaklara kavuşsunlar. Sosyal açıdan bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla büyük bir kitle de burada zaten. O 450 bin dediğimizin çok büyük bir kısmı burada. Nihai rakamlar netleşecektir kısa sürede ama ben şuna inanıyorum. Bu olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak.
1: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey buyurun.
2: Efendim az önce haksız kazançtan bahsettiniz. Haksız kazanç elde edenlerden. Şimdi bu haksız kazançların iadesiyle ilgili bir mekanizma oluşturulmuştu.
0: Doğru.
2: Hatta işte geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada işte 4 kişinin ya da yanlış hatırlamıyorsam 5 kişinin bu konuda parasını iade ettiği de dile getirilmişti. Ben son durumu sormak istiyorum efendim. Evet. Kaç şirket ve kişi para iadesine gönüllü olarak bulundu? Bu bulunan meblağ nedir? Bir de hep şu tartışılıyor efendim. Parayı verdiler ve bütün sorumluluk ortadan kalktı mı? Bununla ilgili ne söylersiniz?
0: Şimdi bu 131 fonla ilgili SPK bir karar aldı ve TMSF bünyesinde her bir fona özel bir hesap açıldı. Çünkü her fonun hukuki durumu farklı. Her fona birebir bakmak durumundasınız. O fona girmiş, yatırım yapmış olanlar var. O fonun ilişki biçimleri var. Dolayısıyla bu hesaplar da bir tane hesap değil, her bir fon için 131 tane hesap açıldı. Bir tane de genel hesap açıldı. O genel hesap da fon bazında değil, hisse senedi bazında hukuk dışı işlem yapanlarla veya haksız kazanç elde eden veya fahiş gelir elde edenlerle ilgili bir hesap. Veya işte mal varlıklarının satışından elde edilecek gelirlerin konacağı bir hesap. O bir de 132. hesap da bu. Yani genel hesap. Şimdi bir süreç başlamış durumda. Bu kanunumuz çıkarsa bu çok daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Gerek isteğe bağlı olarak getirip fahiş kazançları iade edenler, gerekse bu hukuk dışı işlemler yapmış, haksız kazanç elde etmiş şirketlerin veya kişilerin mal varlıklarının satışından gelecek gelirler bu hesaplarda toplanacak. Bir fona özel bir gelirse o fonun hesabına girmiş olacak. Değilse genel hesaba gelecek. Genel hesaptan da belli kriterlerle yine bu fonlara bu kaynak dağılmış olacak. Az önce sormuştunuz ya bu kaynak nereden diye. 3 tane kaynağı var. Bu yatırımcılara, olumsuz etkilenmiş yatırımcılara bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. Halen içinde işte belli değere dönüştürülebilir varlıklar var. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda biliyorsunuz. Şirket, kişi bu süreçte rolü olduğu düşünülen. Dolayısıyla bu yine kanunda TMSF'ye bu olaya özgü olarak çok ciddi yetkiler veriliyor. TMSF'nin bu konudaki çalışmalarıyla bu varlıkların nakde dönüşmesi, bu varlıkların değerlendirilmesiyle gelecek kaynaklar var. Dolayısıyla bu yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak. Bu temelde bu 3 kaynaktan finanse edilmiş olacak. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak. Bu hesaplar açılmış durumda, süreçler başlamış durumda, işte belli sayıda yatıranlar olduğunu da duyuyoruz ama asıl bundan sonra bu kanunla birlikte bu süreç daha bir hızlanacaktır.
1: Yani konu kapanmıyor değil mi? Yahya Bey'in sorusunun devamında.
0: Ha, evet.
1: İade ile beraber
0: yoksa
1: kapanmıyor.
0: Hayır, hayır. Bakın hukuki sorumluluklar hiçbir şekilde genel sorumluluklar ortadan kalkmıyor. Burada iki tür ne diyelim durum iki durum söz konusu. Hukuk dışı işlem, piyasa bozucu faaliyet yürütme, durumu var. Bir de fahiş gelir elde

0: etme durumu var. Özellikle faiz gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz.
1: Yani piyasa bozucu bir durum varsa evet. Bunu kim belirleyecek efendim? Bu,
0: yargı süreçleri
1: bu faaliyetin piyasa bozucu olup olmadığını...
0: Nihai olarak belirleyecek olan yargı tabii. Yargıdaki çıkacak sonuçlar. Tabii ki burada bağımsız otoriteler var. Onların ortaya koyacağı kararlar, analizler bütün bu süreci netleştirecektir. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu süreçte tabii bir taraftan bunlar yürütülürken diğer taraftan bu çerçevede... sermaye piyasalarımızın, borsamızın durumu da çok önemli. Yani ben şunun üzerinde özellikle durmak istiyorum Serdar Bey, değerli arkadaşlar. Burada bir ayrımı net bir şekilde yapmamız lazım. Aksi takdirde kendi ayağımıza sıkmış oluruz, sermaye piyasalarımıza zarar veririz. Bu işlerle hiçbir alakası olmayan yatırımcılara zarar vermiş oluruz. Yatırımcı ayrı, manipülatör ayrı, spekülatör ayrı. Bunun altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Biz yıllardır bakın planlarımızda, programlarımızda, hükümet politikalarımızda sermaye piyasalarımızı her zaman öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Borsamız, sermaye piyasalarımız bizim için çok kıymetli. Niye kıymetli? Kalkınmanın finansmanında en sağlam kaynak bunlar. Şirketlerimiz için... Kalkınmamız için, üretimimiz için çok kıymetli piyasalar buralar. Dolayısıyla aman aman hiç kimse bu piyasalara genel anlamda gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler. Bir defa bunun altını çok net çizmek istiyorum. Burada 455 bin insan var, yatırım yapmışlar. Biz bunlara suçlu diyebilir miyiz hepsine? Böyle bir mantık olabilir mi? Bunlar gelmiş yatırım yapmış, bir getiri elde etmeye çalışmış, makul bir getiri elde etmişse de buna da söyleyecek hiçbir şey yok. Bizim buradaki hedefimiz, hedefe koyduğumuz kesim piyasa bozucu işlem yapanlar, manipülatörler, spekülatörler, yatırımcının bu konularda olumsuz etkilenmesine neden olan hukuk dışı davranışlar içinde bulunanlar. Yani bu ayrımı net bir şekilde tekrar tekrar yapmak isterim. Ve yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Bunda hiç tereddüt yok. Biz hastalıklı bir yapıyı tabiri caizse bir virüsü sistemden çıkarma gayreti içindeyiz ve bu bünyeye çok daha güç katacak. Zayıflatmayacak sermaye piyasalarımızı. Aksine daha da güçlendirecek. Yeni fon rehberiyle birlikte bu yapılar, bu sorunlu yapılar ortaya çıktığı gibi kalan yapılar içinde çok daha ek bir güvence sağlanmış oldu aslında. Şu anki fonlar için, şu anki borsamız için çok daha sağlıklı bir zemin oluşturulmuş oldu. Dolayısıyla şu an biz borsamıza da sermaye piyasalarımıza da güveniyoruz ve bu yeni fon rehberiyle birlikte DDK raporlarıyla birlikte oluşabilecek hani ilave alınması gereken tedbirleri de almakta hiçbir beis görmeyiz. Yapısal bir sorun varsa işte sağlıklı bir şekilde bu DDK'nın raporu iki şeye yarayacak Serdar Bey. Birincisi sorumlulukları ortaya çıkarıp bu işin sorumlularının hesap vermesini sağlayacak.
1: Devlet kurumları içinde, bağımsız kurumlar içinde.
0: Bağımsız kurumlar içinde. Devlet kurumları içinde, bağımsız veya değil, bütün ilgili kurumlar içinde. İki, bu DDK raporu bize yol gösterecek. Sistemde açıklar nedir? Yapılması gereken, düzeltilmesi gereken yapısal...
2: Röntgenini çekecek.
0: Röntgenini çekecek. Yapısal olarak alınması gereken bir tedbir var mıdır? Bunun ışığında da biz bugün mesela bir geçici kanun olağanüstü tasfiyeye ilişkin sadece bir kanun gitti meclisimize. DDK kanunu incelemesi, soruşturması sonrasında daha yapısal diyelim iyileştirmelere dönük bir kanunu da meclisimize gönderebiliriz, takdirine sunabiliriz. Dolayısıyla burada tekrar tekrar altını çiziyorum. Bizim için borsa çok kıymetli, sermaye piyasaları çok kıymetli, kalkınmamızın vazgeçilmez unsurları. Hiç kimse bu piyasalarımıza gölge düşürmesin. Tabiri caizse kuruyla

0: Yaşı karıştırmayalım, sapla samanı karıştırmayalım. Suçlular elbette cezasını bulacak. Hiç tereddüt yok. Zaten etkin bir şekilde idari ve adli süreçler işliyor. Ama yatırımcıları da sanki potansiyel suçluymuş gibi göstermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Diğer taraftan fon koordinasyon kurulumuzda bir prensip kararı aldık. Onu da burada ifade etmek isterim. O da şu: bütün bu tasfiye süreçleri, olağan veya olağanüstü tasfiye süreçleri gerçekleşirken borsamıza olumsuz etki oluşturmama anlayışı içinde bu işlerin yürütülmesine de büyük önem veriyoruz. Borsamızı tabii birçok şey etkiliyor, sadece fonlar değil. Dünyada da maalesef bugün faiz oranları tarihi yüksek seviyelerde, işte güvenlik riskleri, şunlar bunlar. Yani borsadaki gelişmelerin tamamını bu fon piyasalarındaki durumla izah etmek mümkün değil, ama tabii ki bu fon piyasalarındaki gelişmeler, bunun etrafındaki tartışmalar ister istemez yatırımcı davranışlarına da yansıyabiliyor. Veya buradaki kaynakların likit hale dönüştürülmesi süreci bazı tartışmalar oluşturabiliyor. Şuradan da sizin aracılığınızda bu mesajı tekrar vermek isterim. Borsamızı olumsuz etkilemeyecek bir anlayış içinde bu tasfiye süreçleri sürdürülecektir. Bu konuda fon koordinasyon kurulumuzun da tüm kurumlarımıza yönlendirici bir yaklaşımı söz konusudur.
1: Bir, borsa etkilenmeyecek. İki, kamu kaynağı kullanılmayacak. Ve yine vermiş olduğunuz güçlü bir mesaj olarak notlarıma bakıyorum. DDK, Devlet Denetleme Kurumu, geriye dönük bu işte sorumluluğu olan bütün kurumları denetleyecek, soruşturacak.
0: Evet, evet.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Hasan Bey, buyurun.
2: Efendim, ben meclis gündeminde olan kanun teklifiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Biraz anlattınız ama bu kanun teklifinin biraz daha detaylarından bahsedebilir misiniz? Kanun çıktığı takdirde özellikle burada mağdur olan vatandaşlar önlerinde nasıl bir yol haritası görecekler? Burada takvim nasıl işleyecek?
0: Şöyle, burada bu süreçlerden olumsuz etkilenen yatırımcılarımızın, az önce bahsettim, küçük yatırımcılar ve para piyasası fonları öncelikli olmak üzere ara bir ödeme, bir avans da diyebiliriz, bir ara ödeme ile karşılaşması söz konusu olacak. Bu da 1 milyon TL'ye kadar bir ödeme. Az önce bahsettim, burada bulunan yatırımcı kitlesinin çok büyük bir bölümü 1 milyon veya 6 bir hesaba sahip. Net yatırım tutarı üzerinden, yine tekrar ediyorum, arada ana parasını alıp çıkmış olanlar bundan istifade etmeyecek. Ama ana parası içeride olan, kalmış olan vatandaşlarımız bu ana paralarını almış olacaklar. Bu da 1 milyon liraya kadar. Hesapların çoğu da zaten bu şekilde. 1 milyon üstünde hesabı olanlar ise 1 milyona kadar olan kısmını almış olacaklar. Diğer taraftan yine bu kanunda az önce bahsettik, o geriye alma sürecini güçlendirici hükümler var. Özellikle TMSF'ye bu konuya özgü olmak üzere farklı yetkiler verilmiş durumda. Az önce bahsettim, o hesaplara sorumluluğu olan, işte mallarına el konan, varlıklarına el konan kişi veya şirketlerle ilgili çok daha hızlı bir şekilde TMSF'nin işlem yapabilmesine el veren düzenlemeler getirmiş durumda kanun teklifi. Bunu tabii meclis çıktığında şu anda sadece bir varsayım olarak konuşuyoruz. Yanlış algılanmasın. Takdir meclisimizde, komisyon çarşamba günü kanunu ele alacak. Daha sonra genel kurulda tartışılacak. Ben inanıyorum ki bu kanunun çıkmasıyla birlikte çok hızlı bir aksiyon alınmış olacak. Dünyada bakın, bu konularda baktığınızda çeşitli örnekler, çok uzun zaman alıyor bu tasfiye süreçleri bu tür durumlarda. Biz vatandaşımızın, özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde, yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün teknik hazırlıkları yapmış durumda kurumlarımız. 4. fon kurulu toplantımızda bunu ele aldık doğrusu. Kurumlarımızla ben bunu bir sorguladık. Yani kanun çıktığında hazır mıyız diye, teknik hazırlıklarımız tamam mı diye. Benim gördüğüm tüm kurumlarımızda teknik hazırlıklar tamamlanmış durumda. İşte Merkezi Kayıt Kurumumuz, Takas Bank, Ziraat Bankası ve İş Bankası tasfiyeden sorumlu iki banka olarak. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda. Bu kanun çıkar çıkmaz gereği yapılacaktır. Bu ödemeler yapılacaktır. Bir iki fonda, birkaç fonda belki bir milyon ödeyecek para oluşmayabilir diye bir endişe var bir taraftan. Yani genelinde bir sorun yok. Ama bazı fonlarda içi tamamen boş kalmışsa bir sıkıntı olabilir mi diye bir tartışma var sadece. Orada da iki tedbirimiz var. Birincisi, bu geriye aldığımız kaynakları bir an önce alıp o fonlara aktarıp bu 1 milyona kadar ödemeleri oralarda da gerçekleştirmek. İkincisi, diyelim ki bir fonda yeterli para olmadı. Para neyse, orada ulaşabildiğimiz kaynak neyse, onu en düşük alacaklıdan başlayarak yukarıya doğru ödemeleri gerçekleştirmek şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Tabii bütün bunlar dediğim gibi kanun meclisten çıktıktan sonra çok daha netleşmiş olacak. Şunun da altını çizeyim. Bu süreçlerde hangi çevreden, hangi siyasi görüşten olursa olsun yapıcı eleştirilerde, önerilerde bulunan herkese biz kulak veriyoruz. Herkesi dinliyoruz. Sonuçta bir toplum olarak bizim bu meseleyi sağlıklı bir şekilde bir yere oturtup çözümler getirip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sermaye piyasalarımız üzerinde, ekonomimiz üzerinde bunun bir gölgeleme yapmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Bu çerçevede de hareket ediyoruz. Ama şunun da altını çizmek isterim doğrusu. Bu vesileyle meclisteki görüşmelerde de daha sonraki süreçlerde de bu konuları istismar etmeye çalışanlar da var maalesef. Siyasi rant olarak bu konulara yaklaşanlar da var. Gerek siyasette gerek medyada. Hani olumlu eleştiriler, yapıcı eleştiriler yapanlara saygımız sonsuz ve eleştiri her zaman iyi bir şeydir bir toplumda, demokratik bir toplumda. Eleştiriye her zaman açığız, onda hiç tereddüt yok. Ama haksız ithamlar, aceleci yorumlar, olayın detayına bakmadan algı oluşturmaya çalışmalar, işte itibar suikasti yapma girişimleri, bütün bunları da huzurunuzda ben hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi, yakıştıramadığımızı ve vatandaşımızın da bu konuları çok net bir şekilde gördüğünü de ifade etmek isterim.
1: Bu en son iki evet. Bakanımızın ismi geçirildi. Bir bakanımızın babasının isim benzerliği üzerinden evet. Bir yaklaşım sergilendi. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Bir başka bakanımızın da yine aynı şekilde bir manipülatif yaklaşımla itibar suikastine uğradığını görüyoruz. Evet. Dolayısıyla olay bu yönüyle de siyasallaşıyor gibi.
0: Çok büyük üzüntü verici. Bakın mecliste ben sunumu yaptıktan sonra yeni parti milletvekili Sayın Özdağ'la çıktı kürsüye ve bu isim vermeden iki bakanımızla ilgili bir ithamda bulundu.

0: Efendim Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Kısa bir program olacak çünkü Anadolu Ajansı'nda Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın önemli açıklamaları da vardı. Fon gelişmelerine ilişkin burada yakından takip ediyoruz ki özellikle meclise verilen yasa tasarısı ödemelerin nasıl gerçekleştirileceği de dair bir mekanizma. Bu fonlardan fahiş kâr elde edilen kişilere karşı bir takım düzenlemeler var. Piyasa bunları takip ediyor. Diğer tarafta ise blokeli varlıkların ne zaman ne olacağı konusunda ise belirsizliğin devam etmesi dikkat çekiyor. Piyasada ise bir nakit sıkışıklığı söz konusu. Dolayısıyla piyasada bu gibi gelişmeler yakından takip ediliyor. Yurt dışında ise Riyad Havalimanı'na yapılan iki saldırı, petrol fiyatları her ne kadar aşağıda olsa dahi aslında 104 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Küresel piyasalarda da hareketlilik, ki özellikle Hindistan Merkez Bankası rupiyi desteklemek için 2013 yılından bu yana en güçlü önlemlerinden bazılarını devreye aldı ve bu adımların ardından Hint rupisine bakacak olursak dolar karşısında %1 değer kazancı ve Nisan ayından bugüne kadar da en güçlü yükselişini kaydetmiş oluyor. Peki Merkez Bankası'nı harekete geçiren nedenler neler? Özellikle küresel tahvil satışları ve jeopolitik riskler para politikasını nasıl etkiliyor küresel anlamda yüksek faiz adetleri kalmaya da devam ediyor. Ayrıntıları Mumbai'deki Bloomberg stüdyosundan bizlere katılan kıdemli döviz ve tahvil muhabirimiz Subadip'ten alalım kendisiyle birlikte konuşalım. Welcome to Bloomberg KT.
1: Merhabalar Bloomberg KT'ye hoş geldiniz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hindistan Merkez Bankası'nın böylesi agresif bir hareket alması ve rupiyi destek eklemeye çalışmasının arkasında yatan temel faktörler neler acaba? Mumbai'den selamlar. Evet, söylediğiniz gibi Hindistan Merkez Bankası gerçekten dramatik denebilecek önlemler aldı hafta sonunda rupiyi desteklemek için. Şimdi burada tabii ana faktörler şöyle: dolar talebini biraz ayrıştırmaya çalışıyorlar. Özellikle devlet kontrolündeki petrol şirketleri çok ciddi bir erişim ihtiyacında ve bu erişimi farklı noktalardan sağlamaya çalışıyorlar ve piyasadaki dolar talebini işte Merkez Bankası dengelemeye çalışıyor. Bir yandan da düzenleme niteliğinde adımlar atıldı. Burada döviz rezervinin üzerindeki riski de toparlamaya çalışıyor Merkez Bankası. Yani türev ürünlerdeki işlemler de aslında rupidense dolar dominans olarak gerçekleşiyor. Bunu da dengelemek istiyor Merkez Bankası. Başka adımlar da atıldı. Mesela eşik azaltıldı. And also not allowing 500 milyon dolardan daha düşük bir seviye artık geçerli olacak bazı işlemlerde. Yani aslında aşırı oynaklık var kurda. Bunu sınırlamak istiyor Merkez Bankası. Peki şunu da sormak istiyorum. Küresel ölçekte baktığımızda tabii jeopolitik gelişmeler ve tahvil piyasalarında satış dalgası söz konusu. Bu gibi gelişmeler para politikasını nasıl etkiliyor? Evet, söylediğiniz gibi enerji fiyatlarının artmasından çok etkilendi Hindistan. Çünkü ciddi bir ithalatçı. Dolayısıyla enerji fiyatlarının artması hem cari açık tarafını etkiliyor hem de mali tarafı etkiliyor Hindistan'da. Getirilerin artması da aynı şekilde bir etki yarattı. Şunu da akılda tutmak gerekir. Hindistan Merkez Bankası faiz artışına geç giden bankalardan bir tanesi oldu. Daha ilk defa geçen hafta artış yaşandı. Endonezya ve Filipinlere baktığınız zaman bu gibi ülkeler bir süredir zaten artış gerçekleştiriyordu faiz tarafında. Bunun sebebi de şöyle: aslında savaşmaya çalıştığımız çok cephe var. Rupiye baktığınız zaman likidite sıkıntı altında. Tabii dolar tarafı baktığınız zaman da bunu anlayabiliyorsunuz. Rupi likiditesinin bu noktada çözülmesi gerekiyor. Bir yandan da tabii enflasyonla mücadele ediyoruz. Bunu da kontrol altına almaya çalışıyoruz. Peki şimdi bu çerçevede Hindistan Merkez Bankası'nın önünde hangi para politikası seçenekleri bulunuyor? Şimdi ekonomistlerin beklentisi Merkez Bankası'nın daha da fazla artışa gitmesi. Geçen hafta 25 bas puanlık bir faiz artışı yaptık ama daha fazlası bekleniyor. Yani nötrden daha kalibre edilmiş bir sıkılaşmaya gidiş bekleniyor. Aynı şekilde ekonomistlerin yani bu çerçevede beklediği de 25 ila 75 bas puanlık bir olası artış enflasyonu kontrol etmek için. Likidite tarafında da daha fazla açıklama gelebilir. Tabii tahvil tarafı likiditeyi çok etkiliyor. Nakite baktığımız zaman da yine burada muazzam karşılık için yine karşılıkların daha da artırılması, değiştirilmesi beklenebilir. Çok teşekkürler efendim, bütün değerlendirmeleriniz için.
0: Merkez Bankası 2013'ten bu yana para birimini desteklemek için aldığı en güçlü önlemlerden bazılarını ortaya koyduktan sonra burada da aslında %1'lik bir değer kazancı. Bu da Nisan'dan bugüne en büyük sıçramaya işaret ediyor. Dolayısıyla merkez bankaların aktif olduğu bir dönemden geçiyoruz. Geçeceğiz gibi de duruyor çünkü küresel faiz adetleri özellikle yüksek kalmaya devam ettikçe dolar da görece güçlü seviyesini korumaya devam ediyor. Çok fazla konuşacağız bu konuları yine. Şimdilik programı noktalıyoruz. Düello'da devam edeceğiz. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo. She was 19 with a baby on the way on the east side of the city. She was working every day, cleaning dishes in the evening. She could barely stay awake. She was clinging to the feeling that her luck was gonna change. And cross town, she would take the bus at night to a one-bedroom apartment. And when she turned on the light, she would sit down at the table, tell herself that it's alright.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Ve efendim grafik tüellosuyla devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikteyiz. Mehmet, şimdi doları konuşuyoruz. Baktığımız zaman özellikle burada kısa vadede teknik bir düzeltmeye işaret ediyor. Ancak diğer para birimleri üzerinde baskısını devam ettirmeye de yine ettiren de bir görüntü söz konusu. Ben biraz tek tek bakacağım bugün güçlenen dolara.
2: Ben bugün de aslında reel sektörden gideceğim. Geçtiğimiz günlerde de gitmiştik. Otomobil sektörüne bakacağım. Hem üretim tarafında, hem iç pazar tarafında, hem ihracat tarafında orada işler geçen senenin oldukça altında. Bu daha ne kadar böyle gider, sonuçta ne olabilir, onlara biraz bakacağım.
1: Peki başlasın mı? Hı. Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Dolar zirve seviyelerinde zorlanıyor aslında. Buradaki ana hikayede şimdi baktığımız zaman dolar endeksi Ağustos ayından bu yana bakacak olursak güçlü bir görünüm sergilediğini görüyoruz ki beyazla göstermiş olduğumuz üst sütunlarda şunu görüyoruz. Bloomberg dolar endeksi, alt tarafta ise RSI göstergesi söz konusu. Dolayısıyla burada Ağustos başından bu yana bakacak olursak, Ağustos sonundan itibaren pardon, güçlü bir görünüm söz konusu. Dolarda bir yükseliş söz konusu. 1225 seviyesine kadar çıktığını takip ediyoruz. Endeks Haziran ayında test etmiş olduğu özellikle zirve seviyeleri bölgesine yeniden bir yaklaşım görünüm söz konusu. Ve yükseliş ivmesinde yalnız zayıflama işareti olduğunu gösteriyor son günlerdeki performansında. Bakacak olursak endeksin özellikle alt tarafına RSI göstergesine bakacak olursak Haziran ayında test etmiş olduğu burada zirve bölgesine yeniden yaklaşırken alt bölümdeki 9 günlük RSI göstergesinde 72-76 seviyesinde, yani aslında bu bize 70'in üzerindeki seviye aşırı alım bölgesinde fiyatlandığına işaret ediyor. Fiyatlar yukarı yönlü giderken RSI göstergesinin aşağı yöne işaret etmesi ki grafiğin son bölümünde, dolayısıyla negatif bir uyumsuzluğu ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Yani aslında bu grafik bize dolar endeksi zirve seviyelerini yeniden Haziran'da görmüş olduğu zirve seviyelerini yeniden test etme çabasındayken buna rağmen yükselişin teknik gücü aynı ölçüde aslında artmıyor. Dolayısıyla negatif bir uyumsuzluk kısa vadede yükselişin bir miktar daha yorulabileceğini gösterirken kar satışlarının veya bir düzeltme hareketinin de gündeme geleceğini teknik grafik bize gösteriyor. Ancak tek başına kesin bir düşüş sinyali mi? Hayır değil. Bunu ikinci grafikten de net bir şekilde görebiliyoruz. Diğer grafiğim gelirse orada da bunu göstereceğim. Çünkü Bloomberg'ün teknik göstergelere dayalı olan farklı bir döviz paritelerinin yönünün değerlendirildiği tabloya bakacak olursak skorlar -1,5 ile +1,5 arasında değişiyor. Negatif değerler aslında bize paritede düşüşün, pozitif değerler ise yükseliş eğilimine işaret ettiğini gösteriyor. Hemen burada Euro'yu esas almak istiyorum. Euro dolar çaprazında 1.38, -1.38 işaretle birlikte güçlü bir negatif teknik görünüm sergilemesi aslında doların euro karşısında baskısının arttırdığını, üstünlüğünü ortaya koyduğunu gösteriyor teknik tarafta. Yen karşısında ise doların yine güçlü olması, yani dolar yen tarafına baktığımız zaman +0.97 seviyesine işaret ediyor burada da. Doların Japon yeni karşısında da yükseliş eğilimini koruduğunu gösterirken dolar endeksinde güçlü bir momentumun olduğunu da Bloomberg dolar endeksi 1.32 seviyeyle birlikte bize net bir şekilde gösteriyor. Burada pozitif seviyede olması doların genel teknik anlamda görünümünün hala yukarı olduğuna da işaret eden bir gösterge olarak ortaya çıkıyor Mehmet. Dolayısıyla evet, az önceki aşırı alım bölgesinde olması teknik kısa vadede bir düzeltmeye işaret ederken diğer tarafta yükseliş momentumunu belli başlı majör para birimleri üzerinde sergilemesi ise teknik açıdan aslında kesin bir düşüş sinyali yaşamadığını da gösteriyor.
2: Ben buradan başlayayım istiyorsan, bu euro dolardaki aslında değer kaybı beklentisi Türkiye'nin ihracatını da ciddi şekilde etkiliyor. %1.38'lik, yani aşağı doğru giden bir ivme var. Bu aşağı yönlü ivme ne demek? Şu an 1.12 civarında bir euro dolar var. Daha aşağı seviyeleri görebiliriz. Bu Türkiye açısından, benim biraz daha anlatacağım, yani şimdi anlatacağım, otomobil sektörü açısından ne anlama geliyor diye baktığımızda, Türkiye'deki birçok sektör gibi otomobil sektöründe de girdiler temelde dolar bazlı, ama ihracata baktığımızda ihracatın önemli bir kısmı Avrupa'ya yapıldığı için gelirler euro bazlı oluyor. Yani euro dolardaki düşüş Türk şirketlerinin gelirlerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Baktığımızda otomobil ihracatı yıldan yıla, yani ilk 9 ayda, yılın ilk 9 ayında %20 adet bazında söylüyorum, %26'lık bir düşüş sergilemiş. Toplam ihracatta %10'luk bir düşüş var. Burada çünkü otomobil dışı taraf aslında o kadar kötü gitmiyor. Ama miktar olarak baktığımızda şu an dolar bazında 2,8'lik bir artış var. Bunlar, hızlıca girdim konuya, ama bunlar OECD'nin verileri. OECD'nin her ay yayınladığı toplam pazar araştırması verisi. İçerisinde üretim rakamları da var, iç pazarda var, ihracatta var. Aylık bazdaki veriler çok fazla oynaklık gösterebiliyor. O yüzden ben 9 aylık verilere bakacağım. 9 aylık bazda baktığımızda otomobil üretimi %17 geriledi. İçerisine hafif ticari araçları, kamyonları, traktörleri, bütün otomotiv sektörünü kattığımızda toplam üretimin %5,9 gerilediğini görüyoruz. Bu daha düşük görünebilir ama toplam otomotiv sektörü için oldukça önemli bir düşüş. Peki bu düşüşe neler sebep oldu diye baktığımızda, iç pazardaki zayıflık mı, ihracattaki zayıflık mı diye baktığımızda cevap aslında ikisi de. İç pazar zaten geçtiğimiz hafta ODM'de verilerinde konuşmuştuk. İç pazar bu sene çok da iyi gitmiyor. Geçtiğimiz sene Türkiye'deki otomotiv satışları 1.4 milyon civarındaydı. Yılın başına geldiğimizde aynı beklenti korunuyordu. Yani geçen seneki kadar bir satışın bu yıla gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak yıl içerisinde gerçekleşen olaylar, ekonomideki özellikle iç talepteki sert yavaşlama, İran savaşı, daha sonra işte bu fon gelişmeleri, iç talebi otomotiv sektöründe ciddi şekilde baskıladı. Şu anda 1.1-1.2 arasında, milyon arasında bir beklenti var. Bu da geçtiğimiz yıla göre %20'lik bir düşüşe işaret ediyor. İç taraftaki sıkıntılar bunlar. Dışarıya baktığımızda ise en büyük sıkıntı aslında Çin rekabeti. Avrupa'daki ekonominin zaten kendisinin çok da güçlü olmaması, artı aynı pazarda, yani daralan ya da büyümeyen bir pazarda Türk üreticilerinin daha fazla rekabetle karşılaşması. Zaten geçtiğimiz günlerde Avrupa kamuoyunun da ana gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Avrupalı üreticiler, Avrupa ülkeleri kendi üreticilerini Çinli üreticilere karşı desteklemeye çalışıyorlar. Zaten bu hafta gerçekleşecek Avrupa Liderler Zirvesi öncesinde de Çin'den ithal edilecek hibrit araçlara yönelik yeni bir önlem paketinin sunulması ve bunda kabul edilmesi bekleniyor. Yani Çin'den gelecek araçları yıllık 350 bin adetle sınırlandırma gibi bir plan üzerinde çalışılıyor. Bu peki neden oluyor diye baktığımızda, mesela Volkswagen'in 3. çeyrekte toplam teslimatları %14 gerilemiş ki Volkswagen şu anda Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi ve ciddi şekilde zorluk yaşıyor. Tüm bunlara baktığımızda, yani Volkswagen gibi bir şirkete bu kadar zorluk yaşıyorsa Türk şirketleri de yaşıyorlar ve ihracat tarafında burada bir sıkıntı var. Önümüzdeki dönemde Avrupa'ya teslimatların da çok da iyi gitmesi, özellikle geçtiğimiz yıllardaki ivmesini yakalanması beklenmiyor. Buradaki temel sıkıntılar neler? Tabii ki Türkiye'deki üreticilerin temel sıkıntıları üretim maliyetlerindeki artışlar, özellikle ihracat tarafındaki rekabetçiliğin artması, rekabetçiliğin sağlanması konusunda bu yönde bir arada adım atılması bekleniyor. İçeriye baktığımızda ise burada özellikle içerideki vergi tarafında matrak güncellemesi talep ediliyor. Şu hızlı bir şekilde bunu da söyleyeyim. Türkiye'de tüm bu gelişmelerden dolayı yerli araçların payı 2020'lerin başında %47 civarındayken geçtiğimiz senenin ortalarında %25'e kadar geriledi. Burada özellikle Çinli elektrikli araç üreticilerinin Çin'deki hızlı büyümesi etkili olmuştu. Ancak son dönemde özellikle BYD'nin pazardan büyük oranda çekilmesi ve yerli üreticilerin yeni modelleriyle birlikte bu oranın tekrar %32'ye çıktığını görüyoruz. Hala çok düşük bir oran. Türkiye'de satılan her 4 aracın 3'ünün ithal olduğu anlamına geliyor bu. Önümüzdeki dönemde artar mı? İçerideki yeni projeler ve yeni özellikle yerli üreticilerin yeni çıkaracağı modellere göre bu şekillenebilir. Ama %47'lerin kısa vadede tekrar görünmesi çok da olası görünmüyor.
1: Peki, bakalım otomobil piyasasını yakından takip ediyoruz efendim. Evet, grafik düellosunu şimdilik noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Emlak Katılım Portföy sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastalar

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alper Akgün ve Fokus programından herkese iyi haftalar dileyelim değerli izleyenler. Evet, haftanın ilk işlem gününe bakıldığında bu hafta aslında biraz daha gözler Amerika tarafından gelecek enflasyon rakamlarında olacak ve biraz daha büyük şirketlerin bilançolarına odaklanacağız diyelim. İçeri tarafa bakıldığında fon piyasasındaki yeni adımlar ve son söylemlere bakacağız diyerek başlıklara beraber bakalım dilerseniz. Evet, içeri tarafa bakıldığında haftanın birinci işlem gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulundu ve Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı Cevdet Yılmaz. Kapalı fonlar kendi özellikleri içerisinde tasfiye edilecektir açıklamasında bulundu ve 3 fon olağan şartlarda tasfiye edildi. Tüm ödemeler yapıldı açıklamasını yaptıktan sonra ise adli süreçler devam ediyor diyerek de burada aslında atılacak adımların devamında geleceğinin mesajını verdi diyelim ve ikinci başlığımıza geçelim buradan da. Otomotiv üretimi ve ihracatında gerileme yaşandı. Otomotiv Sanayi Derneği rakamları bu sabah saati geldi ve Ocak-Eylül dönemindeki rakamlara bakıldığında otomotiv üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %6 azalarak 971 bin adede geriledi. Otomobil üretimi %10 geri düşüş gerçekleşti ve ilk 9 ayda üretim ticari araçlarda %12, hafif araçlarda %13 ve ağır ticarilerde ise %7 artış kaydetti. Kapasite kullanım oranı %61 seviyelerinde gerçekleşmiş bulunmakta aynı döneme bakıldığında. Ve yine ikinci başlığımıza geçelim. Yine içeriden bizi karşılayan bir rakam geldi bu sabah saatlerinde. TÜİK'ten gelen rakama bakıldığında perakende satışlarda aylık baz alımlı bir artış olduğu görüldü ve hacimsel bazlı satışlar yıllık tarafta %10 artış kaydetti.

Evet, haftanın birinci işlem gününde içeride birçok başlığımız vardı. Fonların tasfiye süreci, otomotiv sanayindeki yeni rakamlar ve perakende satışlardaki ılımlı artışı detaylandırdık. Başlıklarımızda piyasalara yansımalarına bakıldığında Borsa İstanbul'da BIST 100 ana endeksinde 12.195 puanlık bir fiyatlanma hakim ve %0,58'e varan bir yatay negatif seyrin olduğunu gördük. BBVA tarafından bir analiz geldi ve Türkiye'deki TL kere türü cazibesinin yıl sonuna kadar korunacağının altını çizdi kurum diyelim ve küresel para piyasalarına bakalım. Şu an alt endekslere baktığımızda öncesinde sanayi, mali ve turizm tarafında negatif bir seyrin de olduğunu gördük. Banka ve ulaştırma tarafında ise pozitif bir seyirde şu an fiyatlamalarda hakim diyelim. Küresel para piyasalarına baktığımızda dolar endeksi 102 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Güçlü bir dolar hikayesinin hala devam ettiği bir haftaya merhaba demiş bulunmaktayız ve euro dolar çaprazı 1.12'nin de altına inmiş bulunmakta. Şu an 1.11.93 seviyesinden fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim ve buradan Avrupa borsalarına geçelim. Şu anda bir son dakikamız ekranlarımıza var değerli izleyenler ve Ukrayna Başkanı Zelenski'den bir açıklama geldi. Rusya Trump'ın enerji ateşkesini ihlal etti açıklamasında bulundu Zelenski diyelim ve Avrupa'dan kaldığımız yerden devam edelim. Şu an açılışta pozitif bir seyrin olduğunu gördük. Peki ABD vadelerde nasıl bir seyir var? Bir de o tarafa bakalım. Geçtiğimiz hafta kapanışında aslında yükselişlerle tamamlayan endeksler vardı. Bu sabah saati vadelilerde ise yine pozitif imenin olduğunu izliyoruz. Bu hafta biraz daha gözler Amerika piyasasında olacak. Çünkü Perşembe günü TÜFE rakamı, Cuma günü ÜFE rakamı gelecek ve daha sonra yarınsa aslında biraz daha büyük taraftaki şirketlerin bilançolarını Amerika tarafında alacağız diyelim ve emtia piyasalarına bakalım buradan da. Emtialar tarafında negatif bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Şimdi güçlü dolar hikayesi derken spot piyasada ons altında 4200 doların da altında olan bir fiyatlanmanın hala hakim olduğunu görüyoruz. Brent petrol ise 104 dolar seviyesinde doğru yükselmiş bir fiyatlama hakim fakat bir geri çekilmenin de an itibariyle olduğunu izliyoruz diyelim. Piyasalar bu yöndeydi. Fokusta şimdi kısa bir ara diyelim.

0: Evet, fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Sermaye piyasalarındaki son hareketliliği ve bunun bizim kredi notumuza etkisini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi World Rating Başkanı Orhan Ökmen. Orhan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz merhaba. Ve iyi haftalar dileyelim sizlere.
1: Çok teşekkür ederim size de, çok sağ olun.
0: Şimdi bu haftanın içerideki gündemi biraz daha cuma günü gelecek S&P not değerlendirmesi olacak. Takvim içerisinde Türkiye değerlendirmesi yer alıyor ve şu an piyasalara bakıldığında hatta sabah da Cevdet Yılmaz tarafından Anadolu Ajansı'nda fon piyasasına ilişkin birçok da açıklama yapıldı. Şimdi bir likidite sıkışıklığı sermaye piyasalarındaki fon sürecinden kaynaklı yaşandığını konuşuyoruz. Bunun borsa etkisi de bir hayli uzun zamandır yoğun oldu. Şu an 12.187 puan bandında giden bir fiyatlamanın hakim olduğunu bu sabah saati gördük. 3 tane fonda olan şartlarda tasfiyeler sağlanmış ve 46 bin kişi bu kapsamda yer almış ve 131 fonun toplam fon piyasası büyüklüğü %4,6 kadar bir payda alıyormuş. Peki sizce bu hareketlilik, yeni açıklamalar ve şu anki fiyatlamaları göz önüne aldığımızda son tasfiye sürecinde detaylandırırsak cuma günü gelebilecek değerlendirmeye dair nasıl bir adım gelebilir? Siz bu değerlendirmede bir negatif etki bu sürecin etkileyebileceğini öngörüyor musunuz?
1: Şimdi ortaya çıkan fon krizi özellikle finansal kesimin birinci ayağını teşkil eden bankacılık üzerine hiçbir etkisi olmadı. Dolayısıyla öngörülen büyüme anlamında, öngörülen dolarizasyon hedefi anlamında, öngörülen kur hareketleri anlamında veya enflasyon anlamında hiçbir göstergeyi etkilemedi. Sadece etkisi sermaye piyasalarında gerçekten ciddi bir

0: fiyat indirimlerine, fiyat düşüşlerine sebep oldu. Rakamsal olarak düşünürsek bunu, 31 Ağustos'tan bugüne baktığımızda bütün o BIST tüm dediğimiz endeksi dikkate alarak bir hesap yaptığımızda sermaye piyasası Türkiye'de yaklaşık 105 milyar dolarlık bir kayıpla karşılaştı. Ciddi bir rakam bu. Bu 105 milyar doları parçalara bölersek bunun yaklaşık, hızlı geçiyorum detayına geçmeden, 8 milyar dolarlık kısmı kur farkından geliyor. Yaklaşık 35 milyar dolarlık kısmı da ABD başta olmak üzere tüm dünyadaki tahvil faizlerinin artışından kaynaklanıyor. Evet. Yaklaşık 61 milyarlık kısmı işte bu fon krizinden dolayı oluşmuş. Dolayısıyla bu ciddi bir rakam. Bunun dışında tabii sermaye piyasalarının daralmasını da getirdi. Yani hem hisse bazında daralmalar ortaya çıktı, hem de sermaye piyasasının borçlanma araçlarının da hedefe kilitlenmesini biraz zorlaştırdı. O yüzden birçok kurum, yani piyasadan biliyoruz, özellikle borçlanma aracı ihraçlarını durdurdular, ertelediler. Böyle bir etkisi oldu. Onun dışında dediğim gibi ekonomiye çok ciddi bir, daha doğrusu sistemik bir risk üretmediği için Türkiye'nin notunun değişeceğini veya aksiyon alınmasını gerektirecek herhangi bir şey olmasını beklemiyoruz açıkçası. Bizim metodolojimiz de böyle söylüyor. Bizim metodolojimiz için söylüyorum. Bunu diğerleri nasıl düşünüyor bilmiyorum. Sadece ileriki dönemde not artış olasılığını biraz öteledi.
1: Ki bu sene de artış olasılığının olduğunu biz sene başında zaten konuşuyorduk. Şimdi bu son sürece bakıldığında geçtiğimiz haftalarda Fitch ve S&P 500 tarafından da aslında bizim değerlendirmemize bir etkisi olmayacağı diye yönünde yorumların da olduğunu duymuştuk. Doğrudur. Ve fakat hep böyle şu olursa tabii ki etkilemez diye bir aslında şartlı ve koşullu söylemler de açıklamalarda vardı. Şimdi burada küresel tahvil faizlerine bir artış ortamı var. Gelişmekte olan ülke CDS'lerini yukarı yönlü bir seyir olduğunu gördük. Bizimkisi şu an 242 bas puan 5 yıllık CDS risk primimiz ve Eurobond faizleri finansmana erişim derken bir negatif seyrinde olduğunu çok kez görüyoruz rakamsal boyutta izlediğimizde. Peki sizce bu tarafta faizlerde, Eurobond faizlerinde ve finansmana erişimde daha farklı negatif bir tabloyla önümüzdeki dönem karşılaşabilir miyiz ve olursa bu saatten sonra bakış açısını Türkiye değerlendirmesine ne yönde olur sizce?
0: Şöyle söyleyelim, 2022 yılından bu yana, özellikle Haziran ayına kadar Amerika'da özellikle yield curve dediğimiz tahvil getiri eğrisi ters dönmüştü. Yani bunun anlamı şuydu, kısa vadeli faizler uzun vadeli faizlerin üzerindeydi. Böyle bir durum söz konusuydu. Bu aslında kötü bir ekonominin, performansı düşük bir ekonomi için olabilecek şey, böyle bir durum. Fakat Haziran'dan bu yana özellikle ABD ekonomisindeki gelen veriler, endeksler hepsi çok iyi geldiği için, işsizlik verileri falan da dahil olmak üzere bir miktar ekonominin ısınacağını düşünmeye başladı yatırımcılar. Ama aynı anda buna Brent petrolün sebep olduğu bir enflasyon süreci olduğu için insanlar enflasyonun altında bir faize artık razı olmak istemediklerinden dolayı risk, istedikleri risk primini biraz yukarıya çektiler. Bu da ABD'deki özellikle 10 yıllık tahvil faizlerinin artışına sebep oldu. İnsanlar çünkü risk primi daha yüksek istiyorlardı. İkincisi, ABD'nin bütçe açıklarının yüksek olması daha çok tahvil çıkmasına sebep oldu. Yine Fed'in faiz artırım kararlarında kararlı olduğu ortaya çıktığı için bütün bunlar özellikle 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarı doğru yükselmesine sebep oldu. Ve dolayısıyla da O inverted convert risk dediğimiz olayı biraz tersten normale çevirdi. Şimdi normale çevirmesi demek ABD ekonomisi açısından aslında istenir bir şey. Ama dünya ekonomileri, özellikle gelişmekte olan bizim gibi ülkeler için bu kötü bir şey. Hı hı. Yani biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dışarıdan borçlanma aracı Eurobond. Eurobond'un maliyeti iki kalemden oluşuyor. Bir tanesi risksiz faiz kısmı, bir tanesi de işte dediğiniz CDS.
1: Evet.
0: Şimdi risksiz faiz kısmı ABD tahvilinin faizi demektir zaten. O artarsa bizim maliyetimiz de yükseliyor. Ama şu an CDS'i de yukarı çekmeye başladı. İlk etapta direniyordu bir miktar CDS ama son bir haftalık harekette Türk tahvillerini de yukarı çekti. Ancak

0: Türkiye'de tersine bir durum var tüm dünyaya rağmen. Halen Türkiye'de o tahvil getiri eğrisi ters durumda. Ya bunun anlamı şudur. Ya ekonomide yine halen olumsuz beklentiler devam ediyor. Ama bize göre Merkez Bankası faizi indireceği algısını piyasalara veriyor. Tersine açıklamalar olsa bile. O yüzden halen getiri eğrisi Türkiye'de terste. Bütün dünyada düzelmesine rağmen.
1: Peki şimdi çok da kısa bir vaktimiz kaldı burada Orhan Bey. Bir de Bernard Madoff'un yürüttüğü Ponzi sistemiyle de aslında son zamanda burada sermaye piyasalarındaki son yaşanan olayların biraz daha benzerliğini birçok konuğum ekranlara taşımıştı. Siz böyle bir benzerlik olduğunu görüyor musunuz? Bu tarafta benzerlikler ve farklılıklar nasıl ayrışıyor sizce?
0: Şimdi sonuç olarak her ikisi de yatırımcıların manipüle edilerek kandırılması sistemine dayanıyor. Belki burada bir benzerlik var ama mekanizma olarak tamamen birbirinden farklı. Mesela özellikle bu Madoff'un skandalında aslında ortada gerçekten somut bir varlık yoktu. Yani ben diyor sana opsiyon aldım, sana repo aldım, sana hisse senedi aldım ama ve düzenlediği ordinolarda, dekontlarda filan da müşterilerine bunu veriyordu. Aslında ortada öyle bir şey yok. Çift kayıt tutuluyordu orada. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman gerçekten hangi kıymet müşteriye söylenmişse bütün dekontlarda o kıymetler yer alıyor ve işlemler doğru. Ve hepsi bizim özellikle Takas Bank nezdinde kontrolü altında götürülüyordu. Bir kere böyle bir farklılık var burada. Orada çift kayıt tutuluyordu. Ama bizde öyle bir durum yok. Bu anlamda da bir fark var. Fakat arada bir en önemli fark Madoff'un olayında gerçek anlamda bir finansal temerrüt söz konusuydu. Türkiye'de maalesef böyle bir şey yok. Türkiye'de regülasyon temerrüdü var. İkisi birbirinden reyting açısından çok farklı. Yani regülasyon temerrüdünde bir miktar kamunun da sorumluluğu aranıyor. Böyle bir fark var arada. Son dakika öğrendi SEC oradaki krizi. Ama bizim bu, Türkiye'de bu olay belki 1,5-2 yıl öncesinden bilinmesine rağmen regülasyonla ancak bu temerrüt olayı sağlanınca artık burada bir finansal temerrüt söz konusu peki değildir diyoruz. Böyle bir fark var.
1: Orhan Ökmen çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, Fokus'ta bir de burada kameralarımızı Paris'e çevirelim. Evet, kameralarımızı Paris'e çevirdik. 91. Paris Otomobil Fuarı'nda Burak Karagöz bizlere eşlik ediyor. Burak, hemen sözü sana bırakayım ve kolaylıklar dileyelim.
2: Teşekkürler Ece. Senin de söylediğin gibi 91.si düzenleniyor. Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından ve en büyüklerinden bir tanesi. Fuarda Çinlilerin ağırlığını görüyoruz. Yani buradaki markaların 1/3'ü Çinli gibi düşünebiliriz. Tam rakamı veremesek de. Bir diğer taraftan da burada dünya genelindeki 60'tan fazla yeni otomobilin lansmanı yapılacak. Markalar burada o lansmanlarını yapacak. O otomobillere bakacağız. Neler bu otomobiller? Tabii Türkiye'ye gelecek olanları da yayınlarımızda izleyicilerimizle paylaşacağız. Şimdi yanımda değerli bir konuğum var. Kendisi Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç. Altan Bey, şimdi sabah geldik. Bugün de ilk günü, aşırı bir kalabalık var.
3: Evet.
2: Neler söyleyeceksiniz? Bu arada kameraman arkadaşımlar, rica edeyim bir etrafı göstersin. İzleyicilerimiz kalabalığı da görsünler.
4: Evet, fuarın ilk günü. Fiat standındayız. Burak Bey, hoş geldiniz. Evet, heyecanlı. Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri. Her sene yapıldığı zaman büyük bir heyecan uyandırıyor ama bu sene daha da bir coşkulu, heyecanlı olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bir katılım var. Pek çok ürün lansmanı var. Bütün markalar sadece bugün piyasada olan veyahut da yeni yakın zamanda çıkaracakları ürünlerin değil, aynı zamanda yakın gelecekte markanın gitmek istediği çizgiyle ilgili konsept araçlarını, fikirlerini de sunma şansı buluyorlar. Dolayısıyla otomotiv dünyasının kalbi şu anda burada atıyor diyebiliriz.
2: Şimdi size çok sorum olacak ama
4: evet,
2: aslında bu arkamızda gördüğümüz modeli ilk defa burada biz de görmüş olduk. Resimlerini, görsellerini görmüştük ama
4: evet.
2: Şimdi Türkiye'ye ne zaman gelecek bu model?
4: Evet, Fiat standında Fiat markasının yakın zamanda satışa sunacağı hem Avrupa pazarları hem Türkiye için önemli iki modelini görüyoruz. Fiat Fastback ve Fiat Grizzly modelleri. Bir süredir kamuoyunda, sosyal medyada yer almaya başlamıştı ama bugün itibariyle resmen lansmanı yapılıyor. Avrupa pazarlarında gelecek yılın başından itibaren satışa sunacak. Biz de Aralık ayında Türkiye'ye yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah Aralık ayında satışa sunuyor olacağız. Her iki modeli birden, hem Fiat Fastback hem Fiat Grizzly Aralık'tan itibaren.
2: Şimdi o aracın içinde göstereyim. Ben dilerseniz araca doğru yürüyelim. Evet, kameraman evet. Arkadaşım Zeynel'e de kapısını açayım. Tamam, buradan hem izleyicilerimiz de merak ediyordur bu modeli. Evet. Görsünler, Aralık ayında yetişecek diyorsunuz. Evet. Bu arada tabii her tarafta çekim var. Dolayısıyla
4: evet, burada bayağı hareket var.
2: Hareket
4: şu an.
2: Var.
4: Evet.
2: Bir arka kapıyı da açalım mı Altan Bey?
4: Şimdi Fiat Fastback,
2: anlatın.
4: Grizzly ailesi hem SUV hem de Fastback, Grizzly Fastback olarak sunulacak. Türkiye'de Fiat Fastback olarak isimlendireceğiz. Hem geniş konforlu ailelere yönelik, Fiat markasının geleneksel olarak kuvvetli olarak olduğu kompakt sınıfta, C sınıftaki önemli modellerden biri olacak.
2: Kaç motor seçeneği olacak?
4: Hem sedan özellikleri var, hem SUV özellikleri var. Yerden yüksekliği 4,5 metre civarında bir uzunluğu ve bu ebattaki araçlar içerisindeki en büyük bagaj hacmine sahip. Dolayısıyla aslında bu aracın tasarımına da Türkiye pazar olarak biz de baştan itibaren girdik. İlk klinik testleri de Türkiye'de yapıldı. Dolayısıyla baktığımızda Türkiye'deki kullanıcıların ihtiyaçları o odak gruplarında ortaya çıkarmaya çalıştık. 3 motor seçeneği olacak. İkisi başlangıçta hemen Aralık ayında getirmeyi planladığımız araçlar. 1.2 litre benzinli 100 beygirlik manuel seçeneği olacak. Dolayısıyla her ne kadar pazarda otomatik viteslerin ağırlığını görüyor olsak da manuel vitesle hem ulaşılabilir olması açısından hem de özel kullanıcı kitlelerinde hitap ettiği için manuel araçları da getiriyoruz.
2: Nerede üretilecek bu araç?
4: 1.2 hibrit seçeneği de olacak. Hibrit motorda 145 beygirlik bir güç ünitesine sahip. Full elektrikli versiyonu da daha sonra devreye girecek. Hemen bu sene değil. Yurt dışından ithal ettiğimiz bir araç olacak. Fastback'te, Grizzly'de her iki modelimizde. Başlangıç olarak da işte Aralık ayı itibariyle araçları getirdiğimiz vakit Türkiye pazarında da lansman toplantılarımızı yine yapıp bütün detayları paylaşıyor olacağız. Ama Fiat markası açısından baktığımızda hem Türkiye için hem Avrupa için çok önemli iki model. Grande Panda ile başlayan markanın yeni çizgisi bu modellere de devam ediyor olacak.
2: Şimdi üretimle ilgili bir soru sormak istiyorum.
4: Evet.
2: Egea'nın üretimini sonlandırdınız.
4: Evet.
2: Egea Türkiye'de çok sevilen bir otomobildi.
4: Evet.
2: Dolayısıyla Egea'nın boşluğunu dolduracak modeli buldunuz mu? Fabrikalarda ne üretilecek belli mi? Karar verdiniz mi?
4: Şimdi Egea son 10 yılda Türkiye'de baktığımızda Türkiye otomotiv tarihinde en önemli modellerinden biri oldu. Fiat markası için de çok özel bir model. 750 bin adet Türkiye pazarında sadece satışı var. Ve baktığımızda ilk tasarım anından itibaren piyasaya çıktığı dönem ve sonrasında hatta satış sonrası hizmetlerine kadar da bir çığır açtı diyebiliriz. Egea ama o dönemin yani çıktığı 2015 yılından itibaren o dönemin ihtiyaçlarına cevap veren çok kıymetli bir modeldi tasarımıyla, fonksiyonelliğiyle. Şimdi ise yeni bir çağa başlıyor aslında baktığımızda. Hem marka için hem otomotiv endüstrisinde de ihtiyaçlar değişiyor.
2: Dilerseniz siz anlatırken yürüyelim, bagajı
4: evet.
2: Gösterelim.
4: Fastback araçlar daha çok ön plana çıkıyor tasarım olarak baktığımızda. Sedanlardan biraz daha buralara geçiyoruz. Hem bagaj açımı, kullanımı hem de aracın genel içerideki konforu, ferahlığı hepsini bir araya koyduğumuzda özellikle Türkiye'de de biz geniş araçları seviyoruz. Aile kullanımına daha uygun olsun istiyoruz. Bunların hepsini bir arada bulunduran bir araç. SUV'si de zaten SUV pazarının Türkiye'deki kuvveti de belli. Bu araç da aynı zamanda hem yerden yüksekliğiyle bir SUV havası da barındırıyor, sedan havası da barındırıyor. Yani hepsini bir araya getiren özel bir gövde tasarımı oluyor. Ama SUV seçeneği de gene çok rağbet göreceğini düşünüyoruz.
2: Adem Bey, şuradaki araç nedir? Herkes fotoğrafını çekiyor.
4: Standında demin başta da söylediğim gibi yani birçok standta da göreceğimiz gibi bu fuarda pek çok konsept araç görüyoruz. Çok fikirler görüyoruz. Bu da markanın geleceğe yönelik fikirlerinden birini yansıyor. Multiplay adını verilen bir konsept araç bu. MPV dediğimiz çok fonksiyonlu, çok amaçlı araçlar kategorisine giriyor. Aynı zamanda bir pick-up. Arka taraf, arka bölüm C sütundan itibaren içeriye girdiğinde arkası pick-up olarak konumlandırılabiliyor. 6 kişilik bir aile seyahat edebildiği gibi pick-up pozisyonunda 4 kişilik kullanıma da hitap ediyor. Yani birden fazla kullanım olan hem pick-up hem sedan hem SUV diyebileceğimiz markanın ileriye dönük çizgisini, fikirlerini yansıtan özel bir konsept.
2: Şimdi Altan Bey, Türkiye'de pazara baktığımız zaman
4: evet.
2: Bu sene bir miktar düşüş görüyoruz. Şu ana kadar 800 bin lira geldi sadece binek araç değil mi?
4: Evet, 9 aylık şöyle toplamda 800 bin araca geldi.
2: Evet, toplamda.
4: Bir ticari araç hep beraber
2: evet.
4: 800 bin adet geçti diyebiliriz. %13, %15'e yakın bir gerilik var geçen seneye göre. Özellikle son 1-2 ayda da %20'nin üzerinde daralmalar görüyoruz.
2: Nasıl değerlendirmek, nasıl okumak lazım bu tabloyu?
4: Evet, 2025 yılına göre pazarın geri gittiğini söylememiz lazım. Ay ay bunu yaşadık. Ama yıl sonu projeksiyonlarımıza da baktığımızda gene 1 milyon 150 bine yakın, 1 milyon 100 binin üzerinde bir pazar gerçekleşmesini bekliyoruz. Aslında biz Bundan 10 sene öncesine baktığımızda 1 milyonlara ulaşır mıyız diye konuşuyorduk. Şimdi 1 milyonların üzerinde her sene rekor kıran bir pazarımız vardı. Ama bu sene bir parça geri gitmekle beraber gene kuvvetli bir otomobil ve ticari araç pazarı olacak. Bizim tahminlerimiz 100-150 aralığında görünüyor yıl sonu tahminimiz.
2: Altan Bey, şimdi bu araca tekrar geri dönmek istiyorum. Fiyatınız merak ediyorum. Nasıl olacak? Herkes de merak ediyor tabii.
4: Fiyatı da bir lansman döneminde açıklayacağız ama Fiat markasının genel özelliği hem fonksiyonel hem
2: ulaşılabilir olacak mı?
4: Duygusal ögeleri de olan, tasarım çizgisine önem veren ama tasarımla beraber rasyonelliği, fonksiyonelliği, teknolojiyi kaybetmeyen, yani içinde fazladan belki bir şey olmayan ama ihtiyaç olan her şeyin de olduğu, 10 inç radyosundan güvenlik unsurlarına kadar hepsinin tam olduğu bir araç. Ama en önemli kısımlarından biri de iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı felsefesiyle başlamıştık. Bugün şu anda size tam bir fiyat vermeyeceğim. Çünkü lansman döneminde fiyatları çalışıp ona göre Aralık ayına girdiğimizde inşallah bunları paylaşıyor olacağız. Ama ulaşılabilir olması Fiat markasının bir özelliği. Bunu sürdürmeye çalışacağız.
2: Son olarak da şunu sorayım mı Altan Bey? Şimdi evet. Çinliler fuarın 1/3'ünü oluşturuyor dedim. Tabii dünyada artık bir Çin rekabeti artık hani rekabet bu götürmez artıyor. Bir durumda tabii, tabii. Artıyor. Avrupalılar da bir taraftan bastırıyorlar evet. Bu konuda. Siz neler yapıyorsunuz? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz? Siz de fuarı gezdiniz. Çinli otomobillere baktık. Atlayan, zıplayan, hoplayan otomobiller gördük evet. Değil mi? Neler söyleyeceksiniz?
4: Vallahi bütün markalar, sadece Çin markaları için demeyeceğim. Tüm markalar, herkes hünerlerini gösteriyor Burak Bey. Her fuar biraz daha rekabetin ne kadar arttığına yönelik bize ipuçları veriyor. Şimdi markalar da stratejilerini belirlerken global rekabete daha yoğun bakmaya başladı. Belki 10 sene önce Avrupa içindeki rekabet bu fuarlara geldiğimizde daha ön plandaydı. Şimdi artık global bir alana yayıldı. Avrupa'nın rekabeti sadece Avrupa'da değil. Bunu da bu fuarda da görüyoruz. Ama mesela Fiat markası üzerinde de konuşursak biz bugün kısa vadeye baktık. 2026-27'deki modeller, çizgilerle ilgili ipuçları görüyoruz. Ama 5 yıllık planları var markaların, daha uzun vadeli planları var. Burada da bu rekabete cevap verebilecek modelleri geliştirmeye çalışıyor. Ama şu da önemli. Evet. Markalar sadece sattıkları modellerle ön plana çıkmaz. Yani modeller tabii ki önemli ama daha sonra müşteriye yaşattığınız deneyim, satış sonrası hizmetleri, bayi teşkilatı hepsini bir araya koyduğumuzda bir marka bütün oluyor. Dolayısıyla ürünlerle beraber bunları da geliştirmek gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz marka olarak.
2: Evet, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Şimdi Ece şöyle söyleyelim. İlk modeli gösterdik ilk yayınımızda. Gün boyunca ve yarın da yayınlarımız devam edecek. Türkiye'de 2027'de ve 2026'nın sonunda Türkiye'ye ilk defa gelecek farklı markaların, farklı modellerin de izleyicilerimize göstereceğim diyorum ve sözü tekrar size bırakıyorum.

0: Evet, Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Paris'teki bağlantımıza baktık. Otomotiv piyasası nezdinde bakıldığında aslında gün boyunca oradaki birçok röportajımız ekranlarınızda olacak diyelim. Tabii o tarafta da beklentiler, yurt dışı tarafındaki yeni ürünler ve otomotiv modelleri derken de piyasalarda farklı bir ortam olacağını, çok da etkili olabileceğini görüyoruz diyelim. Ve buradan da hemen bir başka haberimize gidelim. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifinde etki analizi yapıldı. Hemen bir haberimize kulak verelim.
1: Kanun teklifi mercek altına alındı. Olası etkiler masaya yatırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan tasfiyesine karar verilen yatırım fonları hakkında kanun teklifine ilişkin etki analizi yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği bilgisi analizde yer aldı. Etki analizinde tasfiye halindeki 131 fonun toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu sürecin fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşandığına işaret edildi. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu belirtildi. Serbest ifadesi geçen ve hisse senedi fonlarında yer alan yatırımcılardansa yaklaşık 341 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu ifade edildi.
0: Evet, haberimizi izledik. Şimdi ise Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Sanayi tarafındaki son performansı konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. Kendisi İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Adayı ve Başkanı Ender Yılmaz. Ender Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum Aler Hanım. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi bakıldığında sanayi üretim rakamları geldi. Geçtiğimiz cuma gelen bu rakamları biraz detaylandırmakta fayda var diyelim sizinle. Çünkü Eylül ayında ISO imalat PMI 47,9'a geriledi. Sanayi üretimine bakıldığında yıllık bazı %1,9'a varan bir aslında düşüş vardı. Aylık %1'e yakınsayan bir de düşüşün olduğunu bu taraftaki rakamlara eklemekte fayda var diyelim. Şimdi sizce bu yavaşlama geçici mi veya yıl sonuna dair bir derinleşme ihtimali olabilir mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Tabii şimdi son 4 aydır yaklaşık aşağı doğru bir evrilme var. 50 eşik değerin altında sürekli evriliyoruz. Ancak bu çevremizdeki gelişmeler, her gün bir şeyle uyanıyoruz. Çünkü bugün de kalktığımızda başka bir şey gördük. Suudi Arabistan olayını. Yani her gün sanayiyi etkileyebilecek unsurları yan yana görmeye başladık. Ve kısa sürede de çok hemen toparlanacak gibi gözükmüyor. Bu tabii Euro bölgesinden de kaynaklanıyor. Uluslararası küresel rekabetin getirdiği koşullar bir takım sıkıntıları da birlikte getiriyor. Ama biraz daha sıkıntılı bir sürece girdik gibi gözüküyor ama umuyorum toparlanması için uğraşıyoruz, yani toparlanmasını da bekliyoruz ama kısa vadede hemen olacak gibi de gözükmüyor. Yani veriler onu gösteriyor bize.
0: Bir diğer veriye bakındığı ihracat iklimi endeksinde eşik değerin üzerinde kalan bir güçlü seyrinde son 20 aydır korunduğunu görüyoruz. Peki buradaki tezatı nasıl yorumlamak lazım? Üretim tarafında bir geri çekilme var fakat ihracat iklimi endeksinde ise aslında güçlü bir korunma sürecinin de olduğunu gördük. Sizce ihracat bu tarafı telafi edemiyor mu? İç satışlardan etkili olan bir düşüşle mi karşılaştık?
2: Evet, burada yalnız şuna dikkat çekmek gerekiyor. Burası doğru söylüyorsunuz ama buradaki kar oranlarına bakmak lazım. Buradaki önemli olan ihracatın boyutu değil, ihracat içerisindeki kilogram veya miktardan ziyade ne kadar katma değer yarattığıyla ilişkili. Şu andaki görünüş öyle gibi gözüküyor ama sektör bundan ciddi anlamda rahatsız, tüm ihracat yapanlar. Bir süre sonra orada da aşağı doğru bir evrilme olabilir endişemiz var. Umuyorum daha yukarıya, daha karlı bir şekilde, daha verimli üretimle birlikte yukarıya doğru sıçramasını görürüz diye düşünüyorum. Yani kısa vadede bu işte bizi mutlu eder gibi görünen bir tablo. Ama uzun vadede bu çok sürdürülebilir olmaz diye düşünüyorum. Çünkü kar marjları gerçekten ihracatçının, hatta bırakın yurt içindeki üreticilerin tamamında ciddi bir sıkıntı oluşturmaya
0: Peki,
2: başladı.
0: Peki Ender Bey, burada karlılık tarafında sıkıntı olduğunu birçok sektör temsilcimiz söylüyordu. Şu an katma değerli üretimin önündeki en büyük engel sizce ne?
2: Tabii burada birçok bir tane engel yok. birçok engel var. Yani burada özellikle teknoloji ayağında, teknoloji boyutuyla bakmak gerekiyor. Verimlilik açısından bu işi ölçmek gerekiyor. Buralarda bir takım sıkıntı var ama burayı da tetikleyen unsurlardan bir tanesi karlılık. Karlılığınız olmadığınız yerde yatırım yapamazsınız. Yatırımın olmadığı yerde de bu sefer teknolojiyi getirip işletmelerinizde kullanamazsınız. Bu da sıkıntı yaratıyor. Bu bir takım politika değişikliklerine ihtiyacımız var aslında. Bu karlılığı öne çıkarıp sonrasında da katma değerli üretim modeline geçmemiz için. Çünkü para kazanmamış bir üretici bugünün koşullarında faiz ortamlarını da biliyoruz. Çok yüksek faizlerle zaten bu iş sürdürülebilir değil. Yatırım ortamını yukarıya çekemezsiniz. Bu nedenle teknoloji yatırımlarına da olanak sağlamıyor. Bu biraz sıkıntı yaratıyor. Tabii bunun için yavaş yavaş ilerleyen bir takım alanlar var. Ama bunun güçlendirilmesi lazım. Dediğim gibi önce finansal olarak şirketlerin güçlenmesi gerekiyor. Burada biraz sıkıntılı bir sürece girdik diye düşünüyorum.
0: Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bir cümle sizden rica edeyim Ender Bey. Burada fon piyasasında yaşanan son süreci konuştuğumuzda reel sektörün nakit sıkışıklığı tarafında bir etkisi olduğunu reel sektör temsilcilerimiz söylüyordu. Peki siz şu an sahada tahsilat sorunu, bu tarafta nakit akışı sıkıntısı çeken sektörlerin olduğunu görüyor musunuz?
2: Zaten bu uzun zamandır devam ediyor. Yani bu bugünün fon sıkışıklığıyla bir ilişkisi olan bir durum değil. Zaten piyasalar çok dar vaziyette. Dikkat ederseniz konkordato ilanları, çek dönen çek oranlarında falan bir ayda yükseliş var. Burası zaten buranın uzun zamandır sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Fondan dolayı şu anda bir yansımanın kısa vadede olmadığını görüyoruz ama uzun vade içerisinde ne gibi yansımaların olacağını bekleyip göreceğiz diye düşünüyorum. Ama şu anda sanayi tarafına çok yansımalarını görmüyoruz kısacası. Ama dediğim gibi burada önemli işlerden bir tanesi piyasa içerisindeki daralma, bir de küresel piyasadaki daralmalarda koruma politikaları, her şey üst üste geldi. Yani sanayimiz gerçekten zor durumdan geçiyor. Hatta iki kesim zorda. Bir çalışanlarımız, bir de biz sanayiciler. Peki. Gerçekten zor bir süreçteyiz.
0: Ender Yılmaz, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de iyi haftalar dileyelim.
2: Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saat başı tekrardan karşınızda olacağım.
3: Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Saatleri 12'yi gösteriyor. Bloomberg HT ekranlarındasınız ve her pazartesi olduğu gibi otomotiv zirvesi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Ve bizlere çok değerli bir konuğumuz bu programımıza, stüdyomuza eşlik ediyor. Kendisi BMW Mini BMW Motorrad Genel Müdürü Can Mete Paker. Can Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi Can Bey, sıcağı sıcağına taze taze diyeyim, verilerimiz geldi. Geçen hafta ODMD rakamları geldi. Bu hafta sonu ise OSD rakamlarının geldiğini gördük. Ve bugüne sarkan rakamlara bakıldığında otomotiv sanayisine yılın ilk 9 ayında üretim, ihracat ve iç pazarda bir daralma görüldü. Yerli araç talebinde ise bir artış olduğu kaydedildi. Şimdi ODMD tarafı da aynı rakamlara sunan bir veri seti bize sunmuştu. Ve bu daha detaylı şekilde bakıldığında ithal otomobil satışlarında %23'e varan bir düşüş, otomobil üretiminde %17'ye varan bir geri çekilme ve burada toplam otomotiv pazarının üretimin %6'ya varan bir düşüşle ilk 9 ayı kapattı. Kapattığını gördük. Peki siz son çeyrekte nasıl bir ortam bekliyorsunuz? Yani yılı sizce bu daralmanın daha derinleştiği bir ortamla kapatabilir miyiz?
1: Alper Hanım, esasında biz bu seneyi planlarken geçen yılki rekor rakamların biraz altında gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Tabii Ocak ve Şubat ayları böyle beklentimize paralel gerçekleşti. Sonra Mart itibariyle çevremizdeki çatışmalar tüketici güvenini çok sarstı. Enflasyonun düşüşüyle, faizlerin geri gelmesiyle ilgili beklentiler biraz daha ertelendi. Dolayısıyla çok daralan bir ikinci çeyrek, ardından daralmaya devam eden bir üçüncü çeyrek yaşadık. Üçüncü çeyreğin sonunda bir de bu yaşanan fon krizi yine talebi oldukça etkiledi. Dolayısıyla ilk 9 ay sonuna baktığımızda 628 bin adede yaklaşan bir binek otomobil pazarı var. Bu da geçen senenin aynı dönemine göre %15'lik bir daralmaya işaret ediyor. Tabii biz sektörde, Türkiye'de alışığız. Farklı senaryolarla çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de üretim planlamamızı, satış pazarlama planlarımızı buna göre revize ettik. Bütün markalar bunu yaptılar. Fakat tabii bu daralmanın devam ettiği üçüncü çeyrekte artık birçok marka üretimlerini sabitlemişti. Yani dolayısıyla şimdi bütün markalar özellikle son çeyrekte mevcut araçlarını müşterilerle buluşturmak için kampanyalar yapacaklar. Burada şu da çok önemli bir etken. Krediye erişim otomobil sektöründe oldukça kısıtlı. Bir müşterinin otomobil alırken baktığı bir fiyat var, bir kredi veya takas ve aylık ödemeler. Burada kredi unsuru olmayınca bu sefer ellerindeki nakit veya takasa verecekleri otomobilleri değerlendirmek çok ön plana çıkıyor. Burada dolayısıyla müşteriler biraz daha fiyat hassasiyetiyle, kampanya hassasiyetiyle devam ediyor. Ben son çeyrekte bütün markaların zaten bu daralan pazarda çok erken başladıkları fiyat hassasiyetleri, kampanyaları son çeyrekte de daha kuvvetli bir şekilde devam ettireceklerini düşünüyorum.
0: Yani indirimlerde bir artış öngörüyorsunuz. Peki rakamsal boyutta şu an bir beklentiniz var mı? Çünkü yıl sonu kampanyasına gelene kadar aslında bir toplu kampanya dönemiyle biz devam etmiştik bu aya kadar.
1: Evet, yani son çeyrek otomobil sektöründe her zaman çok kuvvetlidir. Mutlaka indirimler, müşteri faydaları artırılır. Dediğim gibi bunlar zaten çok erken başladı. Ben son çeyrekte de kuvvetli bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum.
0: Şimdi burada yıl sonu beklentilerinde aslında aşan revizyonların çoğunlukla yapıldığı bir ortamdan geçiyoruz. Peki siz geçtiğimiz seneki 1.350.000 bandın üzerine çıkan rekor satıştan sonra bu sene nasıl bir satış ortamı beklersiniz? Normalde genel kanı 1.150.000 bandında seneyi kapatmak yönünde gidiyor. Peki siz bu tarafta aynı kanıda mısınız ve yılı ertelenen talebe karşılık bir yukarı yönlü seyirle kapatma ihtimali şu an masada bulunuyor mu sizce?
1: Biz tabii bunu üçüncü çeyrekte çok dikkatli takip ettik. Esasında pazardaki daralmanın yavaşlayacağını öngörüyorduk ama maalesef beklediğimiz gibi olmadı. Bu bahsettiğim fon krizi de bu süreci biraz geciktirdi. Son çeyrek mutlaka çok kuvvetli olacak ama bizim öngörümüz geçen seneki rakamların son çeyrekte de altında kalacağımız. Dolayısıyla toplam pazarın 1.150.000-200.000 mert seviyelerinde, otomobil, binek otomobil tarafında da 900-950.000 arasında bir yerde tamamlayacağını öngörüyoruz.
0: Şimdi Can Bey, ilk 9 aylık rakamlara, OSD rakamlarına bakıldığında yerli araç satışı payında bir artış olduğunu gördük. Bu da herhalde 2 milyon lira altındaki araç satışlarından kaynaklı yaşandığı tarafında yorumları da bu gelen verilerden sonra aldık. Siz de aynı tarafta mı yorumda bulunuyorsunuz ve bu süreçte sizce yerli araç satışında önümüzdeki dönemlerde de yılın son çeyreğine kadar ki hatta yılın sonuna kadarki dönemde bir artışın devamını öngörüyor musunuz?
1: Tabii yerli otomobillerin en büyük avantajı örneğin Türkiye'de üretilen elektrikli otomobiller için özel kredi seçeneklerinin olması. Diğer segmentlerdeki diğer araçlarda olmazken burada var. Dolayısıyla bu yerli üretilen elektrikli otomobilleri şimdi TOGG'a ilave yeni bir model daha devreye giriyor. Gurur duyuyoruz. Yani bu kredi seçeneği tabii müşteriler için çok önemli. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde yerli otomobillerin satış payının artmasını beklerim.
0: Peki premium segmentte şu an nasıl bir talep artışı veya düşüşüyle karşı karşıya kaldık? Çünkü otomotiv pazarı Eylül ayındaki özel rakamlara bakıldığında %24,3'e yakın geriledi ve yılın ilk 9 ayında %13,4'e varan bir daralma yaşadı. Son rakamlara baktığımızda talepteki bu yavaşlama premium segmente nasıl etki ediyor? Şu an en büyük derinleşme, daralma tarafında sizce o segmentte mi yaşanıyor?
1: Premium segment de tabii pazardaki daralmadan nasibini alıyor. Biz de planlarımızın gerisinde gittik bütün sene boyunca. Premium segmentte tabii krediye erişim daha da sınırlı. Kredilerle ilgili fiyat baremi kaynaklı. Fakat biz de tabii müşterilerimize özel fırsatlar sunarak, özel takas destekleri sunarak, çok özel kampanyalar yaparak, avantajlı modelleri ön plana çıkartarak pazar payımızı korumaya çalışacağız. Ama premium segmentte mutlaka etkileniyor. Elektrikli otomobiller premium segmenti destekliyor. Son dönemde piyasaya çok güzel yeni elektrikli otomobiller çıktı. Yeni teknoloji, daha uzun menzilli yeni nesil araçlar, bunlar premium segmentteki daralmayı sınırlıyor. Müşteri tercihleri her gün daha fazla o tarafa kayıyor.
0: Elektrikli dediniz, o zaman biraz buradan devam edelim. Çünkü açılabilecek bir konu diyelim. Şimdi sevgili Kıdem'in muhabirimiz Burak Karagöz de 91. Paris Otomobil Fuarı'nda ve Paris'te bize bağlandı. Çok da renkli, keyifli dakikalar yaşattı. Çok farklı otomobiller ve elektrikli plug-in hibrit otomobiller vardı. Bu otomobillere bakıldığında ise aslında burada menzil ağının biraz daha yukarı yönlü gittiği, şarj altyapısının daha genişlediği, avantajların da olmasıyla talebin de artabileceği yönünde söylemlerin olduğunu fuardan ilk dakikalarda duyduk. Peki Türkiye pazarındaki son menzil ağına ve şarj altyapısına bakıldığında şu an nasıl bir ortam var? Çünkü menziller uzadığı için talebin artacağı konuşuluyordu. Peki şu an hangi menzil aralığına talebin daha fazla arttığını öngörüyorsunuz?
1: Esasında biz Borsa Otomotiv grubu olarak da elektrifikasyona çok erken başladık. 2013 yılında BMW i3 ile pazara girdik. O zamandan beri de çok yakından takip ediyoruz. O zaman menziller böyle 100-200 kilometreler mertebesindeydi. Son geçtiğimiz dönemde artık ortalamada 400-500 kilometreler şu anda çok yaygın. Özellikle premium segmentte, daha lüks segmentte artık böyle 700-800 kilometreleri, 900 kilometreleri görür olduk. Tabii müşterilerin elektrifikasyona geçişteki en büyük endişelerinden bir tanesi şarjlanma ve menzildi. Şimdi bunun gitgide kolaylaştığını görüyoruz. Tabii şarj ve menzil konusu çok bireysel bir konu. Yani genel bir trendden bahsedemiyoruz. Bu kişilerin, müşterilerin günlük ihtiyaçlarına çok bağımlı. Günlük ne kadar yol yapıyorsunuz? Ne sıklıkla uzun yola gidiyorsunuz? Evinizde veya iş yerinde şarj edebiliyor musunuz? Dışarıdaki şarj ağlarına erişiminiz kolay mı? Dolayısıyla tek bir doğru yok. Ama menziller arttıkça, özellikle de yeni teknoloji otomobillerde şarjlanma da hızlı olduğunda, örneğin bizim yeni pazara sunduğumuz BMW'nin Neue Klasse dediğimiz yeni nesil araçlarının ilki, yeni BMW iX3, hem 805 kilometre menzil vaat ediyor, hem de çok hızlı şarj oluyor. Yani siz otomobili 20 dakikada %10'dan %80'e şarj edebiliyorsunuz. Veya 10 dakika içerisinde 300-350 kilometre menzil ekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu teknolojiler yaygınlaştıkça tüketicilerin şarj ve menzil konusunda kaygıları da azalacak. İyi yönde ilerliyor. Yani bu şarj, tabii biz de bütün markalar gibi biz de müşterilerin şarj çözümlerini destekliyoruz. Örneğin Borsan Enerji Şarj, biz aynı zamanda bir şarj operatörü. İşbirliği yaparak, başka paydaşlarla işbirliği yaparak müşterilere şarj çözümleri sunuyoruz.
0: Hızlı ve normal şarjlar şu an biraz daha farklı galiba, terazinin iki tarafına konuluyor. Çünkü hızlı şarjlarda aslında biraz daha sağlıksız taraftan bakılıyordu. Normal şarjlara doğru da bir talebin son zamanda arttığını gördük. Peki bu aradaki fark nasıl ayrışıyor? Biraz sizden dinleyelim. Tabii. Hangi taraf daha sağlıklı ve hangi tarafa talep daha fazla şu an sizce?
1: Burada iki faktör var. Bir tanesi maliyet. Otomobili daha yavaş şarj ettiğinizde evinizde ve iş yerinizde 4-5 saat gibi bir şarja eğer zaman ayırabiliyorsunuz veya geceden sabaha evinizde şarj edebiliyorsunuz.
0: Çünkü bir batarya ömrü var ve o da bataryada, evet, aracın aslında değerini belirleyen bir
1: Çok doğru. Çok
0: uygulama.
1: Doğru. Çok doğru. Dolayısıyla yavaş şarj ettiğiniz zaman otomobil bunu daha çok seviyor. Hem de tüketim maliyeti de, enerji maliyeti de azalıyor. Ama tabii ihtiyacınıza göre, mesela uzun yolda hızlı şarj etmeniz gerektiğinde hem daha yüksek bir maliyete katlanıyorsunuz, hem de sürekli hızlı şarjda şarj ettiğiniz zaman da otomobil ve batarya biraz kendini korumaya alıyor. Dolayısıyla bunu dengeli olarak götürmek lazım. Artık tabii mesela bataryanın sağlığıyla ilgili de endişeler azalıyor. Artık kullanmış otomobil pazarında da elektrikli otomobillerin sayısı arttı. Bir otomobili işte ekspertiz için getirdiğinizde artık batarya sağlığı ile ilgili raporunuzu alabiliyorsunuz. Yani 2-3 yıl kullanıldıktan sonra bataryanın hala işte telefonlarda olduğu gibi işte %80, %90 şarj kapasitesi var görebiliyorsunuz. Bunlar da güven veriyor tüketicilere.
0: Şimdi pazara bakıldığında ilk 9 ayda elektrikli otomobillerin pazar payı %19,3'e çıktı. Hibritlerin payı %32,6'ya çıktı. Şimdi hibritler herhalde bir alışma süreci, bir geçiş dönemi olduğu için daha yüksek bir talebin de olduğunu rakamlar bize gösteriyor. Peki sizce bu tarafta elektrikli araçlara dair talep artarken fiyat menzil şarj altyapısında en belirgin özellik hangi tarafta ayrışıyor ve hibritlerdeki bu artışın devamını siz öngörüyor musunuz? Yoksa elektrikli son dönemde biraz daha hibritin önüne geçebilir mi sizce?
1: Burada önemli olan müşterilerin ihtiyaçlarının sektör tarafından karşılanabilmesi. Eğer bir müşteri gerek şarj, gerek menzil, gerekse ihtiyaçları sebebiyle eğer elektrifikasyona geçmeye hazır değilse burada hibrit otomobiller çok güzel bir çözüm sunuyor. Zaten baktığımızda ilk 9 ayda hibrit otomobillerin satış rakamı 205 bin adede yaklaştı. Pazardaki payı da %33'ü buldu diyebilirim. Tamamen elektrikli ve hibritleri toplarsanız %50. Esasında düşük emisyonlu, düşük tüketimli otomobillerin oranı yükseliyor. Tabii tüketiciler kendilerini hazır hissettikçe tamamen elektrikli otomobillere yöneliyorlar. Çünkü burada toplam kullanım maliyeti çok önemli. Bu da elektrikli otomobillerde çok düşük. Hem enerji maliyeti hızlı veya yavaş şarj da olsa daha düşük. Hem bakım maliyetleri içten yanmalılara göre çok daha az. Balataları bile eskimiyor otomobillerin. Dolayısıyla artık yavaş yavaş müşteriler bence önümüzdeki dönemde hibritten tamamen elektrikliye tekrar dönmeye başlayacaklar. Ama hibritler çok önemli bir ara çözüm, geçiş çözümü. Hatta bu çözümün geçici mi kalıcı mı olacağı, ne kadar süreceği tartışılıyor ama çok önemli müşteriye seçenek sunabilmek.
0: Peki siz ne kadarlık bir süre biçersiniz Can Bey? Şimdi biraz da reel sektör, yani otomotiv tarafındaki beklentileri de almakta fayda var diyelim. Şimdi birçok plug-in hibrit ve elektrikli araç kullanan izleyicimiz de şu an ekran başında bizi izliyor olabilir. Önümüzdeki kaç sene sonra elektrikli araçların daha pazarda hakimiyetinin artabileceği, plug-in hibritlerin biraz daha geri çekilebileceği bir ortam öngörüyorsunuz sizce?
1: Plug-in hibritler tabii geçen sene özellikle bir önceki sene devreye giren bir özel vergi dilimiyle çok popüler oldu. Yani sadece hibritler değil, şarjlı hibrit, plug-in hibritlerin esasında payı çok yükseldi. Şimdi oradaki yine baremlerin güncellenmemesi sebebiyle plug-in hibrit satışlarının bu sene tekrar düştüğünü görüyoruz. Ama hibrit kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Ben özellikle premium segmentte, lüks tarafında işin biraz geleceğe de görebildiğimiz ve bilebildiğimiz için gelecekte çıkacak modelleri 2027 itibariyle elektrikli oranlarının çok artacağını düşünüyorum. Biz mesela ilk 9 ayda BMW markasında 16.400 tane otomobili müşterilerimizle buluşturduk. Bunun 5.650 adedi, yani neredeyse %35'i tamamen elektrikliydi. Gelecek sene yeniden devreye girecek olan yeni modeller, BMW'nin Neue Klasse modellerinin devamı ile birlikte bu oranın %50'lerin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. 2028'de artık böyle %70'leri görebileceğimizi öngörüyorum. Tabii her segmentte farklı hızda ilerleyecek ama en azından premium segmentte oranların hızlı adımlarla büyümeye devam edeceğini düşünüyorum.
0: Şimdi akıllardaki bir diğer soru işareti batarya ömrü oluyor. Elektrikli araçlarda biraz daha aracın değerini batarya ömrü belirliyor. Sizin de hızlı ve normal şarj tarafını konuştuğumuzda batarya ömrüne de aslında biraz daha katkısı veya burada dezavantajı var mı diye de konuşmuştuk, detaylandırdık söylemlerinizde. Şimdi batarya ömrünü biraz detaylandıralım sizinle. İkinci el araç satışlarında elektriklilerde batarya ömrünün daha çok anlaşıldığı bir dönemle karşı karşıya kalacağız. Önümüzdeki 5 yıllık bir süreci, kısa vadeli bir süreci konuştuğumuzda. Peki batarya ömrü şu an araçlarda nasıl bir burada avantaj sağlıyor, nasıl bir değerleme sunuyor? Önümüzdeki dönemde bu tarafta hem sigorta hem ikinci el araç değerlemelerinde batarya ömrü nasıl bir yer kaplayacak sizce?
1: Biz son dönemde takasa aldığımız elektrikli otomobillerde müşterilerimize hem de o otomobilleri tekrar satarken yeni alıcılarına batarya ömrüyle ilgili raporu veriyoruz. Ve rakamlara baktığımızda esasında hiç de korkulacak gibi olmadığını görüyoruz. Bataryaların zaten 8 yıl gibi, 10 yıl gibi garantileri var. Bu otomobil garantisinden de çok farklı değil. Garanti süresi bittikten sonra da esasında otomobiller hemen arızalanmıyor. Fonksiyonları çalışmaya devam ediyor. Biz tabii 2013 yılından beri elektrikli otomobil sattığımız için, işte 2014'te sattığımız bir i3'ün geçtiğimiz haftalarda bir tanesine denk geldik. Hala bataryası çok yüksek bir oranda kullanılabilir durumdaydı. Performansı yüksekti. Dolayısıyla biraz daha bu hızlı şarj, yavaş şarjla batarya ömrünü uzatmaya nasıl telefonlarımızla bunu yapıyoruz? Burada da bu ön plana çıkacak. Ben batarya ömrünün veya garantisinin çok bir engelleyici olacağını düşünmüyorum ileride.
0: Peki şimdi önümüzdeki dönem için karbon

0: batarya geri dönüşümünde yeni yatırımlarınız olduğunu biliyoruz. Farklı bir yatırım da gündeme gelebilir mi? Masada şu an 2027 yılının nezdinde bu alanda farklı bir yatırım planı var mı?
1: Evet, burada tabii BMW'nin yeni nesil araçlarındaki batarya kapasiteleri de yükseldi. Biz bu sene Türkiye'de bir batarya dönüşüm uygulamasını başlattık. Yetkili servislerimizde önce bir pilot yaptık, şimdi yaygınlaştıracağız. Dolayısıyla hem batarya değişimine hem de geri dönüşümüne hazırız. Daha da fazla önümüzdeki yıl yatırım yapıyor olacağız. Bu çok önemli çünkü bu da esasında bu döngüsel ekonominin çok önemli bir parçası. Burada da biz Borusan Otomotiv Grubu olarak yine önce olmaya ve örnek olmaya devam edeceğiz.
0: Şu an batarya dönüşümü yapıyor musunuz Can Bey?
1: Batarya dönüşümünü yaptığımız bir partnerimiz var. Biz yetkili servislerimizde teknik kapasitemiz var. Batarya değişimi yapabiliyoruz ama geri dönüşümü için bir partnerle çalışıyoruz.
0: O işbirliğimizi... Oradaki talep nasıl, o tarafı çok merak ediyorum. Şimdi o iç pazara dair de biraz daha rakamsal veri sunuyor galiba bu geri dönüşüm tarafı.
1: Evet. Daha henüz onun çok başındayız. Çünkü otomobiller hala kullanılıyor. Bataryalarının ömrü iyi durumda. Ancak bir bataryada bir kaza kaynaklı mesela bir hasar olduğunda değişim yapmak gerekebiliyor. Zaten tamamen bataryayı değiştirmeniz gerekmiyor. İçindeki ilgili hasar gören hücreleri de değiştirerek bunu yapıyorsunuz. Daha henüz elimizde yeterince veri yok ama gelecekteki döneme biz hazırız.
0: Şimdi batarya tarafını, elektrikli araç tarafındaki talebi konuşup ve dijital taraftaki son süreci konuşalım. Çünkü bayikler ve distribütörlük tarafına bakıldığında artık daha dijital deneyim merkezlerinin de olduğunu gördük. Yani geleneksel kapıyı açıp aracın içine bakma döneminden çıkıp daha online tarafta ekranlardan aracı kendimiz seçtiğimiz bir ortamla karşı karşıya da kaldık. Peki şu an bu tarafta talep ne yönde ilerliyor? Siz daha dijital deneyimin arttığı bir ortamla karşı karşıya kaldığımızı bu sene gördünüz mü?
1: Dijital artık hayatımızın her yerinde. Otomobil sektöründe de satış pazarlama tarafında çok uzun yıllardır uygulanıyor. Hem dijital pazarlamada hem de müşterilerin özellikle alım öncesi araştırmalarında, mobil uygulamalarda, web sitelerinde bu yolculuğa başladıklarında onları bilgilendirmek, ürünleri karşılaştırmalarını sağlamak, alım heyecanlarını yükseltmek bu taraf zaten çok hızlı işliyordu. Artık dijital veri işleme kapasitelerinin artmasıyla, yapay zekanın devreye girmesiyle artık dijital müşterinin yolculuğunun tamamını karşılayan bir altyapı haline dönüşmek zorunda ve bunu yapan firmalarda rekabet avantajı elde ediyorlar. Yani örneğin otomobili satın aldınız, satış sonrasında işte satış sonrası ile ilgili beklentilerinizi karşılamak, randevunuzu uzaktan dijital kanallardan alabilmek, aracınızın ne durumda olduğunu görebilmek, bütün işlemleri oradan onaylamak, ödeme yapmak, bunların artık hepsi hayatımızda. Tabii dijitalle fizikseli de birleştirmek gerekiyor. Bizim BMW'de yaklaşık olarak 4 yıldır uyguladığımız perakende formatımızın dönüşümü var. İsmi Retail Next. Artık showroomlarımız birer dijital deneyim merkezine döndü. Yani müşterilerimiz hem showroom'a girdiklerinde lüks bir deneyimi yaşıyorlar, müşterinin merkezinde olduğu bir deneyimi yaşıyorlar, hem de dijital kanallardaki etkileşimlerini kesintisiz devam ettiriyorlar. Buradaki zaten önemli konu bu. Müşteri her temas noktasında dijital veya fiziksel kaldığı yerden devam edebilmeli. Beklentisi benim bir sonraki adımımı da biliyor olması.
0: Peki,
1: markanın.
0: Peki bu ortamda motor dışında artık yazılım ve dijital özelliklere bakan bir tüketici talebiyle mi karşı karşıya kalıyoruz sizce?
1: Kesinlikle. Müşteriler dijital artık hayatımızın her yerinde olduğu için bunun kullanım kolaylığını istiyorlar. Otomobil deneyiminde de istiyorlar. Yani sadece alımda değil, aldıktan sonra. Mesela bağlantılı otomobiller hayatımıza girdi. Artık uygulamalar üzerinden müşteriler otomobilleriyle direkt etkileşime giriyorlar. Evet. Kişiselleştirebiliyorlar. Kullanıcı her sosyal medya kanalında olduğu gibi kullanıcı profili oluşturup bu profili her yerde taşıyabiliyorlar. Kesinlikle. Dolayısıyla artık dijital otomobil sektöründe gitgide yayılacak. Biz de tabii Borusan Otomotiv'de lüks perspektifiyle müşteri deneyimini kuvvetlendirmeyi stratejik bir öncelik haline getiriyoruz. Burada yani müşterilerimiz için çok önemli kişiselleştirmek, beklentilerinin önceden bilinebilmesi, her temas noktasında karşındakinin hazır olması, her an ulaşılabilir olması markanın çok önemli. Dolayısıyla biz de buna odaklanıyoruz.
0: Şimdi Can Bey, çok da az bir vaktimiz kaldı. Siz de marka olarak biraz daha üst segmente hitap ediyorsunuz fiyat bareminden bakıldığında. Son zamanda birçok sektör temsilcimizde burada kredi tarafındaki limitlerin artırımı ve ÖTB bareminin 4 senedir aynı oranda kalmasından yakınıyorlardı. Siz de aynı konuda bir çağrıda

0: musunuz? Bu tarafta bir güncelleme sektör bazında bekliyor musunuz? Ve bu güncelleme sizce yılın son çeyreğinde gelebilir mi? Yoksa önümüzdeki sene mi beklersiniz?
1: Ben tabii müşteri kanallarını ikiye ayırıyorum. Bireysel müşteriler için kredi vazgeçilmez. Çünkü eğer bir peşinatı yoksa müşterinin veya takasa verecek bir aracı yoksa burada krediye erişim çok önemli oluyor. 2 milyon TL'lik kredi limiti bugün özellikle bizim segmentimizde müşterilerin ihtiyacını karşılamıyor. Dolayısıyla bu baremin revize edilmesi ki uzun yıllardır revize edilmedi. Son çeyrekte veya önümüzdeki dönemde bunun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim.
0: Bireysel pazara bir hareketlilik katabileceğini inanıyor musunuz?
1: %100 katacaktır. Çünkü buna erişemeyen müşteriler var. Bu erişim olduğu anda mutlaka harekete geçecekler. Zaten tasarruf finansman sistemi senenin başından itibaren çok kuvvetli şekilde bu ihtiyacı bir ölçüde karşıladı. Bizim segmentimizde karşılığı azdı ama yine de önemli bir cevap oldu. Son dönemdeki fon krizi mutlaka bunu da etkiledi. Dolayısıyla bu baremlerin revize edilmesi çok önemli. ÖTV tarafında da baremler evet revize edilmedi. En son geçen sene Temmuz'daki ÖTV artışı sırasında bazı segmentlerde bunu gördük. Fakat yine elektrikli otomobiller için özellikle Türkiye'de çok önemli bir vergi teşviki var. Yani burada bunu çok önemsiyorum ve bunun çok önemli olduğunun altını çizmek lazım. Yani fiyatlar çok doğru yerde. Dolayısıyla biraz bu da elektrifikasyonu kuvvetlendirecek ama özellikle kredi baremlerindeki bir iyileşme olursa son çeyrekte veya gelecek yıl mutlaka talebi, ertelenen talebi mutlaka harekete geçirecektir.
0: Peki hangi ölçüde bir talebi harekete geçirebilir? Burada rakamsal boyutta bir öngörü sunabiliyor musunuz?
1: Yani kredilerin açık olduğu dönemle kıyaslayabilirim Alara Hanım. Yani biz kredilerin açık olduğu dönemde bireysel tarafta satışlarımızın neredeyse yarısını krediyle yapıyorduk. Şu anda o oran %5'lerde. Yani bunun tekrar açılması durumunda çok önemli bir tüketici kitlesini harekete geçirecektir. Yani satışlara ve pazara çok olumlu etkisi olacağına
0: yani
1: inanıyorum.
0: Eski rakamlarınıza geri dönebilirsiniz diye anlıyorum ben söylediğinizde.
1: Kesinlikle. Üstelik bir de dijital kredilerle bunu desteklediğimizde çok daha farklı kredi çeşitleri de sunabileceğiz. Dolayısıyla biz bunun hazırlıklarını yaptık. Sadece bu hareketin başlamasını bekliyoruz diyebilirim.
0: Evet, Can Mete Paker çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Otomotiv zirvesini noktalıyoruz değerli izleyenler.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell, hep ileride.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, aile ekonomisine hoş geldiniz. Profesör Sadi Uzunoğlu'yla birlikte sunuyoruz, birlikte gerçekleştiriyoruz programı. Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar Zeynep.
0: Teşekkür ederim, size de iyi yayınlar. Hocam bu hafta yani ailelerin gündeminde yeri değişmeyen bir başlığı konuşacağız sizinle. Otomobil almak için doğru zaman alalım mı, şimdi mi alalım, ikinci el mi alalım, biraz daha bekleyelim mi, elimizdeki arabayı değiştirelim mi, geç mi kalıyoruz gibi. Tabii anlaşılır endişelerin olduğu sorular bunlar. Dolayısıyla biraz cevabı sizinle tartışmaya çalışalım. Yani dediğimiz gibi hani sahip olmakla satın alabilmek kıstasları noktasında ne demek gerekiyor? Sadece etiket fiyatına odaklanmak yeterli mi? Bir de ailenin hani araba bütçesi yaparken dikkat etmesi gerekenler nelerden ibaret diyerek pası atayım size.
1: Zeynep'ciğim, şimdi şöyle bir durum var. Bu 2-3 haftadan bu yana, özellikle bu fon krizinin başladığı günden bu yana özellikle ikinci el piyasasında bir hareket var. Yani bu tabii fiyatlar açısından, fiyatlara da mutlaka yansıyor. Ama birçok insan elindeki araçları en azından pazara getirmeye çalışıyor ve pazarda ciddi bir canlılık göze çarpıyor. Bu zaman zaman sosyal medyaya da yansıyor. Büyük olasılıkla ya fonda parası var ama çekemediği, yeterli değil, ödemeleri var, bunları yerine getirmek isteyen insanlar belki araçlarını getiriyor. Bir bölümü de piyasalardan çıkan, işte gerek fon piyasalarından çıkış var biliyorsun, hisse senetleri piyasasından çıkışlar var. Buradan çıkan insanlar biraz daha belki somut yerlere yönlenmeye çalışıyorlar gibi bir izlenim var bende de. Onun için bu hafta bu konuyu ele alalım. Gerçekten en önemli konulardan bir tanesi bu. Otomobil almanın zamanı mı? İkinci el araba alınır mı? Daha beklemek mi gerekiyor? Elimizdeki arabayı değiştirip belki bir model daha üste doğru mu geçeceğiz? Veyahut da ya ödemelerimiz var, acaba bu elimizdeki aracı satıp biraz daha düşük segmente geçerek acaba aradaki farkı geçimimiz için veya ödemelerimiz için kullanabiliriz gibi çeşitli sorular var ortada. Tabii burada kaygı belli. İnsanlar yıllarca çalışıyor, birikim yapıyor. Otomobil almak için belki birçok ihtiyacından vazgeçiyor. Dolayısıyla yanlış zamanda, yanlış fiyattan bir araç da almak istemiyor veya aracını değiştirmek istemiyor. Ama otomobil kararında bir sorun yaşıyoruz. Çünkü genellikle biz tek bir rakama, yani arabanın fiyatına bakıyoruz. Oysa aile ekonomisi açısından mesele bundan daha geniş. Arabayı kaç liraya aldığınızdan daha önemlisi o arabayı nasıl finanse ettiğiniz. Nereden para buldunuz? Yılda kaç kilometre kullandınız? İşte bakımını nasıl yaptırdığınız? Ve satın aldıktan sonra cebinizde ne kadar para kaldığı da son derece önemli. Yani bu kritik kararları doğru vermek gerekiyor. Yani şunu sormamız lazım. Arabayı alabiliyor muyuz? Yoksa o arabaya sahip olmanın bütün maliyetini karşılayabiliyor muyuz? Çünkü bunlar dediğin gibi biraz önce aynı şeyler değil. Bir aile birikimini tamamen kullanıp araba satın alabilir. Fakat İki ay sonra sigorta yenilemesi, yok lastik değişimi, beklenmedik bir tamir çıktığında eğer kredi kartına başvuruyorsa satın alma kararı bütçede büyük bir sıkışıklık yaratmış demektir. Bu nedenle şimdi araba alınır mı sorusunun tabii ki herkes için tek bir yanıtı yok. Aynı piyasada bir aile için makul olan alışveriş başka bir aile için ağır bir yük olabilir. Önce bu tabloyu doğru okumamız lazım. Şimdi Eylül ayına ilişkin verilere bakıyoruz. Bu verilerde de genelde ikinci el otomobil fiyatlarında evet bir artış olmuş, Eylül verileri olarak söylüyorum ama 9 aylık artışlara baktığımızda %6-7 civarında bir fiyat artış var. Yıllık da %10'u geçmiyor ikinci el fiyatlarındaki artış. Tabii bunu çok ciddi anlamda, tabii sıfır otomobilden ve hafif ticari araç pazarından genel olarak söz ediyoruz. Buradaki şeyleri, ikinci el piyasasından söz ediyoruz. Şey biraz daha iyi. Yani birinci el sıfır otomobil piyasası daha iyi. Orada evet bir azalma var, daralma var piyasada ama fiyatlar ikinci elden biraz daha hızlı yukarı doğru gelmiş. Hafif ticari araçlar da dahil buna. Şimdi demek ki fiyatlar yükseliyor ama bunu doğru tabii hesaplamamız lazım. Birincisi fiyatlar yükseliyor, aman kaçırmayalım, farklı bir şey. Yani bu analizi doğru yapmazsak fiyatlar yeniden yükselmeye başladı, aman bir an önce alalım.

0: demeye başlıyoruz. Onun için bu piyasanın farklı taraflarına, aslında sıfır araç tekliflerine ve finansman maliyetlerine birlikte bakmamız lazım. Yani ikinci el mi, birinci el mi, o kararı verirken de çok doğru karar vermemiz gerekiyor. Şimdi buradan şöyle bir otomobil fiyatları kesin düşecek. Yani işte ikinci elde fiyatlar da zaten neredeyse artmamış. Yıllık %8-9-10 civarında bir artış var. Yani bu enflasyonun çok çok altında bir artış. Belki bu son finansal kriz nedeniyle belki fiyatlar düşebilir gibi bir beklentimiz olabilir. Ama kur, vergi, işte kredi koşulları, tüketici talebi gibi birçok şey aslında fiyatı etkiliyor. Sadece oradaki duruma bakıp işte ikinci elde biraz canlandı, hemen işte fiyatlar artık bundan sonra aşağıya gelecek gibi çok erken hareketler yapmamak lazım. Dolayısıyla geleceği doğru hesaplamak lazım. Şimdi ailenin kontrol edebileceği şey piyasanın yarın ne yapacağı değil. Bir kere bunu tespit etmek, bunu saptamak çok kolay bir şey değil. Önemli olan şu bir aile için. Bugün ne kadar borçlanıyorsun? Hangi aracı seçtin? Hangi segmenti seçtin? Ve bütçende ne kadar hareket alanı bıraktın? Diyelim ki bir otomobil fiyatı bir yıl önce 1 milyon liraydı. Bugün 1 milyon 100 bin lira oldu diyelim Zeynep. Araç sahibi diyor ki işte benim arabam işte 1 milyon lirayken 1 milyon 100 lira oldu. Yani %10 arttı diyor. Yani değerlendi benim otomobilim diyor. Ama Türk lirası cinsinden bakarsan, yani nominal bakarsan tamam, yani doğru. Fakat fiyatlar genel düzeyine, yani enflasyona baktığımızda %30. Dolayısıyla otomobil diğer mal ve hizmetlere göre çok çok geride kalmış demektir. Dolayısıyla 1 milyon lirayla geçen yıl alınabilen mal ve hizmetlerin benzerini almak için bugün 1 milyon 300 bin lira para gerekiyor. Otomobilin 1 milyon 100 bin liraya çıkması satın alma gücünü aslında koruyamamış demektir. Yani bütünüyle en azından koruyamamış demektir. Bu örnekten baktığımızda, yani %10 fiyatlar artmışsa, enflasyon %30 artmışsa aslında reel olarak kayıp %15,4. Dolayısıyla bu doğru hesabı öncelikle herkesin bilmesi gerekiyor. Buna göre ne yapacaksa veya alım kararı verecekse buna göre bu kararı vermesi lazım. Şimdi demek ki o işte arabanın etiket fiyatı yükselmiş olabilir. Fakat o arabayı satıp elde edeceğiniz parayla satın alabilecekleriniz azalmış olabilir. İşte burada bu dengeyi doğru gerçekten tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi bir diğer soru da aslında Zeynep, otomobili neden alıyoruz? Yani neden otomobil alacağız? Önce bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Ya herkes de var, biz de alalım. Veya işte herkesin çocuğu işte otomobile biniyor, benim çocuğum niye işte otomobile binmiyor? Ona bir tane otomobil alalım. Çocuğun çalışıyor mu? Hayır. Ama alalım işte. Yani herkes almış, biz de alalım. Bizde böyle çok vardır Zeynep, böyle herkes birbirine bakarak hareket eder. Dolayısıyla neden otomobil alıyoruz sorusunu doğru yanıtlamamız lazım. İşe gitmek için mi alıyoruz? Çocukları taşımak için mi? Yaşlı bir aile ferdini hastaneye ulaştırmak için mi? İşimizde kullanıp gelir elde etmek için mi? Yoksa elimizdeki paranın değerini koruyacağını düşündüğümüz için mi? Dolayısıyla ihtiyaç nedeniyle alınan otomobilin aileye sağladığı bir hizmet var. Yani bir fayda var. Zaman kazandırabilir, ulaşımı kolaylaştırabilir, bazı durumlarda gelir elde etmeyi mümkün kılabilir. Bu faydayı yok sayamıyoruz tabii ki. Her kararı yalnızca finansal olarak görürsek veya finansa indirgersek otomobilin o zaman günlük hayattaki işlevini de kaçırmış oluruz. Ama birkaç ay sonra daha pahalıya satmak amacıyla alınan otomobil de hesapları gerçekten düzgün yapmanız lazım. Yani ben alıp yatırım aracı olarak görüyorum. Alacağım, satacağım, aradaki farkı kazanacağım diyorsanız Bu arada satış fiyatıyla alış fiyatı arasındaki maliyetleri de ne yapmamız gerekiyor? Dikkate almamız gerekiyor. Yani bakım, sigorta, işte işlem giderleri, varsa kredi maliyeti, bir de tabii ki satmak istediğiniz zaman hemen müşteri bulacak mısınız? Bakın bugün aynı şey gayrimenkul sektöründe de yaşanıyor, otomobil sektöründe de yaşanıyor. Hemen anında ne yapamıyoruz? Maalesef müşteri bulamıyoruz. Yani ilanlarda yazılan o fiyatlar sizin cebinize giren para değildir. Yani o para illaki oradaki yazan fiyata ben satacağım gibi bir durumda söz konusu değil. O zaman şöyle bakmak lazım. İhtiyacınız varsa otomobili bir ulaşım ve kullanım kararı olarak değerlendirin. Doğru. Fiyat artış beklentisini bütçenizi zorlayan bir alışverişin gerekçesi haline getirmeyin. Yani fiyatlar yükselecek, satacağım. Ben şu anda bütün paramı oraya veriyorum ama bak işte ileride fiyatlar yükselecek, daha yüksek fiyattan satacağım diye hareket ediyorsanız bir kere bunu bir alışverişin gerekçesi haline getirmememiz lazım. Şimdi örnek vereyim. Aylık net geliriniz 80 bin lira diyelim. Yani rakamlar sadece örnek olsun diye veriyorum Zeynep. Kira, gıda, faturalar, eğitim ve diğer zorunlu giderlerin toplamı 55 bin lira olsun. Geriye 25 bin lira para kalıyor. Eğer aile otomobil almak için aylık 20 bin liralık kredi taksitini kabul ederse ilk bakışta ödeyebiliyoruz diyebilir. Tamam, biz bunu ödeyebiliriz, alalım diyebilir. Fakat o kalan 25 bin lira sadece taksit için ayrılabilecek para mı? Yakıt harcaması olacak, sigortası olacak, vergisi olacak, bakımı olacak, evde beklenmedik bir sağlık gideri çıkabilecek, çocuğumuzun bir ihtiyacı olabilecek. Dolayısıyla bütün esneklik aslında o arada kalan taksit ödedikten sonra esneklik 5.000 TL'ye kalıyor. Yani burada evet ödenir gibi görünüyor otomobil, alınabilir gibi görünüyor ama 5 TL gibi bir rakama ne yapmış oluyoruz? Gerçekten sıkışmış oluyoruz. Bunu da doğru bir şekilde ne yapmamız gerekiyor? Doğru bir şekilde bütçelememiz gerekiyor. Dolayısıyla otomobil alıyorsanız bunun taksitini en iyi işte aydaki kazancınızdan ben bunu öderim gibi bir hesap yaparak girmeyelim işin içine. Bazı aylar çünkü yüksek gelirimiz olabilir. Özellikle değişken getirisi olan veyahut da mevsimlik getirilere sahip olan ailelerde en yüksek getiriye göre hesaplarsanız ileride çok ciddi anlamda bir borçlanma maliyetiyle veya kredi kartı maliyetiyle ne yapmak gerekiyor? Biz burada karşılaşabiliriz. Bir de tabii peşin almak isteyenler olabilir Zeynep. Ya ben kredi kullanmıyorum, bütün parayı peşin alacağım diyen aileler de vardır. Ama tabii bunun için de şunu tekrar söylemek lazım. Sizin acil bir durum için birikiminiz kalacak mı bu otomobili aldıktan sonra? Bunu iyi sormamız lazım. Önümüzdeki aylarda büyük bir eğitim, sağlık veya ev harcamanız veyahut da bir büyük bir tamir harcaması gerektiğinde bunu karşılayabilecek misiniz? Dolayısıyla 1 milyonum var. Ben 1 milyonla otomobil alırım. İşte peşin alırım. Her şeyi de hallettim diyerek bunu bütçeye sığdırmak aslında birçok şeyden vazgeçmek anlamına gelebilir ileride. Dolayısıyla bunların hepsine ne yapmak gerekiyor? Dikkat etmek gerekiyor. Tabii bunu da şöyle anlaşılmasın. Aman araba almayın demek istemiyorum. Yani araba almayın demiyorum. Öyle bir şey söylemem. Çünkü bu bir sektör. Burada istihdam edilen binlerce insan var. Dolayısıyla bu bizim için son derece önemli. Tabii ki otomobilin sağladığı rahatlığın, zaman kazancının ve ulaşım faydasının tabii ki önemini bilen insanlardan birisiyiz. Ama şunu da iyi düşünmemiz lazım. Bir, bütçemizi bozmayacak şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yani akılcı davranmamız gerekiyor. İkincisi de tabii ki alternatif maliyetini de düşünmemiz gerekiyor. Yani ben bunu bugün almadığım zaman bunun yanında şunu yaptığımda şöyle bir getiri elde edebilirim gibi bir alternatif getiri olduğunu da mutlaka düşünelim. Çünkü otomobil aldığın zaman sadece efendim otomobilin fiyatı değil, yakıtından, trafik sigortasından, kaskosundan, motorlu taşıtlar vergisi, bakım, lastik, muayene, otopark, giriş ücretleri, yani beklenmedik tamirler, bir sürü ne oluyor? Karşımıza ciddi bir problem çıkıyor. Tabii bir de yakıt problemi var burada. İşte biz eğer günlük diyelim ki 100 kilometre araç kullanıyorsak hangi aracı satın alacağız? İşte acaba elektrikli mi alsak, dizel mi alsak ki dizel fiyatları şu anda 100 TL'ye dayandı. İşte diğeri de 83-84 TL civarında benzin fiyatları. Şimdi burada tabii elektrikli otomobiller daha avantajlı hale geldi. Ama işte elektrikli otomobiller de daha yüksek bir fiyat ödemeye başlıyoruz. Bir de tabii ikinci el piyasası daha tam olarak oluşmuş bir piyasa değil Zeynep. Dolayısıyla bunun da hesabını doğru yapmamız lazım. Dolayısıyla daha az yakıt tüketen araç için ne kadar fazla ödeme yapıyoruz veya yapacağız? Yıllık yakıt tasarrufu bu fiyat farkını kaç yılda karşılayacak? Bakım ve sigorta giderleri nasıl değişiyor? Bütün bunları ne yapmamız gerekiyor? Dikkate almamız gerekiyor Zeynep.
1: Şimdi hocam, yani o zaman tabii yatırım aracı olarak da otomobil almayı düşünenler açısından pek çok yani dikkat edilmesi gereken not ortaya çıkıyor. Sizin de söylediklerinizden yola çıkacak olursak.
0: Şimdi orada bir şeyin altını çizelim Zeynep. Yüksek enflasyon dönemlerinde maalesef diyorum tüketim aracı olan otomobil yatırım aracı haline geliyor. Yani yüksek enflasyon platolarında gezdiğiniz zaman otomobili alıp yatırım yapıp otomobile satmak avantajlı hale geliyor. Fakat bu şimdi tabii ki otomobil sektöründe zaten bir stok problemi var. İşte çok ciddi anlamda özellikle sıfır el piyasasında ciddi avantaj sağlayan finansman avantajları sağlanıyor. Dolayısıyla burada tabii ki yatırım yaparken bunun enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayabileceğini düşünürken de hesabını yaparken de doğru hareket etmemiz lazım. Yani para biriktirmenin yöntemi orası mıdır? Yoksa alternatif bir getiri de bu parayı değerlendirip hareket etmek daha mı iyidir? Bunların hesabını tabii ailenin daha iyi yapması lazım. Dediğim gibi aslında otomobil bir tüketim aracı. İhtiyacı olan aile varsa tabii ki alsın. Bunun tabii ki rahatlığı, ulaşım olanakları, her şeyi tabii ki son derece önemli. Özellikle toplu taşım olanakları yetersizse bir bölgede, bir yerde mecburen araba almak durumunda kalabiliyorsunuz. O nedenle de tabii ki bütün bunları sorgulamayı yaparken yatırım aracı yerine daha çok o işin faydası üzerinden hareket etmek çok daha bana doğru geliyor gibi geliyor Zeynep tabii.
1: Peki hocam, şimdi bir yandan da tabii şu kısaca 2-3 dakikamız kaldı orada. Evet. Hani ikinci el araç alırken özellikle hani hem kapora tarafında, evet, hem noter öncesi yapılacak, atılacak adımlar noktasında da birkaç cümle edelim mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Ya mutlaka bir hasar ve işte tramer sorgulama dediğimiz işlemi yapmamız lazım. Yani aracın kaza geçmişini, değişen parçalarını, İşte sigorta ödemelerini falan bir kontrol etmemiz lazım. İşte şasi numarasına çok dikkat etmemiz lazım. İşte plaka değişmiş olabileceği için hasar sorgulamasını mutlaka işte şasi numarasından yapmak lazım. Bunu biliyorsunuz E-Devlet üzerinden veya sanırım 5664'e SMS göndererek ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Sonra bu kilometre teyidini çok iyi yapmamız lazım. Gerçekten kilometresi, ikinci elde özellikle kilometre son derece önemli. Bunun için bu araç muayene istasyonlarını işleten işletmeden mutlaka muayene kayıtları ve işte veyahut da yetkili servisler varsa bunlardan bir karşılaştırma yapmak lazım. Aşınma belirtilerini iyi saptamamız lazım. İşte mutlaka bir ekspertiz aslında raporu almak lazım. Bir ekspertizle beraber gidip bu otomobili almak çok daha doğru olabilir. Hatta işte motor ve mekanik kontrollerini doğru yapmak, ne bileyim egzoz dumanından yağ kaçağına, test sürüşüne kadar bir ekspertizle bunu yapmak çok daha doğru olabilir. Tabii ki işte kapı

0: orta boya buralardaki değişimleri iyi incelememiz gerekiyor. Bir de tabii ki noter satış işleminden önce biliyorsunuz trafik sigortası artık zorunlu hale geldi. Zorunlu trafik sigortası. Buna iyi bakmamız lazım. İşte borç durumuna iyi bakmamız lazım. Yani motorlu taşıtlar vergisi veyahut da işte trafik cezası, araç üzerinde rehin, haciz var mı? Bunları mutlaka görmemiz lazım. Dolayısıyla hemen hemen her şeyi bir ekspertiz raporuyla beraber değerlendirirsek ve bilen bir kişiyle beraber değerlendirirsek özellikle ilk araçları olanlar veya ikinci, üçüncü araçları olanlar mutlaka ve mutlaka bir bilir kişiyle, bir ekspertiz raporuyla hareket etsin derim. Yani benim tavsiyem bu olabilir.
1: Hocam çok çok teşekkürler Profesör Sade Uzunoğlu'yla beraber gerçekleştirdik programı Aile Ekonomisini. Bir son dakika var. Nobel Ekonomi Ödülünü Robert Ernest Hall ve Michael Woodward kazandı. Çalışmalarının ayrıntılarını yani ödül kazandıkları ilerleyen dakikalarda iletiriz. Burada Aile Ekonomisini noktalayalım. Bloomberg ET'den ayrılmayın.
2: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Okula dönüş başladı.
6: Okula nasıl gidip geleceğiz?
5: Okula dönüş
7: hesapları nasıl alacağım?
5: Okula dönüş.
8: Yemek için ne yapacağız?
5: Ama okul dönüş.
6: Kendimi nasıl geliştiririm ki bu koşullarda?
9: Okula dönüş her öğrenci için aynı heyecanla başlamıyor. Siz de Türk Eğitim Vakfı'nın yemek, ulaşım ve kırtasiye burslarıyla öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek olabilirsiniz. 444 0838 tev.org.tr

0: 10 saatine hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Not düşmek adına bugüne Nobel Ekonomi Ödülleri açıklandı. Son dakikada ekranda gözleri olan seyircilerimizin görebileceği üzere 2026 Nobel Ekonomi Ödülünü Amerikalı ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford ekonomik istikrar üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle kazandı. Hızlıca ben de sandalyeye oturduktan sonra bir özet geçmek adına birkaç not ileteyim, göz attığım sizlere. Ekonomik modellerin istikrar politikasını yeniden canlandıracak şekilde nasıl yeniden yapılandırabileceğini gösterdikleri için bu yıl ekonomi bilimleri ödülüne layık görüldüklerini söylüyor ekonomi ödülü komitesi. Enflasyon, üretim ve tüketim gibi makroekonomik değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkilere dayalı modeller oluşturmak yerine bu modelleri mikroekonomik ve bir temel üzerine kurmayı tercih ettiler. Bu yaklaşım çok sayıda bireysel hane halkının ve işletmenin kendi davranışları aracılığıyla ekonomiyi nasıl etkilediğinin anlaşılmasını kapsar diyor. Bir notta düşelim. Ekonominin zirve ya da dip noktalar yapmasını, yani dalgalanmalar içerisindeki belki de aşırılıkları gözeten model yaklaşımları nedeniyle ödüle layık görüldüklerini söyleyebiliriz. Tabii Bloomberg HT ekranlarında farkımızla siz değerli izleyicilerimize aktarıyor olacağız. Aslında tam da muhatabı bugün kıymetli bir konuğumuz var Fon Saati'nde. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Orhan Erem Ateş Ağaoğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Çağlar Bey.
0: Ben kısa bir girizgah yaptım ama muhakkak ki bir malumatınız vardır. Bazı Nobel Ekonomi Ödülleri uzun zaman eğlen, bazıları da çok kısa süredir beklenilen ödüllerdir ama birkaç cümle etmek isterseniz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz bana en azından, şimdi kanalın iletişim grubunda da konuşuyoruz, İçinde bulunduğumuz zamanın ruhuna bayağı yakın anlam katabilecek ödüller olmuş.
1: Evet, öyle görünüyor. Ben de şimdi yeni öğrendim tabii, yeni açıklandı ödüller. Yani bu iki isim de, Woodford da Hall da, açıkçası biraz daha serbest piyasa ekonomisi ve yani müdahil olması gereken piyasa yaklaşımlarına farklı olarak piyasadaki bu tür anomalilerin, imperfect competition dediğimiz, yani rekabetçi olmayan ortamların oluşması durumlarının veya piyasaya yön verilmesi gerektiği durumlarda kamunun veya regülasyonların nasıl piyasaya yön vermesi gerektiği üzerine çalışmış kişiler. Dediğiniz gibi zamanın ruhuna biraz uygun, çünkü son zamanlarda özellikle bu yapay zeka ve vesaire gibi teknolojik süreçlerin ekonomilerin ne şekilde değiştireceği ve buradaki gidişatta bir kontrolsüzlük olup olamayacağı, burada kamunun acaba bir takım müdahalelerde bulunması gerekmediğine dair bir takım tartışmalar var malumunuz. O yüzden sanki zamanın ruhuyla uyumlu bir ödül gibi. İşte zaten çok değerli akademisyenler, biz kendilerini biliyoruz, tanıyoruz ve bir noktada bir şekilde bu ödülü alabileceklerini açıkçası düşünüyorduk. Ama açıkçası bu zaman, yani şu dönemde başka isimler de ön plana çıkıyordu tartışmalarda, konuşmalarda. Galiba biraz zamanın ruhu ödülü biraz öne çekmiş gibi görünüyor.
0: Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için hocam. Zamanın ruhu ve bu zaman içerisinde belki de sorulara akıldaki yanıt veren şeyler önemli. Fon saatinde de belki biraz arkaik gibi görünebilir soru. Bunu da daha önceki fon saati bölümlerinde konuşmuşuzdur ama ne zaman bir fon ihtiyaç haline geldi de birileri böyle bir finansal ürünü ortaya çıkardı? Zaman içerisinde fon dediğimiz şey bugün böyle tek sözcükle söyleyip geçiyoruz, bir takım evrimler geçirdi mi?
1: Yani aslında evet, yani sermaye piyasaları veya para piyasaları yatırım aracı olarak uzun yıllardır kullanılan yatırım araçları, fakat çeşitli barındırdığı riskler var. Çünkü sığ piyasalar, piyasanın yönüne göre sizin getirilerinizin çok yüksek veya çok düşük olabileceği piyasalar ve daha çok varlıklı insanların 1920'li yıllarda, 30'lu yıllarda, o büyük depresyonun olduğu senelerde açıkçası biraz riskleri azaltmak için kurdukları bir yapı aslında bu fonlar. Amerika'da 1920'li yıllarda ilk yatırım fonları ortaya çıkıyor. Yani oradaki amaç açıkçası bir portföy oluşturaraktan, bu portföyde birçok farklı finansal yatırım yaparaktan, o portföye erişimle kolay yaparaktan. Yani çünkü bir bireyin birçok farklı finansal varlıktan bir anda alıp bir portföy oluşturması zordur. O portföyü topluca bir havuz oluşturmak yolu ile daha kolay erişilebilir hale getirmeleri için daha çok varlıklı insanların riski azaltmak, bu Bu noktada tabii ki biraz getiriden de feragat etmek amacıyla kurdukları bir yapı ilk yatırım fonları 1920'lerde. Daha sonra tabii hedge fonlar daha sofistike yaklaşımlarla 1940'lı yıllarda bu getirileri biraz daha yukarı taşımaya yönelik bazı yapılara bürünüyorlar. İşte açığa satma, kaldıraçlı işlemler, türev ürünler kullanaraktan daha sofistike, daha riskli, daha nitelikli yatırımcıların girmesi gerektiği yapılar bunlar tabii ki. Ve yatırım fonları ve risk fonları, hedge fonlar bir şekilde yatırım dünyasına bu şekilde giriyor. Bizde de 1980'li yıllarda ve 2000'li yıllarda yavaş yavaş bizim de Türkiye'de kullanmaya başladığımız yatırım yapıları bunlar. Tabii fonlar kendilerinde aralarında farklı yapılara sahipler. Dediğim gibi yatırım fonları ve hedge fonlar şeklinde. Yatırım fonları daha herkesin erişebileceği likit, her

0: fiyatlanan, regüle edilen, içindeki varlıkların belli bir izahnameye uygun şekilde oluşturulması gereken yapılar. Ama hedge fonlar ise daha düşük bir montana sahip olan, yani daha piyasası daha düşük olan, daha az regüle edilen, likit olmayan, giriş çıkışının belirli zamanlarda yapılabileceği, fiyatlamanın her gün yapılmadığı, o yüzden günlük volatilitelerden, aldıkları risklerden dolayı fiyatlamayı yatırımcıya bilgi olarak yansıtmayıp bir panik yaratmadıkları, daha nitelikli yatırımcının içeride olması gerektiği ve büyük kayıplarda da çok ciddi, hani büyük kayıplarda da çok büyük sonuçlar o kişiler için yaratmayacağı yapılar. Bu iki yapı genelde fon aktif olarak yönetilen ve fon evrenin genel olarak dünyada kullanılan yapıları.
1: Peki hocam, şimdi haber metinlerinde özellikle biz borsaya yabancı geldi mi gelmedi mi tartışması yaparız. Lakin biraz daha makro iktisadi tarafını konuşacak olursak hem uzun vadeli istihdam yaratan yatırımlardan söz edilir hem de sermaye girişlerinden. Ve böyle kısa süreli bir takım finansal değişim dönemlerinde Türkiye'ye hedge fonlar geldi. İşte şu yatırım fonu Türkiye'den şu varlık sınıflarına yatırım yapmayı düşünüyor gibi bir takım ifadeler kullanıyoruz. Bunlar sanki genel haber akışlarının içerisinde tam anlamıyla akıllarda resim uyandırmıyor gibi. Biraz önce siz de aslında terminolojik olarak biraz ayırdığına dikkat çektiniz ama fon deyip geçmemek lazım diye düşünecek olursak nelere dikkat etmek lazım? Mesela bir arada pasif fon konusu özellikle sosyal medyada da bu konu üzerine bir şeyler anlatmaya çalışanlar da oldukça popüler olmuştu.
0: Yani şöyle bir yönetim açısından pasif ve aktif fon diye iki ayrı ayrım var. Pasif fonlar daha endeksleri takip eden ve piyasayla aynı yönde giden getiriler sunan fonlardır. Yatırım fonları ve hedge fonlar biraz daha mutlak getiriyi hedefleyen, yani piyasanın yönünden bağımsız olarak belli bir getiri amaçlayan fonlar. Bunun için de sofistike teknolojiler, teknikler ve araçlar kullanılır. Yatırım fonları daha standarttır. Hedge fonlar da bu konuda risk alırlar. Dediğim gibi açığa satış, türev ürünler ve kaldıraç kullanımı vardır orada. Şimdi Türkiye özelinde bakacak olursak, yani Türkiye özelinde şöyle bir yabancıların bakış açısıyla yatırım fonlarından çok Türkiye bir risk piyasası olarak görünür ve genelde hedge fonların bir bize teveccühü vardır. Ya bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Ben hani bu konuda pek insanların bilmediği bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Fonlar genelde getiriyi amaçlayan ürünlerdir ve Türkiye'de de getirinin temel olarak fonların yönelmeye çalıştığı veya şey yapmaya çalıştığı şey para piyasaları. Yani aslında bizim fonlarımız nakit akışını yönetmeye yönelik bir ağırlıkla yönetiliyor. Yani hisse senetlerine ve tahvillere yatırımlar, uzun vadeli tahvili yatırımlar çok açıkçası yoğun değil. O yüzden bizim fon yapımız aslında çok bizim istediğimiz yönde gelişen sermaye piyasalarının özellikle uzun vadeli yatırımlara yönelik bir biraz risk alınması gereken yatırımlara yönelik bir yapısı yok. Oradaki ana sebep de şu, özellikle hisse senedi piyasalarına baktığımızda bizim Borsa İstanbul piyasamızın maalesef uzun vadeli risk primi dağıtamamak gibi bir problemi var. Çünkü hisse senedi piyasalarının şöyle bir özelliği vardır. Dünyanın her yerinde hiçbir çeşitlendirme yapmadan siz hisse senedi piyasalarına eğer girerseniz bütün kağıtlara topluca yani endekse girerseniz uzun vadede bunun getirisi her zaman risksiz getiriyi yani faiz getirisini yenmek zorunda. Çünkü riskli bir yatırım. Risk getiriyi uzun vadede sağlamak zorunda ve dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerde bu böyledir. Uzun vadeli borsaların endeks getirileri risksiz faizden her zaman yüksektir. Bizim 94 yılından beri maalesef 94 yılından bugüne baktığımızda bizim Borsa İstanbul'un getirisi bono tahvil getirisinden düşük. 2000'lerden sonra biraz düzelme var. 2010'dan sonra biraz daha bir düzelme var. Sıfırlanmış durumda. Şu anda kafa kafaya gidiyor. Şimdi böyle bir hisse senedi piyasası yapısı içerisinde fonlarımız çok zorlanıyor. Yabancı fonlarında Türkiye girişleri çok zorlanıyor. Çünkü böyle bir hisse senedi piyasasında getiri elde etmek çok zor. Şimdi böyle bir hisse senedi piyasasında getiri elde etmesi istediğinizde de bazı riskler almanız gerekiyor. Bizde tabii hedge fon yapısı çok yok. Serbest fon yapısı var. Serbest fon yapısı içerisinde de işte kaldıraç, türev ürünler ve açığa satış gibi metodolojileri kullanmanız gerekiyor. Fakat burada da gene bizim fon evrenimizde şöyle bir sıkıntı var. Yani özellikle açığa satış çok önemli burada. Çünkü açığa satış şunu demek, şu demektir. Bir şeyin düşeceğini düşünüyorsanız buradan para kazanmanız lazım. Bu da bizde maalesef sığ bir piyasa, açığa satış piyasası. Açığa satış piyasası sığ olunca, türev ürünleri piyasası sığ olunca açıkçası biz borsanın yönünden bağımsız bir şekilde gelir elde edemiyoruz da. Ve bu noktada sadece iyi ve yükselmesi gereken hisselere girme ihtiyacı hissediyoruz. Ama bu da hisselerin ekonomiyle olan bağıyla alakalı bir şey olduğu için ve yani burada da çok fazla yani şirketlerin bireysel olarak yapabilecekleri bir şey olmadığı için açıkçası fon piyasalarımız hem etkin bir piyasa ortaya koyamıyor hem de eksik varlık özellikleriyle maalesef getiri getirmekte zorlanıyorlar. Bu noktada bakınca açıkçası Türkiye'deki fon piyasasının işleyişinin biraz yurt dışından ayrıştığını gözlemliyoruz. Ve bu ayrışmanın giderilmesi için de tabii öncelikle güven ortamının sağlanması son krizden sonra. Ama bundan bağımsız etkin bir piyasa yapısına sahip olması ve eksik varlık yapısının ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam makalenizden bahsedeceğim birazdan ama şunu sormak isterim. Muhakkak ki sizi dinleyince aklına bu soru takılan izleyicilerimiz vardır. Bize benzer olduğunu düşündüğünüz piyasalar var mı? Şu yüzden soruyorum. Gelişmekte olan ya da gelişen ülke piyasaları, gelişmekte olan gelişen ülke ekonomileri diyoruz ya hep. Bu aslında gelişmişlik düzeyi 1980'lerde buradaki ülke ayırtlarını belki de dünya tarihi açısından karşımıza getiren bir ayrım. O zamanlardan bu yana çok şey değişti. Sınıf atlayan, sınıfını bir alt kademeye geçirenlerden de öte biraz sanki belirli ülke grubuna dönük bir şey midir bu?
0: Yok, bu doğru. Bu çok doğru bir tespit. Yani bahsettiğim etkin piyasalar ve eksik olmayan varlık gruplarının olduğu ve bu sebeple de risk primi dağıtabilen hisse senedi piyasalarının, tahvil piyasalarının olduğu gruplar genelde gelişmiş ülkeler. Gelişmekte olan ülkelerde de bizim yaşadığımız bu problemlerin çoğu var. Yani mesela daha dün bakıyordum, Brezilya piyasaları da benzer şeylere sahip. Yani gelişmekte olan piyasalar genelde yaklaşık %5 ile %10 arasında bir risk primi dağıtırken uzun vadeli, yani hisse senedi piyasalarının risksiz faiz üzerine getirdiği risk primi, gelişmekte olan ülkelerde bu prim ya sıfır ya negatife bile dönebiliyor belli ortamlarda. Yani bu dediğiniz doğru. Bu sadece bize özel bir durum değil. Gelişmekte olan piyasalarda olan genel bir durum. Zaten bizim de kategorize olarak finansal piyasalarda gelişmekte olan kategorisinde olmamızın sebeplerinden bazıları da bunlardan kaynaklanıyor.
1: Peki Orhan Hoca'nın makalesinden bahsedeyim. Orhan Erem Ateş Ağaoğlu, Tolga Umut Kuzubaş, Bardia Mogtader ve Burak Saltoğlu bir makale çalışması üzerinde sonuçlar elde ettiler. Özellikle yine gelişen ülke piyasalarına dair. Biraz önce de hocamızın söylediği gibi orada bireysel emeklilik fonları bazlı bir malzeme var diyelim. Ama soru genel aslında, makalenin üzerinden de referans verilmesi adına hocamıza da o soruyu yönelteceğim. Hocam, finansal okuryazarlık, okullar mezun olunan, efendime söyleyeyim, servet kariyerleri neye bakarsak bakalım, Türkiye ya da dünyada tırnak içerisinde bir sorun, bir kriz olduğu zaman bu ayırt ediyor mu? Şunlara kesinlikle böyle tırnak içerisinde talihsizlikler ya da kazalar olmaz diyebileceğimiz bir kitle var mı? Ya da şunlar çok daha fazla riske maruz kalıyor. O yüzden bu konuda bir şeylerin düzeltilmesi lazım ki biz burada yatırımcı bazıyla konuşuyoruz belki ama piyasalardaki eksikliğe de vurgu yapıyorsunuz aslında.
0: Tabii ki yani finansal okuryazarlık çok önemli bir şey. Çünkü sonuç olarak piyasaların verimli çalışabilmesi için, yani etkin piyasa, etkin bir piyasa olabilmesi için çok önemli bir şey var. Yatırımcıların rasyonel davranması ve piyasanın rekabetçi olması. Bu iki varsayım çok kritik. Piyasaların rekabetçi olması tabii ki regülatörler ve piyasa yapısıyla alakalı ama yatırımcıların rasyonel davranması demek biraz finansal okuryazarlıkla alakalı. Şimdi finansal okuryazarlığın tabii ki finansal okuryazarlığı yüksek olan insanların yatırımlarından uzun vadede ortalamada daha yüksek getiri getirmesi beklenir. Bir literatürdeki bütün empirik çalışmalar da bunu göstermekte. Yani finansal okuryazarlığı arttırırsanız o kişilerin getirilerinde sermaye piyasalarında arttırırsınız. Fakat bizim Türkiye özelinde bulduğumuz özellikle bireysel emeklilik fonları ile ilgili bir bulgu var. Ve bu aslında konuda bazı sıkıntıları ortaya koyuyor. Türkiye'de özel bir bireysel emeklilik şirketinin mikro verilerini inceledik. Orada bulduğumuz bulgular şu şekilde. 2013 öncesi dönemde Türkiye'de finansal okuryazarlığı belli bir seviyenin üzerinde olan kişilerin bireysel emeklilik sistemindeki performanslarının risk adjusted performansından bahsediyoruz. Finansal okuryazarlığı göreceli düşük kişilere göre daha kötü olduğunu gözlemledik. Bunun ise 2013 sonrası değiştiğini ve normale döndüğünü gözlemliyoruz. Peki bu nasıl olabilir? Yani daha bu işi iyi bildiğini düşündüğümüz insanlar nasıl daha kötü performans elde ediyor olabilirler? Bulduğumuz sonuç da şu oldu. 2013 öncesinde BES'te yatırım varlık evreni dediğimiz o grupta açıkçası bir eksik ürün yapısı var. O da ne demek? Yani siz aslında çeşitli

0: koruyacak olan altın ve Eurobond fonlarının verimli bir şekilde çalışmamasından dolayı, yani altın fonlarına yatırım mümkün değil de Eurobond fonlarında da borsada ticaretin olması gereken, exchange'in olması gereken sadece Eurobond'ların bireysel emeklilik fonlarında alım satılabilmesi zorunlu olduğu için ve bunların da genelde tezgah üstü ürünler olduğu için olması sebebiyle Eurobond fonlarında çok kullanılamadığı bir piyasaydı. Burada biz kendilerini risklere karşı finansal okuryazarlığa sahip kişilerin verimli bir şekilde koruyamadıklarını gözlemledik çalışmamızda. Fakat 2013 sonrasında özellikle 2013'teki gelen değişikliklerle birlikte hem altın fonu hem Eurobond'lar konusundaki bu kısıtlar kaldırılınca bir anda çeşitlendirme noktasında finansal okuryazarlığı iyi olan yatırımcıların bu avantajlarını çok iyi kullandıklarını ve getirilerini okuryazarlığı düşük kişilere göre üst seviyelere taşıdıklarını gördük. Yani bu da şu demek oluyor. Gerçekten piyasaların etkin olarak çalışabilmesi için bizim finansal varlıklarımızı yeterli bir şekilde çeşitlendirmemiz ve o piyasaları da derin bir hale getirmemiz lazım. Bunların olmadığı bir ortamda maalesef finansal okuryazarlık çok mümkün değil. Getiri elde edebilmek de çok mümkün değil. Bunu biz en son yaşadığımız krizde de yaşadık. Yani belli bir yatırım aracından para kazanmak için illa o yatırım aracının yukarı gitmesini beklememek lazım. Yani finansal bakış açısıyla biz illa iyi şirketlere yatırım yapmak zorunda değiliz. Bizim için önemli olan şey fiyatın olması gereken fiyattan farklı olmasıdır. Yani yüksek de olabilir, düşük de olabilir. Bir şirketin fiyatı eğer ki olması gereken fiyattan düşükse o şirketi alıp fiyatın yükselmesini bekleriz. Ama eğer yüksekse o zaman da o şirketi açığa satabilmemiz ve o fiyatın düşmesinden para kazanabilmeyi sağlayabilmemiz lazım piyasamızda. Böyle olduğu durumda fiyatların rasyonelden sapması engellenir. Yukarıya taşınması veya olması gereken adillerden çok daha farklı değerlere gitmesi engellenir. Ve böyle bir ortamda fiyatların ve piyasaların manipüle edilmesi de engellenir. Getiri sağlanması da mümkün kılınabilir. Çünkü herkesin çeşitlendirebileceği bir portföy yapısı oluşturması mümkün olur. O yüzden yani buradan yani hem yaşadıklarımızdan hem bizim araştırmalarımızdan çıkarttığımız sonuç şu ki piyasaların etkin olması ve varlık yapısı ve derinliğinin eksik olmaması lazım. Bizim de sermaye piyasalarımız noktasında ve para piyasalarımız noktasında bu konulara özellikle özen göstermemiz lazım.
1: Hocam gerçekten çok önemli bilgiler. Sadece insanların da gözünde büyümemesi gereken, uzun vadede en azından para zor kazanılıyor. Emek karşılığı bu birikimin de insanların en azından yaşadıkları süre boyunca, hatta ekonomilerin sadece insanların ömrüyle de sınırlamayalım, etkin çalışması adına gerçekten önemli. Çok teşekkür ediyoruz Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Orhan Erem Ateşağoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Vermiş olduğu kıymetli yanıtlar için. Sona da fon etki analizi ile ilgili tasfiyeye karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifinin detaylarını koyalım siz değerli izleyicilerimize. Yine bugüne ilişkin not olması adına gün içinde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Kanun teklifi mercek altına alındı. Olası etkiler masaya yatırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan tasfiyesine karar verilen yatırım fonları hakkında kanun teklifine ilişkin etki analizi yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği bilgisi analizde yer aldı. Etki analizinde tasfiye halindeki 131 fonun toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu sürecin fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşandığına işaret edildi. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu belirtildi. Serbest ifadesi geçen ve hisse senedi fonlarında yer alan yatırımcılardansa yaklaşık 341 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu ifade edildi. Etki analizinde 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.
3: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 7 adet yazılı başvuru dilekçesiyle 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurul tarafından belirlenecek alacakların TMSF aracılığıyla takip ve tahsil edilmesine imkan tanınmasıyla fonların tasfiye kaynaklarının artırılması, yatırımcıların karşılanamayan alacaklarının azaltılması, ve hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan ekonomik sonuçların sorumlular üzerinde bırakılması amaçlanmaktadır.
2: Analizde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 189 kişi hakkında el koyma tedbiri

0: HSBC Kamu Spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Reklam.
3: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watsons çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Tabii fon meselesiyle ilgili özellikle geçen haftadan bu haftaya taşınan başlıklar var. Buna mukabil fiyatlamaların şekillendiği iklim nasıl diye bir bakacak olursak, küresel tarafta yüksek faiz hatlarının devam ettiği bir görünüm var. İçeride ise yine bizim işte hem mevzuat, düzenlemeler, meclis gündemine gelen yasa teklifi, ilgili isimlerden gelen açıklamalar ekseninde cevapları bulunmaya çalışılan sorular var. Şöyle bir bakalım rakamlarla görünüm ne söylüyor, ardından üzerine konuşacağız. Borsa İstanbul %1'e yaklaşan kayıpla seansı devam ettiriyor. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafı %0,44 pozitif, sanayi taraf %1,62 satıcılı, mali taraf %0,42 aşağı yönlü. Hizmetler %0,9, turizm endeksi %1'in üzerinde, ulaştırma ise %0,23 kadar satıcılı seyrediyor. Bir müddettir borsada dar bant içinde yatay bir seyri takip ediyorduk. Haftalık bazda zaten geçen haftayı öyle kapattık ama ayrışmanın da yoğun olduğu bir borsa dinamiği söz konusu. Özellikle BIST 30, BIST 100 dışındaki hisseler arasında ciddi ayrışmayı takip ediyoruz. Dolar TL'de 49.33 seviyesi var. Dolar endeksi 102.37'den işlem görürken Euro dolar çaprazı yeniden 1.12'nin altında, 1.11.84'te, Euro TL 55.21'de. Bir getiri eğrisini görelim. Amerikan tahvil piyasası göremeyeceğiz. Bugün Columbus günü. Hızlıca bir Amerikan vadelilere ve Avrupa piyasalarına bakarak tamamlayacağız. Dow Jones vadelilerde pozitif bir görünüm var. %0,14 kadar. Nasdaq aşağı yönlü %0,18. S&P yatay pozitif seyrediyor. Avrupa borsalarını da şöyle hızlıca bir görelim. Sayfanın yeşile döndüğünü görüyoruz hafta başı itibariyle. Geçen haftayı ağırlıkla satışlarla geçirdi Avrupa borsaları. Londra borsası %0,47. Paris CAC'ın endeksi %0,21 kadar alıcılı. DAX endeksi ise %0,7 pozitif. İtalya Milano borsası %0,44 yukarı yönlü. Brent petrole bir bakalım. Altına da bir bakalım. Spot altının ons fiyatı $4,179.42. Brent petrol 105 doların üzerinde. Amerikan tipi ise $92.57'den işlem görüyor. Rakamlarla görünümü böylece özetledikten sonra Soner Kuru'yu hemen davet edelim. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Merhaba, hoş geldiniz Soner Bey.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar
1: çok
2: diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Haftaya az önce de dediğim gibi aslında geçen haftadan taşıdığımız başlıklar var. Onları konuşmaya devam ediyoruz. Meclise verilen yasa teklifi, burada işte önlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin altyapı, işte bundan sonrasına ilişkin süreç, iade mekanizmasının nasıl işleyeceğine dair, işlemeye devam edeceğine dair gündem. Tabii fahiş kar elde edenlere karşı onlara dönük adımlar söz konusu. Ama bloke haldeki varlıklara dair sanırım hala en çok cevap aranan taraf, hani orada hangi işlem için nasıl bir süreç işleyecek diye. Nasıl değerlendirirsiniz bu teklifin içindeki başlıkları, son açıklamaları ve sürecin hızını özellikle piyasa algısı açısından?
2: Yani tabii zorlu, özellikle sermaye piyasaları açısından zorlu bir süreç. Yani otoritelerin genel itibariyle yapmış olduğu açıklamalar, hani sürecin sistemik bir probleme gitmeyeceği, problemli fonların bir karantina altına alınmış olduğu noktasında, ama yatırımcı sayısı burada bekleyen tabii oldukça fazla. Şimdi sürece ilişkin bildiklerimiz var. Para piyasası fonlarına öncelik verilecek. Çünkü onlar hisse senedi fonlarına göre evet çok daha likit. Bu bir ne diyelim, süreçte bir duruş. İkincisi tabii küçük yatırımcı, özellikle adeti de bunların fazla olduğu için, miktar da görece diğerlerine göre düşük kalabildiği için, yani daha kısa sürede daha çok adette yatırımcı erişilebildiği için küçük yatırımcıya süreçte öncelik verilecek. Buradaki küçük yatırımcı tanımı da herhalde 1 milyon TL altı bakiyeli yatırımcılar olarak söyleyebiliriz. Şimdi geçen hafta tabii olumlu bir gelişme oldu. Özellikle 3 kurumun para piyasası fonlarına ilişkin ödemeler yapılmış oldu. Yani bu sürecin başından beri ilk somut bir ödeme adımı hikayesi. Ama büyük çoğunluğu tabii hala beklemeye devam ediyor. Bunun oluşturduğu bir belirsizlik ortamı var. Zaman geçtikçe tabii nakde ulaşmanın gereksinimi ihtiyacı bir noktada süreci zorluyor. Çünkü hisse fonları da buna dahil tabii, ama para piyasası fonlarında özellikle insanlar belki bir sonraki hafta yapacağı ödemeyi o hafta bekleyene kadar orada değerlendirmek istemişti. Haliyle artık o ödemelerin zamanının geliyor olması piyasada bir noktada ne diyelim, negatif etkiliyor, evet. Ama fiyatlamalar anlamında baktığımızda veya sürecin fiyatlamalara etkisi anlamına baktığımızda en kötünün geride kaldığını söylemek mümkün. Yani özellikle endeks fiyatlamasına baktığımızda herhalde 11.900'leri en düşük gördük. Oraların altında yeni bir dip oluşması, oluşsa dahi kalıcılık oluşması ihtimali düşük gibi görünüyor. Yani fiyatlamalar tarafında da artık bu süreç fiyatlandı diyebiliriz. Taban olan hisse senedi sayısında artık bir azalma takip ediyoruz. Hala taban gidenlerde ise ortalama fiyatların böyle %85 gibi eridiği, yani 10 liradan 1,5 liralara kadar düştüğü hikayedeyiz ki özellikle belli başlı problemli hisselerde bu 10 liradan 1 liranın altına doğru da buradaki kayışın devam etmesi mümkün. Tabii bu %10 marjı süreci uzatıyor. Yani süreçte en tepe fiyatı 100 lira olan bir hisse bir günde 10 TL'ye düşebiliyordu. Ama şu anda geldi 15 TL'ye, bir günde 1,5 TL'ye düşebiliyor. Yani o belki adil fiyat kabul edebilecek veya piyasada alıcının geleceği fiyata, piyasa fiyatının gelmesi itibariyle belli bir zaman geçiyor. Bu da süreci uzatıyor. Bu noktada marjların açılması ile ilgili öneriler ve eleştiriler de söz konusu, ama hani fiyatlamalar anlamında, özellikle hani makro anlamda, endeks fiyatlaması anlamında en kötünün geride kaldığı bir dönem. Ama yatırımcının büyük çoğunluğu zaten hisse senedi fonlarda burada hareket ediyordu. Yani orayla ilgili belirsiz süreç ne kadar da açıklamalar geliyor olsa dahi devam ediyor ve henüz cevabını bilmediğimiz birçok soru hala var.
1: Şimdi tabii yani bir süredir Borsa İstanbul tarafında bu gelişmeler eksenindeki bir baskıyı takip ediyoruz. Dar bir bantta hareket eden bir Borsa İstanbul var. Geçen hafta da öyleydi. Ama ayrışmanın da yoğun olduğu bir borsa dinamiği var. Özellikle işte BIST 30, BIST 100 ve BIST 100 dışı hisseler arasında. Şimdi buranın nasıl devam etmesini bekliyorsunuz? Bu ayrışma daha da derinleşir mi? Toparlanma ihtimali ve işte katalizörü ne olabilir?
2: Şöyle, bu ayrışma özellikle hisse likiditesi ve derinliği ölçeğinde devam edecek. Yani iş kolu anlamında çok bir ayrışmadan söz edemiyoruz. Yani BIST 30'un piyasa düşecekse BIST 30'un daha az düşeceği, yükselecekse daha çok yükseleceği bir dönem. BIST 100 dışı şirketlerin piyasa düşecekse negatif ayrışacağı, yükselecekse daha az yükseleceği bir dönem. Yani şirket likiditesinin önümüzdeki dönemde eskiye kıyasla daha fazla itibar göreceği bir dönem başlıyor. Borsa İstanbul açısından zaten son bir aylık manzaraya, tabloya bakarsak da bunu görüyoruz. BIST 30'un pozitif ayrıştığını, daha az gerilediğini, ama özellikle halka arz endeksi gibi, XTÜM Y endeks dediğimiz, BIST'ten BIST 100'ü arındırdığımız endeks gibi, bunların diğerlerine göre negatif ayrışacağı, ayrışmaya devam edeceği bir dönem. Bir katalizör, şu anda piyasada böyle net bir alıcıdan bahsetmek mümkün değil. Piyasa özellikle Eylül ayında ilk bu dalgayla birlikte 14.500'lerden 12.000'e geldik. 2.500 puan kadar düştük. Şimdi burada nereden tekrar bir yukarı yönlü hareket başlar soruları var. Biz burada toparlanmanın şeklinin V olması ihtimalini çok olası görmüyoruz. Yani düştüğü yerden hızlıca geri yükselecek bir piyasa ihtimali zayıf. Ama U şeklinde bir hikaye oluşması ihtimali daha fazla. Neyi kastediyorum? O U'nun sol kolu aşağı doğru. Zaten onu Eylül ayında yaptık 2500 puan düşüşle. Zannediyorum ki Ekim ayı, belki Kasım'ın ilk yarısı, o dibi çizdiğimiz bir dönem olacak. U'nun dibini. Ve sonra Kasım ayı veya yıl sonu burada yeniden toparlanmanın başlamasını beklediğimiz bir dönem. Katalizör olma noktasında özellikle yabancı kurumlardan gelecek açıklamalar neticesinde bir yabancı girişinin katalizör olma ihtimalini yüksek görüyoruz. Özellikle MSCI'nin Kasım ortasında Türkiye ile ilgili bu değerlendirmesi, çünkü bütün süreci zaten onların uyarısı başlatmıştı. Kasım ortasında bir değerlendirme yapıyor olacaklar. Burada negatif bir gelişme oluşması ihtimalini beklemiyoruz. MSCI'nin yeni değerlendirmesinin ardından bir miktar yabancı girişi ihtimali var. Çünkü özellikle aslında Türk lirası cinsi varlıklara ilgili bir yapı söz konusu. Yılbaşını hatırlayalım. Geçtiğimiz senenin sonundan savaşın başlangıcına kadar, Mart ayına kadar Borsa İstanbul dolar bazında %20-%25 değer kazanmıştı. Lokomotif yabancıydı. Sonrasında savaş bir miktar negatif etkili oldu. Sonrasında uyarılar, buradaki farkındalıklar neticesinde gelmekte pek de istekli olmayan bir yabancı profili vardı. Ama şimdi onlar açısından baktığımızda bir kere bilgi asimetrisinin bilgi simetrisine döndüğü, fiyatlama kalitesinin, şeffaflığın biraz daha arttığı bir Borsa İstanbul yapısı var. Haliyle bu MSCI'nin yeni değerlendirmesinden sonra belki bir yıl sonu rallisi, hani hep o yıl sonu konuşuruz bunları, Noel Baba rallisi hikayesi gibi bir şey. Bu toparlanmanın lokomotifi olur diye değerlendiriyoruz. Ciddi bir ucuzluk hikayesi var. Yani Borsa İstanbul içinde özellikle BIST 30 tarafında 30 şirketin 15'i defter değerinin altında açıkçası fiyatlanıyor. Bu işler normalleştikçe bu değerlerin bu fiyatlarda kalma ihtimali tabii düşük olasılık. Burada tabii bir de faiz indirim sürecimiz var. En azından beklenen enflasyonun %30'un altına gerilemesiyle birlikte. Oradan piyasaya bir destek gelir mi? Yani Merkez Bankası faizleri indirir ve hisse senedi piyasası bundan olumlu etkilenir mi ihtimalini ikinci, üçüncü planda görüyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirecek olsa dahi piyasanın beklediği ölçüde indirme ihtimalini zayıf görüyoruz. Burada biraz piyasa %30'un altına kaymış olan enflasyona fazla odaklı ama diğer tarafta da bir rezerv yapısı, rezerv kompozisyonu var. Rezerv biriktirme ihtiyacı var. Paranın Türkiye'ye doğru akışını devam ettirecek bir faiz haddine ihtiyaç var. Orası ikinci, üçüncü aşamada bir şey olur. Ama özellikle yıl sonuna ilişkin bir yabancı hikayesi lokomotif olabilir diye toparlayayım burayı.
1: Soner Kuru, çok çok teşekkürler. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığı için ve seans ortasını bir röportajla noktalayacağız. Opel Global CEO'su Florian Hüetel, 91. Paris Otomobil Fuarı'nda Bloomberg ET muhabiri Burak Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Kulak vererek seans ortasını tamamlayalım. 14'te piyasa hattında bir kez daha görüşelim.
3: Paris Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Neler söylemek istersiniz?
4: Paris Otomobil Fuarı'ndaki Opel standımıza hoş geldiniz. Opel olarak 10 yıl aradan sonra yeniden burada bulunmaktan çok mutluyuz. Bu bizim için çok önemli bir an. Çünkü Paris'te bazı yeniliklerimizi ilk kez tanıtıyoruz. Öncelikle yeni STX Sports Tourer Experimental Concept otomobilimizi sergiliyoruz. Bu bizim için çok önemli bir konsept araç. Yalnızca Opel açısından her zaman büyük önem taşıyan Sports Tourer gövde tipinin gelecek nesli değil. Aynı zamanda markamızın yeni tasarım diline de ışık tutuyor. Tabii özellikle aydınlatmalı yeni vizör ön tasarımının da burada önemli bir yer tuttuğunu söylemek isteriz. İlk yeniliğimiz bu. İkinci olarak motor sporları alanında tüm faaliyetlerimizi güçlü bir şekilde burada yer alıyoruz. Formula Engine 4 aracımızın nihai renkleri ve tasarım ile ilk kez sergiliyoruz. Bunun yanı sıra Formula E'den Mokka GSC Rally Cup'a, Mokka ve Corsa'nın GSC versiyonlarından Astra'nın GSC donanım serisine kadar motor sporlarıyla bağlantılı tüm ürünlerimizi sergiliyoruz. Böylece Opel standındaki ürün yelpazemizi tamamladık.
3: Seneyi bitirmek üzereyiz. Nasıl bir sene geçirdiniz?
4: 2025 yılında Opel 3 yeni modeli piyasaya sundu. Mokka, Frontera ve Grandland. 2026 ise Opel için bir büyüme yılı oldu. Yeni modellerimizle bu büyümenin temellerini attık. Bunun yanında şirketimizin genelinde ticari açıdan daha güçlü ve daha rekabetçi bir konuma gelmek için de önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 2026'nın ilk yarısında Avrupa binek otomobil pazarındaki toplam satışlarımızda %12 büyüdük. Pazar payımızı da artırdık. Dolayısıyla yeni modellerimizle attığımız temeller sayesinde bu yılı büyümeyle tamamlamayı bekliyoruz. Aynı zamanda yeni nesil araçlarımızı da geliştirmeye devam ediyoruz. Paris'teki Opel standımızda da bu yeni neslin nasıl olacağına ilişkin önemli ipuçları veriyoruz.
3: Yıl sonu hedefleri açısından hedeflediğiniz rakamlara ulaşabildiniz mi?
4: Bu yılki hedefimiz bir yandan yeni piyasaya sürdüğümüz Mokka, Frontera ve Grandland modellerinin sağladığı fırsatlardan yararlanmak ve başarılı oldu bu modellerimiz. Mokka'nın makyajlanan versiyonu araca yeni bir enerji getirdi. Modeli güncelledik ve bugün oldukça rekabetçi olan bu segmentte daha cazip bir hale geldi modelimiz. Frontera da çok büyük bir başarı yakaladı. Piyasaya sunulmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ama hala talep üretim kapasitemizin üzerinde. Grandland ise Opel'in CSUV segmentinin üst bölümüne attığı ilk adımı temsil ediyor. Opel daha önce yer almadığı bu alanda Grandland ile oldukça başarılı bir performans gösteriyor. Örneğin Almanya'da Grandland kendi segmentinde istikrarlı bir şekilde 5. 6. sıralarda yer alıyor. Daha önce böyle bir konuma gelmemişti Opel. Dolayısıyla modellerimiz başarılı. Tabii Türkiye'de de Frontera, Grandland çok ciddi talep görüyor. Dolayısıyla hedefimiz bu yıl müşterilerimizin taleplerini karşılayacak üretim miktarına ve kalite seviyesine ulaşmaktı. 2026'nın Opel için bir büyüme yılı olacağına inanıyorduk ve bu konudaki güvenimizi de koruyoruz.
3: 2027 Türkiye planlarınız nasıl?
4: Türkiye Opel açısından son derece önemli bir pazar. Satış hacmine baktığımızda Almanya, Birleşik Krallık'la birlikte en büyük 3 pazarımızdan bir tanesi. Hatta Opel olarak Türkiye'yi kendi iç pazarlarımızdan biri olarak görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye pazarına yakın olmak, buradaki tüm fırsatları değerlendirmek bizim için çok önemli. Tofaş'la da yakın bir iş ortaklığımız var. Tofaş yalnızca Türkiye'deki operasyonlarımızı yürütmemize yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda otomobil üretimi de gerçekleştiriyor. Bursa'daki Tofaş tesislerinde ticari araç üretimine başladık. Bu da Türkiye'de Opel'in faaliyetleri açısından büyük önem taşıyan bir adım oldu. Önümüzdeki yıl Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Son birkaç yıldır büyümemizin temel unsurlarından biri olan hafif ticari araç faaliyetlerimizi de daha da genişletmeyi hedefliyoruz.
3: 2027'de Türkiye'de kaç tane yeni Opel modelini göreceğiz?
4: 2027 bizim için yeni bir model piyasaya sunmayacağımız bir sene. Şu an genç ve yenilenmiş bir ürün gamımız var. Porsche, Astra, bunlar yüksek satış hacmine sahip. 2030 yılına kadar 4 yeni modeli piyasaya sunacağız. Bunlardan ikisi geliştirme sürecinin ileri aşamalarına ulaştı. Tamamen elektrikli yeni nesil bir Corsa'mız olacak. İkinci yeni aracımız ise Deep Motor'la birlikte geliştirdiğimiz yeni CSUV modelimiz olacak. Bu iki otomobil 2028 yılında piyasaya sunulacak ve ürün gamımıza yeni modeller eklenecek arkasından. Konsept otomobillerde gördüğünüz tasarım ve teknoloji unsurlarının birçoğunda yeni modellerimizde göreceksiniz.
3: Çin'le rekabet konusunda neler söylemek istersiniz?
4: Çinli otomobil üreticileri son yıllarda gerçekten çok başarılı işler çıkardı. Çok güçlü bir ulusal otomotiv ekosistemine dayanarak Avrupa pazarına yenilikçi ve son derece rekabetçi ürünler sundular. Tabii rekabet otomobil sektörünün çok doğal bir parçası. Biz de bu rekabette mücadele etmek durumundayız. Aynı zamanda Avrupa'daki platformlarımıza, teknolojilerimize ve markalarımızı geliştirecek alanlara ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hedefimiz diğer ürünlerle rekabet edebilecek cazip ve rekabetçi otomobil geliştirmek. Yani Opel olarak bildiğiniz gibi yeni CSUV modelimizde farklı bir araç geliştirme yaklaşımı benimsedik. Burada da söylediğimiz gibi iş ortağımız Leap Motor'la güçlerimizi birleştirdik. Leap Motor ve Opel bir ortak olarak geliştirdi bu modeli. Bu işbirliği sayesinde de CSUV segmentine hem ürün pazarına sunulacak süre hem de toplam maliyet açısından rekabet gücümüzü önemli ölçüde artırabiliyoruz. Tabii Stellantis STLA bir platformu geliştiriyor. Bu platform da teknoloji ve rekabet gücü açısından çok önemli bir ilerleme sağlayacak. Yeni nesil Corsa da bu platformu kullanıp Opel'e ihtiyaç duyduğu rekabet gücünü kazandıracak.
3: Elektrikli otomobillerin satış grafiğinden memnun musunuz?
4: Avrupa'da elektrikli otomobiller talep açısından bu yıl geçen yıla kıyasla daha güçlü. Büyüme gerçekten çok çok yüksek. Özellikle Almanya'da olağanüstü güçlü bir büyüme görüyoruz. Birleşik Krallık'ta, Fransa'da ve Opel'in geleneksel olarak güçlü olduğu birçok Kuzey Avrupa pazarında da benzer bir tablo söz konusu. Bu bizim için son derece olumlu. Almanya yeniden Alman otomotiv sektörü için çok güçlü bir elektrikli araç iç pazarına dönüştü. Bundan da son derece memnunuz. Bu gelişme elektrikli araç satışlarımızı artırıyor. Karbondioksit emisyon düzenlemelerine uyum sağlamamıza yardımcı oluyor ve geleceğin elektrikli mobilite teknolojilerine güçlü bir şekilde yatırım yapmaya devam etmemizi mümkün kılıyor. Tabii Türkiye'de de güçlü bir büyüme ivmesi görüyoruz. Opel olarak bayi ağımızla elektrikli araç pazarına oldukça erken bir aşamada giriş yaptık. Böylelikle talebi karşılamaya hazırız. Mesela Frontera Electric, Corsa Electric ve Grandland gibi cazip modellerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. Dolayısıyla gerekli ürün yelpazesine sahibiz ve Türkiye'de de elektrikli araç pazarında şu an önemli bir yükseliş yaşıyoruz.
3: Opel olarak elektrikli otomobillerin fiyatları ile ilgili neler söylemek istersiniz?
4: Elektrikli otomobiller yapısal olarak bugün hala geleneksel içten yanmalı motorlara kıyasla daha pahalı bileşenler kullanıyor. Elektrikli otomobillerde batarya ve elektrikli güç aktarma sistemi bulunuyor. Mevcut teknoloji neslinde bu bileşenler elektrikli otomobillerin üretim maliyetlerinin benzer içten yanmalı motorlu araçlardan daha yüksek olmasına sebep oluyor. Ancak elektrikli otomobilleri daha ulaşılabilir fiyatlarla sunabilmek için geliştirme süreçleri önemli çalışmalar yürütüyoruz. Frontera Electric bu açıdan çok önemli bir ilk adım oldu. Elektrikli otomobilleri 30 bin euronun altında fiyatlarla piyasaya sunmayı başardık. Birçok pazarda Frontera satışlarının %50'sini veya daha fazlasını elektrikli versiyon oluşturuyor. Bu da modelin çok sayıda müşterinin ilgisini çektiğini gösteriyor. Aynı zamanda elektrikli mobiliteye geçişin doğru zamanda fiyatların ne kadar erişilebilir olduğuna bağlı olduğunu da kanıtlıyor bize. Şu anda geliştirilmekte olan Corsa ile bir sonraki adımı atacağız. Corsa büyüklüğündeki elektrikli bir şehir otomobili için 25 bin euroluk başlangıç fiyatı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de özellikle batarya teknolojisi konusunda önemli tercihler yaptık. Geleneksel NMC bataryalara kıyasla özellikle küçük otomobillerde daha ekonomik olan LFP teknolojisini kullanıyoruz. Araç mimarisi konusunda da bazı net tercihler yaptık. Yeni nesil Corsa yalnızca elektrikli olarak üretilecek ve hedeflediğimiz 25 bin euroluk fiyat seviyesine ulaşabilmek için tamamen bu doğrultuda optimize edilecek. Dolayısıyla fiyatların erişilebilir olması son derece önemli. Bunun gibi Almanya örneğin elektrikli araç teşviklerinin uygulanmaya koyulduğu pazarlarda da benzer adımlar görüyoruz. Teşvikler devreye girer girmez talep ortaya çıkıyor. Sonuç olarak elektrikli mobiliteye geçiş sürecinin temel unsurlarından biri elektrikli araçların geniş tüketici kitleleri için ekonomik açıdan erişilebilir hale gelmesi.

0: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions iş başını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününün ilk programında baktığımızda temalara, Borsa İstanbul tarafında geçen haftadan bu haftaya devreden bir fiyatlama dinamiği var desek yanlış olmaz. Satış baskısını yine hissediyor Borsa İstanbul. Bankacılık tarafı kısmen pozitif. Bir yandan da tabii bilançoların açıklanmasına doğru yaklaşıyoruz. 19'unda da bilançoları almaya başlayacağız. O zamana kadar özellikle fon cephesi gelen hikayenin hangi evresinde olacağımız, Borsa İstanbul'da yönün nereye döneceği sorularının cevaplarını da tartışmaya devam edeceğiz. Küresele baktığımızdaysa yüksek faiz hatlarını konuştuğumuz bir dönem. Yine Amerika cephesinden gelecek olan özellikle enflasyon verisi önemli olacak. Oradaki borsa hareketlerini de yakından takip ediyoruz. Yüksek tahvil faizleri dinamiği eşliğinde yine yüksek dolar, yüksek petrol denklemi de devam. Jeopolitik gerilim de öyle. Harun Raşit Demircan İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı yayına katılacak ve bu temalar eşliğinde de piyasa analizini paylaşacak bizimle.
2: Merhaba Zeynep Hanım, yayınlar diliyorum. Söylemiş olduğunuz gibi hafta sonu konjonktürün çok da değişmediğini söyleyebilirim. Fiyatlamalara baktığınızda geçen hafta konuştuğumuz tema aynen devam ediyor. Şu anda faiz seviyesi hala yüksek ABD tarafında ve petrol fiyatları da ciddi anlamda bir risk unsuru olmaya devam ediyor. Ekim ayındaki FED toplantısı bir faiz artışı beklenmiyor. Ancak 9 Aralık tarihinde yapılacak toplantıda bir faiz artış beklentisi var. Bundan kaynaklı fiyatlamaları bu eksende şekillendiğini söyleyebilirim. Buradaki beklentinin değişmesi için de önümüzdeki dönemde petrol tarafındaki risklerin azalması gerekiyor. Bunu da yakından takip edeceğiz. Burada tabii önemli bir diğer nokta da ABD tarafında. Yarın itibariyle banka bilançolarını almaya başlayacağız. Bilanço sezonu da ABD'de başlıyor. Bundan kaynaklı finansalların öncülüğünde fiyatlamaları takip edeceğiz diyebiliriz. Yurt dışına baktığımızda da şu anda tabii geçen haftadan farklı bir senaryo yok diyoruz. Fon tarafındaki haberlerde şu an ana gündem maddesi hala. Burada seviye bakımından endeksin 12.400 seviyesini hala aşamadığını takip ediyoruz. Bu seviye bizim için kritik. Bu seviyeyi aşmadığı müddetçe zayıf fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz. Burada bizim için ise ana gündem maddesi önümüzdeki süreçte finansallar olacak diyebiliriz. 19'undan sonra başlayacak bir finansal dönem var. Bundan kaynaklı burada şirket bazlı, endeks bazlı hareketliliğin biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Burada banka ve holding fiyatlamaları önemli olacaktır. Bundan kaynaklı banka finansalları şu anda ana odak noktamız ve burada gelebilecek olası yukarı yönlü karlılıklar piyasayı yukarıya taşıyabilecek en temel unsur diyebiliriz.
1: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı. Stüdyoya dönüyoruz. Stüdyoda konuğum yanı başımda Mehmet Kara, ünlü portföy direktörü. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba.
1: Nasılsınız?
3: İyiyim, siz de iyisiniz umarım.
1: İyiyiz valla, hareketli gündemi takip etme çabasındayız. Şimdi tabii önce geçen haftadan bu haftaya yansıyan, aslında uzunca bir süredir gündemimizde olan fon cephesinde yaşananlar, fon piyasasının bir bölümünde olan bitenler ekseninde konuşmaya devam ediyoruz. Bir, oradaki atılan adımları, işte meclis gündemine gelen yasa teklifini, onun içeriğini çokça konuşuyoruz. Soruya şöyle başlayalım isterseniz. Yani hem bu teklifin içeriği, piyasa güveni ve işlerin hızlı toparlanması adına ne ifade eder? Süreç ne kadar hızlı ilerliyor sizce? Özellikle blokeli işlemler noktasında hala cevap aradığını anlıyoruz yatırımcının. Ne söylenebilir? Bir şöyle genel geldiğimiz yeri analiz ederek başlayalım. Bir de dikkat çeken bir yer daha var o teklifte anladığım kadarıyla. Özellikle 5. madde. Yani tüm bu hikayenin başladığı yerde mevzuata uygun argümanını çok duyuyorduk, siz benden daha iyi bilirsiniz. O argümanı da bir daha kullanılamaz hale getiren bir yaklaşımda olduğunu herhalde söylemek mümkün.
3: Yani esasında şöyle, tüm bu olaylar başladığında zaten piyasadaki bizim gibi diğer şirketler ve fonlarda benzer sorunlar zaten yoktu. Yani o etik kural, ahlak kural dediğimiz kurallara mevzuat ölçüsünde herkes zaten uyuyordu. Belli bazı fonlarda, zaten tasfiye konu fonlarda bu durum olmadığını hep beraber aslında öğrenmiş olduk. Sabah Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları vardı. Tasfiye konusundaki yöntem ve gidilen yol konusunda ve meclise yansıması konusunda onun da açıklamaları oldu. Yani buradan aslında şunu anlıyoruz. kesinlikle bir kamu kaynağı kullanılmayacağı söyleniyor. Bu tabii belli tartışmaları getiriyor. İçerideki tasfiye konu fonlarda payı olan yatırımcılar için bir miktar daha negatif gibi algılanıyor. Çünkü oradaki hasar şu anda hala tespit edilmeye çalışılıyor. Belli kurumlar nezdinde işte Ziraat Bankası ve İş Saklama oradaki görevi üstlendi. Buradaki tespit çalışmaları devam ediyor. Meclise yansımış olması da bir nebze daha iyi. En azından onun kontrolünde bazı araştırmalar yapılacak olması kamu otoritesinin devrede olması bakımından olumlu olacak. Ancak tabii buradaki tasfiye planı ve ödemeler yapılmadan piyasada bir rahatlamadan söz etmek çok kolay olmayacak. Çünkü belli bir miktar, hani hep şu konuşuluyor, fonun kaynakları likide edilerek buradaki ödemeler yapılacağına vurgu yapılıyor. Tabii baktığımız zaman bu özellikle belli şirketlerde, hisselerde çok ciddi düşüş gördük bu süreçte ve hala da devam ediyor belli hisselerde. Dolayısıyla oradaki likidite koşulları nasıl sağlanacak, bunu hep beraber göreceğiz. Genelde bir ayrımdan söz ediliyor para piyasası fonları ve diğer serbest fonlar ile. Buradan görülen o ki para piyasası fonlarında tasfiye konu kalan yatırımcıların tutarları bir nebze daha ödenebilir durumda. Diğer taraflardaki belirsizlik hala devam ediyor. Bu baktığımız zaman borsa tarafında ciddi etkisi oluyor. Çünkü buradaki yatırımcıların sadece fon yatırımcısı olarak düşünmemek gerekiyor. Borsaya yatırım yapan yatırımcılar, oyuncular, küçük yatırımcılar nihayetinde sene başından bu yana yatırım yaptığı hisseler arasında bu hisseler de vardı. Yani endeks tarafına baktığımız zaman bir performans olmadığını zaten

0: bu düzeltme hareketinden sonra biz görmüş olduk. Esasında borsanın o kadar da yükselmediğini, belli şirketlerin sırtında bunun yükseldiğini, biraz da manipüle edildiğini öğrenmiş, görmüş olduk. Bunu zaten hep herkes uyarıyordu. Bizler de bu ekranlardan defalarca söyledik. Endeksin gösterge olma özelliği kaybolduğundan bahsediyorduk. Normale döndüğünde ortaya çıkan tablo ortada. Dolayısıyla bu hisselerde kredili pozisyonda kalan yatırımcılar da hala mevcut. Dolayısıyla buradaki durum netleşene kadar ve bu tablo çözülene kadar piyasadaki bu belirsizlik bir miktar daha devam edecek gibi görünüyor.
1: Peki, şimdi endeks üzerinden devam edecek olursak, endeksin gösterge özelliğini kaybetmiş olması tartışmasının ardından şimdi geldiğimiz noktada BIST içinde yani satış baskısı bir yana ayrışma da çok ciddi, özellikle BIST 100 dışı hisselerle BIST 100, BIST 30 hisseleri arasında ve hani BIST 30'un şimdi bir gösterge, bir benchmark özelliği de kazandığı bir dönemde ilerliyor gibiyiz. Yani bu dönem endeks geneli anlamında, yani o beklediğimiz endeks geneline yayılan hareket, endeksin benchmark olma özelliği hikayesi şimdi de gelip BIST 30'a mı sıkışacak? O taraf için ne söylemek gerekiyor? Ayrışmanın daha derinleşmesini mi beklersiniz? Ne vadede toparlanma olabilir? Nasıl, neyle olabilir yani?
0: Yani bundan sonraki ayrışma BIST 30 endeksi özelinde pozitif olmasını bekleriz. Çünkü belirttiğimiz gibi artık endeks olma özelliği kazandı. Ancak endekslerin yükselmesi için bu tek başına yeterli değil. Burada işte daha önce uyarı aldığımız MSCI gibi, S&P gibi kurumların da bizi tekrar buradaki değerlemelere dahil edip etmeyeceği önem kazanacak. Bundan sonra endekslerin yükselmesi için esasında bize bir hikaye gerekiyor. Bunu 2026 başından bu yana zaten arıyoruz. İşte belli politik, jeopolitik durumlarla bu sekteye uğradı. Amerika-İran savaşı bunun en önemli etkenlerinden biri oldu. Faiz indirim döngüsüne bir türlü biz giremedik. Beklendiği kadar hızlı bunu yapamadık. Çünkü enflasyon gereklilik olduğu kadar kontrol altına alınamadı. Geçen hafta enflasyon verisini aldık. Bir nebze gıda fiyatlarının da olumlu etkisiyle beklentilerin biraz altında geldi. Ekim ayında bu devam edecek mi? Bunu göreceğiz. Ve faiz indirimi Ekim ayında 100 puan biz Merkez Bankası'ndan fiyatlanıyor şu anda. Aralık'ta da bir 50 ya da 100 puan daha yapması bekleniyor. Yani biz kabaca yılı %30 biraz altında bir enflasyonla, %35-35,5 bandında bir faizle yılı kapatıyor olacağız gibi görünüyor. Eğer enerji fiyatlarına çok olumlu ya da olumsuz, negatif ya da pozitif bir sapma olmazsa. Bu da şu andaki endeksin mevcut durumunda çok bir hikaye yaratmıyor. Bizim burada enflasyonu 20'li seviyelere düşürüyor. Faizi de 25'li seviyelere doğru çekiyor olmamız gerekiyor ki bu faiz yükünden şirketlerin kurtulması ve bunun bilançolara pozitif yansıması bakımından. Biz şu anda bilanço sezonuna giriyoruz, yine 3. çeyrek bilançoları hem Amerika'da hem bizde açılacak. Türkiye özeline baktığımız zaman karlılıklarda bir toparlama, bir iyileşme şu an beklenmiyor. Amerika tarafına baktığımız zaman %29-30'lara varan bir karlılık artışı bekleniyor.
1: Orada da küçük şirketlerde yok ama onların da marjları daralmış.
0: Kesinlikle öyle. Zaten bu hani yapay zeka temasındaki ana rolü üstlenen şirketlerde bu karlılık artışı daha çok bekleniyor. Ama bir nebze olsa bir hikaye en azından yaratıyor. Dolayısıyla bizim endeks için bir hikaye yaratıyor olmamız gerekiyor. Burada da yapılması gereken şey enflasyonun bir an önce kontrol altına alınıp bir faiz indirim döngüsüne tekrar giriyor olmamız.
1: Şimdi o zaman hani anlamlı bir indirim döngüsü başlamadan yabancı ilgisi ve dolayısıyla yukarı yönlü bir Borsa İstanbul hareketinden bahsetmemiz mümkün olmayacak diye anlıyorum. Hani böyle
0: kısa vadede olmayacak diyebiliriz.
1: Peki kısa vadede ya da orta vadede, yani likiditenin BIST 30'a sıkışma riskini nasıl görüyorsunuz?
0: Yani tasfiye konu fonlarda tabii durum ne? Bunun önce bir ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü hani son dönem bu SPK tebliğ değişiminden sonra bu tasfiye konu fonlar içinde BIST 30 hisselerinin de yer almaya başladığını biz gözlemliyorduk. Dolayısıyla önce o tarafın bir temizlenip temizlenmediği, oradaki BIST 30 hisselerinin likide edilip edilmediğini piyasanın anlaması gerekiyor. Ardından tabii genel hareketin bu hikaye yaratmayla beraber BIST 30 tarafında beklendiği için herkes orada pozisyon alacaktır. Ama şunu unutmayalım, her ne kadar yılı 35 faizle bitirme beklentisi olması hani faiz indirimine işaret ediyor, ancak hala seviye oldukça yüksek, hala cazip. günümüz yaşadığımız bu fon kriziyle beraber de piyasalara olan bu bir miktar kaybolmuş olan güven dolayısıyla fonlardan çıkış olarak yansıyor. Bu da endekslerin buralara patinaj yapmasına açıkçası etki etmiş oluyor. Dolayısıyla şu süreçte öncelikle kesinlikle piyasalarda şeffaflığın ve güvenin tekrar yerine getirilmesi gerekiyor. Hani herkes bunu açıklıyor, bütün otoriteler de açıklıyor. Cevdet Yılmaz da aynı yere vurgu yaptı. Bu durum sektörün geneline yansıyan bir durum değildi. Bunun bir şekilde iyi anlatılıyor ve iyi anlaşılıyor olması gerekiyor. Yani her oyuncuda, her piyasa oyuncusunda, her şirkette bu durum söz konusu değildi. Dolayısıyla yatırımcının bu tarafa olan güveni tekrar kazanmak gerekiyor. Burada biz portföy yönetim şirketlerin, portföy yöneticilerinin üzerinde düşen görevler var. Buradan hani mağdur olan olmayan ama her türlü etkilenen yatırımcının da üzerine düşen görevler var. Buradan daha iyi bu öğrenilmiştir. Tabii ki kamu otoritesinin de belli görevleri var. Tekrar bu tür olaylara etki etmemek adına yapılan değişiklikler önemli olacaktır. Bu SPK tipindeki güncellemeyi de esasında o açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bundan sonra bu sektörün daha sağlıklı ilerlemesine katkı sahibi olacaktır bu da.
1: Son bir soru, mümkün olduğunca kısa bir cevap. Tüm bu yaşananların ardından aslında tabii bir yandan şunu da eklemek lazım. İçeride fon meselesi, dışarıda yüksek faiz hadleri, yüksek petrol, yüksek dolar. Fon stratejinizi nasıl şekillendiriyorsunuz? Neler değişiyor?
0: Yani sabit getiri tarafında olmaya portföylerde ağırlık vermeye devam etmek gerekiyor. Değişken getiri tarafında da diğer ürünlere veri bazlı gitmek gerekiyor. Bizde Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi, yurt dışında Amerika'nın enflasyon rakamları açıklanacak. Dolayısıyla onları takip edip veri bazlı da portföylere uygun seviyelerde olan işte BIST gibi ya da altın gibi, gümüş gibi enstrümanları kullanmak üzere likiditeyi hazır halde bekletmek gerekiyor diyebilirim.
1: Bundan sonra BIST 100 şirketlerinde en kritik dinamik nakit üretme potansiyeli mi şirketlerin parametreleri açısından?
0: Kesinlikle öyle. Karlılık ve nakit üretimi olacak. Bilançolarda iyileşmeye görmeye başladığımız zaman zaten belli sektör, belli şirketlerdeki fiyatlamanın ne kadar sert olduğunu biz gözlemliyoruz. Özellikle son dönemde petrokimya sektöründe çok ciddi fiyatlama oldu. Ufak bir bilanço iyileşmesi bu şirketlerde kuvvetli bir birikmiş bir enerji de var. Bunun olumlu fiyatlanmasına neden olacaktır.
1: Karlılık mı, nakit üretme kapasitesi mi?
0: Her ikisi de aslında. Yani şirket nakit üretimi sağlam olacak ki bu tür durumlarda kriz dönemlerinde ayakta kalabilsin. Ancak büyümesi de önemli. O da karlılık olan.
1: Çok teşekkürler Mehmet Kara, katıldığınız, katkınız için. Bir ara, aranın ardından piyasa hattı devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattına devam ediyoruz. Mehmet Aşçıoğlu yayına katılacak bu noktada. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi fonlardaki tasfiye sürecini konuşmaya devam ediyoruz. Bu taraftan gelen her açıklamayı aktarıyoruz elbette. Geçen haftadan bu haftaya devreden ana başlık. Şimdi buradaki gelişmeler, yani hem tasfiye sürecinde atılan adımlar hem yasa teklifinde öne çıkanlar açısından baktığınızda yani Borsa İstanbul tarafındaki ürettiği etki, genel yapısına özellikle etkisi ve hani sürecin tamamlanması sonrası ne kadar, yani ne hızda bir toparlanma beklemenin rasyonel durduğu, yatırımcı güveni açısından, özellikle de küçük yatırımcı açısından diye sorsam ne dersiniz?
1: Şimdi toplamda 131 fonun 13'ü tavsiye oldu. Gerisi tavsiye olmayı bekliyor. Burada başlangıçta pusulanın, sonra teranın, daha sonra da ilave edilen fonların tavsiye sürecini konuşuyoruz. Ama en sorunlu olan da çok belli ki tera fonlarının tavsiyesi. Özellikle burada vurguladığım hisse yoğun fonlar, hisse ağırlıklı fonlar. Çünkü bakıldığında o grubun fonlarındaki hisse senetleri grup içi şirket haline gelmiş ama fonlara alınmış ve tek alıcı da karşı taraf olarak daha çok bu fonlarmış, görüntü o. Çünkü bugün dahi taban taban devam ediyor ve alıcısı yok. Neredeyse bu türbülans başladığından beri hepsi onda bir fiyatına, hatta bazıları daha da aşağıda fiyatlara gelmiş durumda. Bu da o süreç başladığı andan itibaren o fonların şu anki olası fiyatlarını zaten neredeyse kupon seviyesine çekiyor. Burada diğer fonların tasfiyesinde muhakkak peyderpey bunlara göre daha çabuk sonuca erişilebilir. Öyle görünüyor.

0: Ama bütün bu tasfiye süreci içinde piyasa nasıl etkileniyor bundan? Birinci etki şuydu, bu hisse senetlerini piyasada da almış olan yatırımcılar vardı. Onların kredili olanları bir hafta içinde battı zaten. Bildiğiniz paralarını batırdılar. Hiç kredisi olmadan bu hisseleri taşıyanlar vardı. Onların da paraları bu söylediğimiz ölçüde 100 lirası varsa 10 liraya hatta 5 liraya düşmüş durumda. Bu belki de en sarsıcı olandı bu hisselere yatırım yapmış olan yatırımcılar için ve sayıları da az değildi onların. Neticede ikinci etki ise şimdi geldiğimiz nokta. Tasfiye başladı. Tasfiye dediğiniz şey açıklamalara bakıldığında piyasada olacak. Tabii bir şeyleri burada satmak gerekiyor. O bir şeyleri satmak buradan para çıkarmak, para çekmek demek, hak sahiplerine demek için. Bu iş tamamlanana kadar en azından borsa için konuşacak olursak borsa bacağı tamamlanana kadar ki kısımda maalesef böyle gitgelleri yaşarız. Endekste tabi etkili hisse sayısı muhakkak ki var bu fonlarda ama görece daha az. O tasfiye esnasında onların satışı bittiği anda endekse olan etki daha azalır. Ama yine de durup da hadi bakalım uçalım kaçalım noktasına gelemeyiz. Onun için muhtemelen seçimlere yaklaşmayı bekleyeceğiz artık. Bir taraftan da tabii ki varlık tasfiyeleri olacak. Bir sürü el koyma ve benzeri işlem var. O varlıkların içinde de benzer varlıklar olabilir. Çünkü o el konan varlıkların bu fonlar fon varlığıyla alakası yok. O yüzden de onun da ilave baskısı olacak. Tüm bunlar bugün bir başlangıç yaptık. Geçen hafta ya da kötüydük, çok iyi değildik ama kötü başladık. Bu kötü başlangıcın zincirleme sebepleri diye düşünüyorum.
1: Mehmet Bey, peki bu dönemde yani hisse seçim matematiği nasıl işliyor? Önümüzdeki süreçte yani önümüzdeki çeyreklerde mesela hani bu çarpanları da bu seviyeleri de düşündüğünüzde hangi sektörlerin dirençli kalması söz konusu olabilir?
0: Şimdi çok uzun zamandır ben sektör ayrımı yapmayı bıraktım. Çünkü hadiseler şekillendiriyor. Petrol fiyatı yukarı gidince petrokimya bir anda değerli hale geldi. Ama bu şu an içinde bulunduğumuz petrol fiyatını da fazlasıyla fiyatladı. Önümüzdeki dönemde yanında da petrolde bir düşüş olursa henüz o görünmüyor ama bundan sonraki ihtimaller 120 dolara da gidebilir ama aşağı gelme olasılığı bence daha güçlü olur. O yüzden de orada bence kazanılacak para kazanıldı. Bundan sonrası ancak ısrar olur. Onun dışında da bakıldığında Türkiye'de bu fon olayından müstesna biz dezenflasyon süreçleri hızlanıyor ve buna bağlı olarak da paranın maliyetinin düşmesini kovalıyoruz. Çünkü
1: Evet.
0: çok şirket çok borçlu. Burada nakit varlık güçlü şirketler gözde olmaya devam eder. Büyük holdingler ve onların bağlı şirketleri sektörlerden bağımsız ki onlar da İMKB 30 içindeki hisse senetleri zaten. Önümüzdeki dönem daha çok onlara yoğunlaşacağımız bir dönem olur. Parayı da kazanacaksa onlar kazanacak.
1: Mehmet Aşçıoğlu, çok teşekkürler katıldığınız,
0: Ben
1: vakit
0: teşekkür
1: ayırdığınız için.
0: ederim.
1: Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu danışmanı konuğumuzdu. Şimdi bir Fransa'ya, Paris'e uzanacağız. Karagöz yayına katılacak. Burak, hoş geldin. Merhaba.
2: Evet Zeynep, senin de söylediğin gibi Paris'teki Auto Show bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çok kalabalık. Dünyanın çünkü her yerinden sektör temsilcileri buradalar. Büyük sektör oyuncuları buradalar. 92. kez kapılarını açtı Paris Otomobil Fuarı. Özür dilerim, 91. kez kapılarını açtı. Üçte bir markalar, ilk yayında da söylemiştim, Çinli üreticilere ait. Çinliler de burada bayağı büyük bir gövde gösterisi yapıyorlar ama tabii Avrupalı üreticiler de bastırıyorlar. Yani büyük bir rekabet söz konusu diyebiliriz. Farklı farklı markalarda bu fuarda 60'a yakın yeni otomobil görücüye çıkıyor, podyuma çıkıyor. Yine yanımda önemli bir konuğum var. Türkiye'nin önemli markalarından bir tanesinin Renault Mayıs'ın ticari genel müdür yardımcısı Levent Bey yanımda, Levent Timur. Levent Bey, şimdi fuarı biraz anlatmaya çalıştım ben.
3: Evet.
2: Size sabahtan itibaren gezdiniz galiba. Neler söyleyecektiniz? İlk izlenimleriniz nasıl?
3: Evet, çok hareketli bir fuar. Sizin de söylediğiniz gibi. Hem Avrupalı markalar var, hem Çinli markalar var. Herkes yeni çıkardığı ürünleri sergiliyor. Bugün basın günü olmasına rağmen oldukça kalabalık bir gün geçiriyoruz.
4: Şimdi aslında şununla devam edelim. Rekabet konusu.
3: Evet.
4: Şu an itibariyle nasıl görüyorsunuz rekabeti?
3: Türkiye olarak mı söylüyorsunuz, evet. Avrupa olarak? Türkiye olarak rekabet... Bildiğimiz gibi Türkiye'de mevcut markalar var, yerli üretim markalar, yerli üretim yapan markalar var. Bunların da en başında biz geliyoruz. Biz düşen pazara rağmen yerli üretim gücümüzle pazar payımızı arttırıyoruz. Bugün de işte burada yerli üretilen modellerimizde sergilemenin gururunu yaşıyoruz.
4: Levent Bey, 4 tane yeni modeli Türkiye'de üreteceğinizi açıklamıştınız, evet. Ve onlar seri üretime başladı.
3: Aynen.
4: Şu an gözüken nasıl, memnun musunuz?
3: Evet, 4 tane model dediniz. İşte Clio biz Şubat ayında lanse ettik. Clio yılın otomobili seçildi Türkiye'de ve Türk müşterileri tarafından çok beğeniliyor. Dolayısıyla satış hacminden çok memnunuz. Yazın Boreal'i lanse ettik. O da tam Türkiye'deki en büyük segmente hitap eden bir model. C-SUV segmentinde. İlk sonuçlar bizim beklentimizin de üzerinde. Türk halkı güzel teveccüh gösterdi modelimize. Megane Sedan modelimizi zaten lanse etmiştik biliyorsunuz. Gayet başarılı olarak yine satışları devam ediyor. Duster'ın da otomatik vitesini geçen senenin sonlarında lanse ettik. Otomatik vites lansmanıyla, yine yerli üretime gelmesiyle ve yüksek yerlilik oranıyla Duster'ın performansı da oldukça arttı. Bugün de burada 5. yerli üretim modelimiz Dacia Striker'ın ilk defa sergiliyoruz.
5: Durmuyoruz diyorsun.
3: Durmuyoruz. Evet, aslında bu Renault grubun uluslararası oyun planında biliyorsunuz Megane dışında 4 tane yeni modelin Türkiye'de üreteceğini açıklamıştık. Son ayak Dacia Striker'ın lansmanı olacak. Bizim için çok önemli bir lansman. Aralık ayında lanse edeceğiz Dacia Striker'ı. Türkiye'de üretilen, yerlilik oranı çok yüksek olan bir model. Ve gördüğünüz gibi kendisinin hibrit motorları var ama kendisi aslında bir hibrit tasarım. Çünkü SUV'ler gibi yerden yüksekliği var. Sedanlar kadar konforlu bir sürüş sunuyor. Ve station wagonlar gibi de iç hacmi var. Dolayısıyla hem motor teknolojisi olarak hem de dizayn olarak hibrit bir model diye tanımlıyoruz biz Striker'ı.
4: Aralık ayında diyorsunuz, fiyat belli mi?
3: Şu anda fiyat belli değil. Çalışmalarımız devam ediyor ama 4 Aralık'ta fiyatları duyuracağız.
4: Şimdi Levent Bey, iç pazara baktığımız zaman bir miktar düşüş görüyoruz. Ama şu an itibariyle 800 bin lira ulaştı. Evet. Orada beklentiniz nasıl?
3: Biz seneye başlarken aslında geçen seneki gibi bir pazar beklentimiz vardı. Ama özellikle yaz aylarından itibaren pazarda biraz düşüş gerçekleşti. Trendin de bu düşüş şeklinde devam etmesini bekliyoruz. Planlarımızı ona göre revize etmiş durumdayız.
4: Tabii.
3: Biraz da bu fuardan bahsedeyim isterseniz. Çünkü
4: evet,
3: burada bizim Renault grubu olarak 5 farklı standımız var. Ve 5000 metrekareye yayılmış durumdayız. Şu anda Dacia standındayız. Arkamızda hemen spor modellerimizin sergilendiği Alpine standı var. Onun arkasında Renault'un büyük standı var. Orada da yeni ürünlerimizi sergiliyoruz. İşte Espace'ın yeni prototipi. Onun yanında Renault 5 Turbo 3 modelimiz. Renault 8'in yine bir konsept modeli var. Hemen onun yanında da ticari modellerimizi sergilediğimiz, özellikle trafiği görebileceğiniz %100 elektrikli ticari araçlar Renault Pro Plus standımız mevcut.
4: Levent Bey, ihracat nasıl gidiyor?
3: İhracat da iyi gidiyor. Yani özellikle Striker'da, Clio'da ihracat adetleri oldukça güzel olacak. Striker daha başlamadı ama üretilen arabaların çoğu Dacia'nın yaklaşık 44 tane ülkesine ihraç edilecek. Clio zaten Avrupa'da B segmentinin en çok satan modeli. Onun da Bursa'da üretilmesi ayrıca bizim için büyük bir gurur.
4: 2027 oyun planınız nasıl olacak?
3: 2027 artık bizim büyümeye devam edeceğimiz bir yıl olarak öngörüyoruz. Çünkü gerçekten şu anda ürün gamı olarak avantajlı bir durumdayız. 5 tane model Türkiye'de üretiliyor. Bu üretim gücü, yerlilik avantajıyla artık bu yapılan yatırımların meyvelerini daha da çok toplayacağımız bir yıl olarak öngörüyoruz.
4: Levent Bey, genel anlamda baktığımız zaman Renault'un elektrifikasyon bakış açısı nasıl?
3: Renault grubu elektrifikasyon konusunda aslında iki ayaklı bir stratejisi var. Bir %100 elektrikli, bir de %100 hibrit motorlar. 2030 yılına geldiğinde Avrupa'da satılan arabaların tamamı elektrifiye olmuş olacak. Yani ya elektrikli olacak ya da hibrit olacak. oldukça başarılı B segmentinde araçlar var. Renault 5 çok iyi gidiyor Avrupa'da. Renault 4 lanse edildi. Hatta onun da bir yeni konsepti şu anda sergileniyor. Twingo yeni lanse edildi. Küçük A segmentinde bir araba. Ve şimdiden 20 bine yakın adet satış gerçekleşti. Hemen Dacia'da bugün burada arkada Spring'i tanıtıyoruz. O da oldukça avantajlı bir model. 2027'nin ikinci yarısında Türkiye'de de Spring'i lanse edeceğiz. Şu anda Avrupa'da elektrikli araçlar konusunda özellikle bu petrol fiyatlarındaki artıştan sonra çok ciddi bir talep yükselişi var. Fabrikalar maksimum kapasitede çalışıyor.
4: Menziller nasıl bu araçlarda?
3: Twingo'da 250 kilometre, 270 kilometre. Spring'de de aynı şekilde. Renault 5'e çıktığımızda orada 400'e yakın kilometreler görüyoruz. Bir de Türkiye'ye getireceğimiz yeni standımıza Megane E-Tech'in yeni fazı var. Orada da batarya teknolojisini değiştiriyoruz. Dolayısıyla menzillerde de artışlar olacak.
4: Yani şimdi iç pazara baktığımız zaman elektrikli otomobiller neredeyse %20'lere geldi. %19 küsür seviyelerinde. Bunu nasıl okumak lazım?
3: Aslında ben Türkiye'de biraz daha araç bulunabilse elektrifikasyonun, yani elektrikli araçlar pazar payının biraz daha yüksek seviyelere çıkabileceğini düşünüyorum. Bildiğiniz gibi son zamanlarda özellikle yakıt fiyatlarında ciddi artışlar söz konusu oldu. Elektrikli araçlarda toplam kullanım maliyeti olarak oldukça avantajlı modeller. Aynı zamanda düşük ÖTV ile satıldıkları için fiyatları da ulaşılabilir seviyede. Dolayısıyla ben ileride daha çok arabanın Türkiye'ye gelmesiyle bu oranların daha da artabileceğini düşünüyorum.
4: Yani ben son bir soru, bir iki cümleyle cevap verirseniz çok sevinirim. Fuarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi Made in Europe. Bizim için de çok önemli. Sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nasıl?
3: Bu konuyu biz tabii üreticiyle tartışıyoruz. Şu anda açık, yani daha tam olarak açık olmayan birçok konu var. Biz kendi görüşlerimizi iletiyoruz. Onlardan haberleri bekliyoruz.
4: Teşekkür ederim. Evet, söz tekrar stüdyoda.
1: Piyasa Hattı'nın son bölümüne geldik. Bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu'nun Avrupa notlarını alalım. Ceren, hoş geldin. Hızlıca alalım notlarını.
5: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk. Evet, Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı. Özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde bir yükseliş ivmesi olduğundan bahsedebiliriz. Son iki haftada bankacılık sektörü %8 oranında değer kaybetmişti. Bugün ise %1 üzeri primle yükselişlere öncülük ediyor. Artık yatırımcıların odağı bilanço sezonuna kayıyor. Bu hafta itibariyle güçlü şirket karlarının piyasaları desteklemeye devam edip etmeyeceğine dair beklentilerde olacak gözler. Mesela bu hafta açıklanacak önemli bilançolara baktığımız zaman Fransız lüks tüketim devi Louis Vuitton, yarı iletken üretim ekipmanları şirketi ASML Holding ve İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson ile Finlandiyalı banka Nordea'nın bilançoları takip edilecek. Bugün şirket bazında öne çıkan haberlerden biri Nordex hisselerinde yaşandı. Şirketin çeyreklik yeni siparişlerinin yatırımcıların yüksek beklentilerini aşmasının ardından Nordex hisselerinde %5'e yakın yükseliş yaşandığını takip ettik. Goldman Sachs'ın paylaştığı nota göre şirket karlarındaki büyüme hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam edecek. Çünkü burada beklentiler oldukça yüksek. Özellikle son dönemde hisse senedi değerlemelerinde yaşanan aşağı yönlü düzeltmenin ardından 3. çeyrek bilanço sezonu öncesinde risk getiri dengesini daha cazip hale getirdiğini ifade ediyor kurumlar. Aynı zamanda bugün doğalgaz fiyatlarında yükselişin yeniden hızlandığını takip ediyoruz. Enerji talebinin artacağı beklentisi ve küresel gaz arzına yönelik risklerin yeniden artışa geçmesiyle beraber fiyatlar bugün bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Vadeli kontratlar %2,5 oranında yükselişle megawatt saat başına 83 euro seviyesine ulaştı. Tabi Avrupa şu anda ısınma sezonuna normalden daha düşük stoklarla giriyor ve Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı arz sıkıntılarının yakın zamanda hafifleyeceğine dönük işaretler çok az ve fiyatlar bugün üst üste 5. işlem gününde yükselirken Ekim ayının başından bu yana yaklaşık %15 oranında değer kazandı diyebiliriz Zeynep.
1: Piyasa Hattı'nı burada noktalayalım. Birazdan Ali Arak Günü'ne iş dünyası var. Bloomberg ET'den ayrılmayın.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor ve İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün bisiklet pazarını konuşmak üzere çok değerli bir konumuz stüdyomuza bize eşlik ediyor. Kendisi Salkona Bisiklet Yönetim Kurulu üyesi ve Dünya ve Türkiye Bisiklet Sanayicileri Derneği Başkanı Bayram Akgül bizlerle. Bayram Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Şimdi bugün çok fazla konumuz var sizinle konuşacağımız. Çünkü bisiklet pazarı dediğimizde şu an Avrupa'da 6. sırada olan bir Türkiye bisiklet pazarı olduğunu biliyoruz. Peki niye birinci sırada değiliz diye sormak isterim size. Çünkü iş satışları, ihracat rakamları ve genel çapta talebe bakıldığında 2026 yılı küresel çapta her sektör için zorlu geçti. Peki şu an bisiklet pazarında ilk 9 aylık süreç nasıl gidiyor ve birinci olmak için sizce nasıl bir ciro veya ihracat rakamıyla karşı karşıya kalmalıyız?
2: Tabii Türkiye Avrupa'nın en büyük 6. pazarı, en büyük de 4. üreticisi. O anlamda iyi yolda olduğumuzu söyleyebiliriz. Avrupa'nın en büyük pazarı Almanya. Benzer nüfusa sahibiz. Bizim 4 katımız bisiklet satılıyor Almanya'da. 5 milyon civarında bisiklet satılıyor.
1: Tabii bisiklet yolları yaygın kullanım derken orada daha fazla bir tüketim var diye anlıyorum ben.
2: Yani hem bisiklet yolları hem insanların hem trafikteki, ben söylüyorum bazen 15 yıldır aynı şeyi söylüyorsun diyorlar ama kafalardaki bisiklet yolları var. Bu da orada çok yaygın ve çok şey önemli yani. Orada bisikletliğe saygı büyük. Büyük hani bisiklet yolu olmayan yerlerde de bisiklete karşı bir saygı ve şey olduğu için tabii pazar farklı. Biz de iyi yoldayız aslında. Son yıllarda bisiklete karşı eskiden karne hediyesiyken şimdi bir ulaşım aracı olarak da bisiklet ön plana çıkmaya başladı. Yani ulaşım aracı olarak, spor amacı olarak, Covid zamanı şey olarak sağlıklı bir hayat için bisiklete karşı bir teveccüh oldu. O anlamda pazar farklılaşmaya başladı. Yani bizim Avrupa'nın önde gelen pazarlarından birisiyiz diyebiliriz. Daha iyiye doğru gitmemiz için de yatırım anlamında ben BİSET'in başkanıyım. Türkiye Bisiklet Endüstrisi Derneği'nde başkanıyım. Türkiye'deki bütün kendi firmamda diğer meslektaşlarım da hazır durumdayız. Yeter ki talep artsın. Devletin destekleri var. Yani Sağlık Bakanlığı'nın güzel bir projesi vardı. Her bir metre bisiklet yolu yapan belediye bir bisiklet hediye etti. Bu çapta bu anlamda 300 bin, 400 bin bisiklet dağıttı Sağlık Bakanlığı. Dönem dönem destekler oluyor. Yani onun için yani bu pazarı büyütmek sadece devletin değil, belediyelerin, yerel yönetimlerin, şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının hep beraber bisiklete yol açmamız lazım. Yani tabii ki bisiklet çevreci bir ulaşım aracı. Nedir? Şimdi COP31 zirvesi Türkiye'de olacak.
1: Evet.
2: Yani dünyada da yani yeşil dönüşüm var ve yeşil ulaşım için de önemli bir şey, insan gücüyle çalışan bir direkt bir bisiklet var. Özellikle bizim biyo bisiklet dediğimiz sadece pedalla çevrilen bisikletlerde herhangi bir enerji de gerek yok. Direkt insan gücüyle çalışan bisikletler tamamen çevreci. O anlamda da hem sektörümüzün hem de ülkemizin önü açık tabii.
1: Ve elektrikli bisikletlerle ilgili de büyük bir pazar oluştu. Şu anda bir son dakikamız ekranlarımızda var. Bisiklet pazarının büyük aslında birincisi ve ihracatçısı olan Almanya tarafında Başbakan Merz diyor ki Almanya bütçesi el verdiği ölçüde elektrikten alınan vergiyi düşüreceğiz diyor. Şimdi Almanya tarafına geri döndüğümüzde elektrikli bisikletlerin de çok büyük bir yer kapladığı pazar payı olduğunu tabii, konuşuyoruz. Tabii. Ki Türkiye pazarı da keza bu tarafta pasaranan artık son dönemde elektrikli payında büyük bir aslında oran alıyor. Şimdi elektrikli bisikletlerde sıkı denetim talebi Avrupa Bisiklet Endüstrisi tarafından gelmeye başladı. Peki Türkiye tarafından böyle bir talep var mı? Avrupa tarafından gelen talep bizi sizce nasıl etkiler? Ve elektrikli bisikletlerde niye sıkı bir denetim talebi şu an daha fazla söylenmeye başladı sizce Bayram?
2: Tabii Avrupa'da elektrikli bisiklet pazarı büyümeye başladı. Önce elektrikli bisikletin tanımını doğru yapmamız lazım. Elektrikli bisiklet nedir? 250 watt olan 25 kilometre hıza ulaştığında desteği kesen bisikletlere elektrik destekli bisikletlere elektrikli bisiklet deniyor. Şimdi bu tanımı bir kenara koyalım. Bu çok önemli bir tanım. Onun dışında Avrupa'daki, ben de aynı zamanda Avrupa Bisiklet Birliği'nin yönetimindeyim. Orada Hollanda'da, Polonya'da büyük şeyler, trafikte bazı yerlerde bisikletler yasaklanmaya başladı. Bu da tabii Avrupa Bisiklet Endüstrisi Derneği olarak bizi rahatsız etti. Çünkü elektrikli bisikletin gerçekten geleceği var. Hem ulaşımda hem çevreci ulaşımda elektrikli bisiklet sektöründe bir çağ atlatacak bir sektör. Ama direkt Avrupa'da eBay üzerinden ya da Çin'den direkt bu tip platformlar üzerinden tüketiciye yönelik bisikletler gelmeye başladı. Hı hı. Ve Avrupa Birliği ile görüşüp buna bir yol bulunmasıyla alakalı orada Brüksel'de lobi yapıldı yakın zamanda. Onun da şey olacak, mesela Hollanda önlem almaya başladı. Almanya önlem almaya başladı ve onların şikayet ettiği konu şuydu. Saatte 40-50 kilometre hız yapan, 250 watt değil, 750 watt, 1000 watt olan elektrikli bisikletler pazarda dolaşıyor Avrupa'da. O şikayetten dolayı orada şey dediler işte, ne dediler? Bir denetim yapalım. İki kitler var. Bisiklet dönüşüm kitleri var. O kitlerin çoğu 500 watt, 750 watt. Bunları normal bisiklete takıp şeye dönüşebilir. Çünkü bir bisikletin saatte 50 kilometre hız yaparken o frenlerin durmaya imkanı yok. Hani bacakta yaptığınız hızlar fazla, evet, değil ama böyle özellikle bir de gaz kolu takılmaya başlandı. Buna dikkat çeken bir açıklaması oldu.
1: Daha
2: Avrupa
1: motosiklet tarzına doğru evrilten bir teknoloji diye anlıyorum,
2: tabii,
1: ben bunu.
2: 250...
1: Güvenlikten kaynaklanan bir çağrı veya talep olarak mı?
2: Tabii tabii. Çünkü 250 wattın üstüne çıktığı anda bu mopede giriyor ve mopette sigorta gerektiriyor. Şimdi yeni mevzuat gereği ehliyet gerekliliği var, plaka gerekliliği var. Ondan sonra ondan dolayı da bununla alakalı da bazı önlemler içeren şeyler, Avrupa Birliği'nin bununla ilgili şeyleri var.
1: Peki bu talepler karşılık bulur, bu tarafta bu karar biraz daha yürürlüğe girecek şekilde daha ciddi alınırsa ve burada yürürlüğe de girerse Türk üreticiler ve ihracatçılar için nasıl bir pazar payı oluşabilir? Çünkü biz bakıldığında ihracatta yurt dışına aslında yine saatte 50 kilometre veya 40 kilometre hızla giden bisikletleri yurt dışına satıyoruz diye biliyorum.
2: Yok Türkiye'de.
1: İç pazar peki?
2: Yok Türkiye'de şu anda Avrupa'ya ihracat yaparken büyük bir denetim var ve bu tip bisikletlerin Türkiye'den gitmesi
1: yani
2: engellendi.
1: Yani 5 kilometre hıza çıkan bisikletleri yurt dışına satmıyoruz.
2: Türkiye'ye ihraç etmiyor. O konuda sağ olsun dış ticaret müsteşarlığımız ya da ekonomi bakanlığımız bu konuda, ticaret bakanlığımız bu konuda gerekli önerileri ve şeyleri, önlemleri aldı. Şu anda Türkiye'den normal elektrikli bisiklet ihracatı var. Ama iç piyasada da Avrupa'da benzer sıkıntılar var. Devletimiz bu konuyla alakalı bir şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü...
1: Peki 100 km hızla 50 km hızdaki bisikletler arasında fiyat performans olarak bir fark var mı? Fiyatlarda daha hızlı bisikletlerde daha yüksek bir skalayla karşılaşıyor muyuz? Yoksa aynı fiyat skalası mı var sizce?
2: Yani 25 km hız aslında bir sınır. Bir elektrikli bisiklette şöyle 25 kilometreye ulaştığı anda motorun kesmesi gerekiyor. Bu da tabii 100 kilometreyle giden inşallah öyle bisikletler yapmıyorlardır ama bazen 50, 60, 70 kilometre hıza ulaşan elektrikli bisiklet altında mopedler özellikle Hollanda'da bulmuşlar. Türkiye'de de arada görüyoruz. Bu bisikletin frenlemesine de etkili ediyor. Çünkü frenler, mekanik frenler var. O frenlerin o hızda, o ağırlıkta bir bisikleti taşıması, durdurma imkanı yok. Ve elektrikli bisikletlerde de bazen görüyorum 2-3 tane çocuğu taşıyorlar. Bu da çok büyük tehlike. Yani ona dönük Avrupa Birliği'nin bir, Avrupa Bisiklet Endüstrisi Derneği'nin bir uyarısı vardı. Şeyde de var.
1: Türkiye'de böyle bir uyarı bekliyor musunuz önümüzdeki?
2: Türkiye'de zaman? İşte biz kendi meslektaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Yani bunun doğru olmadığıyla alakalı. Çünkü bazı boşluklar var. O boşluklardan faydalanmaya çalışıyorlar. Ama bu bizim açımızdan gerçekten sıkıntılı bir süreç. Yani ben çocuğuma elektrikli bisiklet verdim. Baba bu senin bizim bisiklet çekmiyor dedi bana. Arkadaşlarım daha hızlı gidebiliyorlar. Ben bile mağdur.
1: Hayattan bir örneğe baktığımızda evet.
2: Evet yani, yani bu tip şey engel olmak lazım, yapmamak lazım. Yani normal bisiklet pazarını da etkiliyor. Çünkü 200 insanlar kolay ulaşabiliyor. Şu anda taksit olanakları var. Yani bu bisikletler 40-50 bin lira civarında. 9-12 taksit yapıldığı zaman böyle ulaşım aracı olarak kullanılabiliyor. Bizim derdimiz şu, herkes yasalara uygun bisiklet yapsın, motosiklet yapsın ve bu anlamda bir haksız rekabete sebebiyet verilmesin. Ve hakikaten önümüz açık. Biz şimdi, benim hep söylediğim bir şey vardı. 1 milyar dolarlık bir
1: ihracatta
2: pazara da ulaşabiliriz. Mesela geçen Sanayi Bakanlığı'yla da yatırım teşvikleri konusunda bir konuşmamız olduğunda Trakya'yı, özellikle bizim Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri geldi. Dedi ki ya böyle böyle bir Trakya'da bir tedarik zincirini kuracak bir OSB'yi bisiklete ve motosiklete özel şey yapabilir miyiz? Mutlu oluruz dedim. Biz de yabancı yatırımcıyı getirebiliriz. Yani çünkü Avrupa'da 20-25 milyon bisiklet satılıyor ve Türkiye biliyorsunuz 4 saatlik uçuş mesafesinde evet. 1 milyar insana hedef var. Şimdi Suriye, özellikle Arap ülkeleri bu ara bisiklete çok destek olmaya başladılar. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, geçen Suudi Arabistan'da bir görüşmem oldu. Suudi Arabistan'da şimdi bir dönüşüm var. Orada büyük bir bisiklet pazarı olacak. Yani insanlar artık şey, mesela Dubai'de galiba klimalı kilometrelerce bisiklet yolu yapıldı. İnsanlar bisiklet sporu yapsınlar
1: diye.
2: Peki
1: Türkiye diye. Suudi Arabistan pazarından sizce ne kadarlık bir pay alabilir? Son yani, zamanda böyle ticari ilişkiler konuşulmaya başlandı mı?
2: Evet, Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri, bir Medine Mekke ittifakı kurduk. O ticari siyasi ilişkilerimiz de yakınlaşmaya başladı. Yani Türkiye için orası da açık. Zaten Kuzey Afrika Türkiye için önemli bir hem partner hem pazar. Türkiye Cumhuriyetler ayrı bir şey. Rusya Ukrayna Savaşı elbet bitecek. Yani kısa zamanda bitmesini bekliyoruz. Çünkü bu hem dünyadaki dengeleri de bozdu. Bunun

0: umarım en yakın zamanda bittiği anda Ukrayna ve Rusya'da büyük bir pazar olacak ve Türkiye'de gerçekten hem siyasi ve diplomatik olarak da merkezde olmanın gerekliliğiyle bağımsız ve tarafsız bir ülke konumunda olmasının da biz ticarette etkilerini göreceğini düşünüyoruz. Balkanlar var. Ben de ilk de Karadağ İş Konseyi Başkanıyım. Türkiye-Balkan ilişkileri konusunda da hem ticaretin hem siyasetin diplomasinin gelişmesi için çalışıyoruz. Türkiye Balkanlarda da önemli bir aktör. İşte biz iş adamları olarak hem mal satacağız hem de ülkemiz için ticari diplomasi
1: Peki,
0: yapacağız.
1: Bayram Bey, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bir cümleyle sizden rica edeyim. Şimdi imalat sanayinde Eylül'de %1,6'ya varan bir geri çekilme yaşandı. Peki bisiklet pazarında üretim şu an nasıl ilerliyor? Buradaki daralmanın daha derinleşebileceğini siz yılın kapanışında öngörüyor musunuz?
0: Yani Türkiye'de biraz daralma az var ama gerçekten Türkiye'de sanayicinin finansa erişimiyle alakalı sıkıntılar var. Sadece kendi firmam değil, etrafta konuştuğum herkes de bu daralma ile alakalı bir sıkıntı var. Geçen Sanayi Bakanımız ilimize geldi. Sanayi, özellikle üretim yapan şirketlerin desteklenmesiyle alakalı 250 milyar TL'lik bir destek açıkladı. Bunlar bir an önce artarak çıkması lazım. Gerçekten yüksek faizle uzun yıllardır yaşıyoruz. Bunları umarım tez zamanda faizler düşer, desteklerle beraber hep beraber hem sanayimiz hem de pazarımız gelişir.
1: Peki Bayram Akgül, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz
0: ayrıca. Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasına bir röportajımızla veda ediyoruz diyelim. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı PAGE Başkanı Yavuz Eroğlu, 10. PAGE Uluslararası Ambalaj Kongresi'nde Bloomberg ET'nin sorularını yanıtladı ve Eroğlu burada içeride ve dışarıda sorunlar yaşandığının altını çizdi. Haberimizde bir izleyelim, iş dünyasını noktalayalım.
2: Yavuz Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
2: 10. PAGE Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi'ndeyiz. Kongre ile başlayalım. Burada nedir tema, neler konuşulacak?
3: Tabii. Özellikle şu anda dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiliyor. Bir tarafta konjonktürel riskler, bir tarafta genel ekonomik, bu pandemi döneminden başlayan ve onun devamı olarak, onun bir sonucu olarak çıkan enflasyon dünyada işleri çok ciddi zorlaştırıyor. Hem ihracat pazarlarımızda zorluklar var, hem iç pazarda bir daralma var. Bu ortamda ambalaj sektörünün yeni yatırımları, geleceği, ayakta kalması, bütün bunları değerlendirdiğimiz önemli bir kongre.
2: İhracat tarafını biraz konuşalım. İhracat tarafında şu an nasıl bir seyir var?
3: İhracat tarafında önce şunu söylemek lazım. Türkiye özellikle kurun da etkisiyle rekabetçiliği noktasında ciddi sorun yaşıyor. Böyle olunca da işin doğrusu tonaj bazında ihracatta böyle bir artış değil de olanı koruma yönünde bir çaba var. Bir yönüyle de ihracatın aslında en önemli etkilerinden biri, ihracat artmayıp hatta bir miktar düşünce, o pay içeride daha fazla rekabet olarak ihracat yapan veya firmaların ihracat payları hemen içeride rekabete dönüşüyor ve iç piyasada firmaların özellikle marjlarını çok düşük veya yok noktasına getiriyor diyebilirim.
2: Peki sektörde şu an bir nakit sıkışıklığı var mı?
3: Nakit sıkışıklığı kesinlikle görülüyor sektörde. Özellikle plastik sektörünün en büyük girdisi ham maddedir. Büyük firmalarımız bunu özellikle banka finansmanlarıyla halletmeye çalışıyorlar. Orada da daralmalar, yüksek faizler var. Hele özellikle plastik sektörünün 11 bin firmanın en küçük kısmı oluşturan KOBİ'ler ve mikro işletmeler ise iç piyasadan vadeli çeklerle ham maddeye almaya çalışıyorlar. Her ay için %5 ila 7 arasında vade farkı ödüyorlar. Böyle bir yapıda da firmaların finansmanda çok ciddi zorlandığını söyleyebiliriz. Ham madde fiyatları çok volatil, çok hareketli bir şekilde gidiyor. Özellikle de dünyada bu petrokimya sektörü genel olarak oligopol yapıda olduğu için bu kriz dönemlerinde, her ne kadar bu krizden önce talep düşük olup petrokimyada fazla stoklar olmasına rağmen sanki bir mal sıkıntısı varmış gibi özellikle fiyatları yükseltmek için yoğun bir çalışma yapıyorlardı. Sonra kriz tabii biliyorsunuz çok hareketli, düşmeye başlayınca bu sefer ellerinde birikmiş büyük stokları, satmadıklarını hızlı satmaya çalıştılar, fiyatı düşürmeye çalıştılar. kadar, o bir yere kadar gitti. Şimdi tekrar bir hareketlik var ama gördüğümüz şey şu. Bu süreçte özellikle müşterileriyle doğru ilişki kurmayan, fırsatçılık yapan bu tür büyük petrokimya şirketleri, bunların oluşturduğu yapıların firmalara verdiği ayrı bir zarar da bu ham maddeyi alıp bu ham maddeli ürün yapan firmalar artık fiyat istikrarı, müşteriyle fiyat anlaşmasında çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar.
2: Şu an sektörde konuşulan konulardan biri de tek kullanımlık plastik yasa. Evet. Burada nedir durum?
3: Şimdi normalde 3. ayda hatırlarsanız 2026 Mart ayında bakanlığımızın yayınladığı bir taslak tebliği vardı. Bu tebliğ tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması, kısıtlanmasıyla alakalıydı. Yalnız tebliğin içeriği bizim sektör görüşlerimizle çakıştırıldığında, görüştürüldüğünde sahadaki gerçeklikle tam uyuşmayan birçok noktayı bakanlığımız da gördü, tespit etti. Daha sonra özellikle Sayın Emine Erdoğan'ın başında olduğu Sıfır Atık Vakfımızın başkanı Samet Ağırbaş'ın da katılımıyla birlikte bu süreci bakanlığımız, sanayi, çevre grupları aslında hep birlikte değerlendirip hem çevreyi hem sanayiyi koruyan yeni bir yapı oluşturuluyor. Tahmin ediyorum ki bakanlığımız hepimizi yakın zamanda bilgilendirecek. Ancak güzel olan konu artık sanayinin de çevreyle birlikte uyumlu kalkınmanın sağlanacağı daha homojen, daha dengeli bir yapıyla tüketicinin de maliyetlerini çok arttırmayacak bir çözüm üretilecek noktaya geldiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim.
2: Peki burada ücretli poşet uygulamasında da bakanlığın bir yeni düzenlemesi olacak sanırım. Burada detaylar nedir?
3: Bu çok önemli çünkü vatandaşlar normalde şu anda her alışveriş yaptıkları perakende, yani alışveriş noktalarında, bu satış noktalarında vatandaşa o 1 liralık plastik poşetin sunulması zorunlu. Ama dikkat edin, bir vatandaş olarak gittiğiniz bazı yerlerde bunu suistimal edip o 1 liralık poşeti satmamak, çünkü onda devlete bir vergi veriyor GEKAP diye, onu vermemek için bakıyorsunuz bez poşet diye, aslında plastikten yapılan yine polipropilenden bez poşet diye, bunları 15 liraya 20 liraya vatandaşa ekstra bir bedelle faturaya yazarak satmaya çalışıyorlar. Hatta birçok vatandaştan şikayet alıyoruz. Diyorlar ki ya benim normal yasa gereği poşetim, 1 liralık poşetim istediğimde hayır biz o poşeti kullanmıyoruz. Bakanlık yasakladı gibi aslında kanun da aleyhinde olmayan şeyler söylüyorlar. Yakın zamanda çok bildiğimiz bir discount markette benzer uygulaması vardı. Bakanlık müdahale etti. Kamu Denetim Kurulu, biz de bu işin içinde takipçisi olduk. Müdahale ettiler. Hemen tekrar vatandaşa 1 liralık poşeti kasada sunuyorlar. Arzu ederse 15 liralığı kendi alabilir. Bunun şimdi artık bütün giyim mağazalarında, bütün bu büyük spor satış mağazalarında, kitap satan mağazalarda da bakanlık bizle birlikte bunun uygulaması noktasında hassasiyetle çalışacak. Tüketici artık bakanlığın sunduğu o 1 liralık poşeti alabilecek. Zorunlu olarak firma onu sunacak. Ama arzu ediyorsa daha yüksek bedelli herhangi bir şeyi de alma şansı olacak.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Haftanın ilk akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Piyasalar bugüne ve bu haftaya bir miktar negatif başladı desek en azından şu vakte kadar. Yanlış bir ifade kullanmayız kanımca. Özellikle %1,5'u aşan sınaideki düşüş dikkat çekici vaziyette. Tam tersi bankacılıkta da %1'lere yaklaşan yukarı yönde bir değişim var. Diğer endekslerde de %1,5'un üzerinde olmasa da %1'in altında en çok belki de baskıyı az hissettiğini söyleyebildiğimiz ulaştırma endeksi var ama temel olarak 130 bankacılık sınavı ulaştırma endekslerinde bankacılık haricinde düşüş var. Kurda haftaya 49.33 seviyelerinde başlıyoruz. Dolar TL'de 55.21'in üzerinde bir Euro TL var. Euro dolarda da 1.12'nin altında kalmaya, spot dolar endeksinin de 102 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. CDS'imiz 243'lerde, petrol tekrar yönünü yukarı çevirdi. 106 dolar diye telaffuz edebileceğimiz bir Brent petrol var. Gümüş ve altında da ons bazında stresi yine görüyoruz. Bitcoin de 83.000 dolarlarda haftaya başlıyor. ABD 10 yıllıkları da buradaki görünümü düşünmek adına ki bugün Columbus'ta ABD'de piyasalar kapalı. %5,23'leri telaffuz ettiğimiz bir hafta bakalım devamında neler olacak diyelim. Hızlı bir özet geçelim. Hemen gidelim opsiyona Ateşen Aybars'a. Evet, her hafta pazartesileri olduğu gibi Ateşen Aybars'la birlikteyiz opsiyon kısmında. Ateşen abi hoş geldin. Gel lafı hiç uzatmadan sözü sana devrediyorum.
1: Teşekkür ederim Çağlar. Evet, bugün tatil, yarı tatil gibi ama bu hafta oldukça yoğun veri akışı olaylar var. 28 Ekim'de FED toplantısı var biliyorsun. Tüketici ve enflasyon verileri var. Bir de üçüncü çeyrek bilanço sezonu başlıyor. Dolayısıyla hareketli bir hafta olabilir. Yine üç tane tasarım yaptım opsiyonlarla. İlki Taiwan Semiconductor, TSMI. Şimdi bu çip üretimi, CPU çip üretimi...

0: Şirket aynı zamanda kapasiteyi, ihtiyacı karşılamak üzere kapasiteyi büyütmek üzere Arizona'da 265 milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptı. Tabii bir özelliği var TSM'in. Satış rakamlarını aylık bazda düzenli olarak açıklıyor. İşte OpenAI'ye ilişkin 50 milyar dolarlık bir gelir raporunda biraz düşük kalması bu hisseyi de TSM'i bir hayli hırpaladı diyebilirim. Geçen hafta pazartesi günü gördüğü tüm zamanların zirvesinden %6 civarında geri çekildi. Teknik olarak grafikte gösteremedim ama 3 yıl geriye gidilirse bu hisse 90 dolardan %400 üzerinde değer artışı gösterdi. Sadece 2026 yılı başından bu yana, yani bu yıl başından bu yana %50'den fazla değer kazandı. Şimdi RSI göstergesi, göreceli güç endeksi bir hayli aşırı alım bölgesindeydi ama bu %6'lık düşüşle birlikte biraz 55 seviyesinde, hala 50'nin üzerinde normal seviyelere geldi. Yani yukarı yönlü bir harekete engel değil teknik olarak diye diyelim. Ve bu çerçevede yukarı yönlü ama pasif, oldukça pasif bir tasarım olarak kredili put opsiyonu yaptım. Hemen ona bakalım.
1: Ekranda tasarım.
0: Şimdi bu hafta sonunda sanıyorum bir kazanç bilanço açıklaması olacak. Onun öncesinde 16 Ekim vadeli opsiyon serisine gidiyorum. Yaklaşık olarak 22 dolarlık bir hareket bekleniyor. Yani market maker'ların, piyasa yapıcılarının bu süre içinde hafta sonuna kadar 22 dolarlık bir dalgalanma söz konusu aşağıya da yukarı yönde. Hisse Cuma günü 453 dolar 30 sentten kapattı. Bu put opsiyonu tasarımı için 445 kullanım fiyatlı put opsiyonu, out of the money, yani henüz parada olmayan, kazançlı olmayan put opsiyonu satın alıyorum. Daha pahalı olan in the money opsiyonu 455 fiyatından satıyorum. Bu tabii pahalıyı sattığım için bana kredi getiren bir tasarım oluyor. Put opsiyonlarıyla yukarı yönde kredili bir işlem yapmış oluyoruz. 10 dolar genişliğinde bir spread. Bu kredi 435 dolar civarında. Maksimum riski ise 565 dolar civarına denk geliyor. Tabii kazanç profiline yahut kazanç zarar profiline bakılırsa pek iyi görünmüyor diye düşünebilir. Bu bir anlamda vade sonunda 455, yani daha yüksek olan put opsiyonunun out of the money olması halinde maksimum kazanç söz konusu. Ama bunun olasılığı %55'in üzerinde, yani daha büyük olasılıkla bu opsiyonlar kullanılmayacak, çöp olacak. Dolayısıyla kredi de cepte kalacak anlamına gelir. Bu tasarım öyle işte vurgun yapmak için yahut killing dedikleri büyük para kazanmak için türünden bir tasarım değil. Daha ziyade dediğim gibi pasif ama riski tanımlı basit bir tasarım. Bir sonraki baktığım SpaceX.
1: SpaceX küresi ekranda.
0: Burada enteresan gelişmeler var. Elon Musk bir türlü durmuyor. Sürekli yaratıcı. Muhteşem bir iş adamı herhalde. Starlink biliyorsun. Yanına T-Mobile denilen bir ağı var, internet servis ağı. Bu ağı genişleterek ABD genelinde büyük bir mobil operatör olma yolunda. Bunun için 800 MHz'lik bir bant için lisans aldılar. Düşük frekans, yani yüksek dalga boyu demek ki hem kapsama alanı genişliyor, yani kırsal bölgelere de giriyor. Hem de binalarda çekimin olmadığı yerlere kadar rahatlıkla internet çekme gücü kullanıyor. Ayrıca güncel telefonlar, cep telefonları da Bu 800 MHz bandını

0: halihazırda destekliyorlar. Tabii Elon Musk'ın böylesine bir girişimi diğer internet sağlayıcıları için de problem oldu. Yani problem derken yeni bir rekabet anlamına. Dolayısıyla AT&T, Verizon, Comcast gibi birçok bu alandaki firmalar da değer kaybediyor. Ama Huawei, SpaceX beklentisini 160 dolardan 250 dolara taşıdı, yükseltti. Biraz uzun vadede bu yükselme beklentisi üzerine de Covered Call denilen bir tasarım yaptım. Hemen ona bakalım.
1: Ekranda şu an tasarım.
0: Çağlar, bu tasarım yani Covered Call iki türlü yapılabilir. Eğer elinizde hisse varsa call opsiyonu satarak prim toplarsınız. Ya da elinizde hisse yoksa hisseyi opsiyonla birlikte satın alabilirsiniz. Covered call. Yani hisse şu an piyasa değeri 162 dolar civarında. Ama eş zamanlı bir pilot hisseyi alırken aynı zamanda bir call opsiyonu satarsak ki 200 kullanım fiyatlı call opsiyonu sattım. Böylelikle satılan opsiyonun getirdiği kredi pilot hisse almanın maliyetini düşürür. Yani böyle yapıldığında hisse maliyeti 162 dolardan 157 dolara kadar düşer. Çünkü call opsiyonun fiyatı 5 dolar civarında. Başa baş seviyesi aldığımız kredi kadar aşağı yönde tolere gösterir. Dediğim gibi kabaca 5 dolar civarında. Risk profiline bakarsak yukarı yönde kazanç 4.275 dolar. Aşağı yönde ise 157 dolara kadar kazançlıyız. Ama bu başa baş seviyesinin altına geldiğinde biliyorsun sattığınız opsiyon eğer in the money olursa yani bir başkası tarafından kullanılır, hakkını kullanır da size assign ederse yani siz yükümlü olarak onu satın almak durumunda kalırsanız bu hisse 200 doların altına düşerse problem yaratır. Ya problem yaratmak değil de hisseyi daha ucuza 5 dolar daha ucuza satın almış olursunuz. Ama burada artık risk tamamen eldeki pilot hisse senedinin riski. Dolayısıyla hisse iflas ederse de maksimum zarar elde edersiniz. Bu da işte 15.700 dolar gibi bir rakama gelir. Bir de altın meselesi oldukça enteresan. O yüzden de altın için de bir tasarım yaptım.
1: Geldi ekrana Ateşan abi.
0: Şimdi altın fiyatları Ocak ayından bu yana, Ocak ayında rekor seviyelere gelmişti hatırlayacaksın. 5.380 dolar civarı. Bu tarihi zirvesinden de arada geçen zamanda %22 civarında değer kaybetti. Çelişkili etmenler, faktörler var. Tabii en büyük baskı altının düşüşündeki 10 yıllık ABD faizlerinin yükselmesi. İşte 5 ila 5.3 civarında seyrediyor. Dolayısıyla dolar da yükseliyor. Bu altın için kötü haber. Çünkü altın faiz getirisi olmayan bir varlık sınıfı olduğundan yüksek faiz ortamında yatırımcılar tahvilleri tercih ederler. Ama öte yanda buna karşı jeopolitik riskler de devam ediyor. Altında bu ciddi geri çekilmenin aşırıya kaçtığı düşünülebilir. Ve kısa vadede bir yükselme beklentisi çok doğaldır. Ama bunu altınla yapmak yerinde, çünkü altınla vadeli yahut spot neyse çok keskindir. Bunu ETF'lerle de yapılabilir altın yatırımcıları için. Mesela SPDR Gold Shares dedikleri GLD ETF'i bu iş için ideal. Onun teknik yönümüne baktığımda tüm hareketli ortalamanın altında 370-385 dolar arasında konsolide olan bir altın ETF'i. RSI oldukça düşük. MACD'de artık yatay seyretmeye başladı. Bütün bu sinyallerle sanki altının kısa vadede yukarı yönlü bir hamle yapması beklentisi çok doğal geldi bana. Ve bull call spread

0: Evet, düşündüm. Bildik, çok basit. Pull call spread. Hemen ona da bakıp tamamlayalım Çağlar.
1: Tabii ki ekranda
0: Şu an GLD, yani altın ETF'i 384 dolar civarında işlem görüyor. Vade boyunca, yani
1: tasarım.
0: 30 Ekim tarihini seçtim vade olarak. 30 Ekim'e kadar piyasada beklentiler 8,5 dolarlık bir aralık, artı eksi 8,5 dolar. Tabii bu bilgiyi vermemin nedeni, yani market maker'lar, piyasa yapıcılar ne düşünüyor? Hangi aralıkta işlem vade için geçerli diye beklentilerini kullanım fiyatı seçerken işime yarıyor. Yani o çerçevede, beklentiler çerçevesinde bir tasarım yapıyorum. Full call spread için yine 30 Ekim opsiyon serisine gidiyorum. 390 kullanım fiyatlı call opsiyonunu satın alıyorum. Ama aynı zamanda eş zamanlı olarak 395 call opsiyonu satıyorum. Opsiyonlarda daha yüksek fiyat, ETF fiyatı yahut her şeyin fiyatı daha ucuz olduğu anlamına gelir. Çünkü in the money olması için de daha yükselmesi lazım piyasanın. Bu 390-395, 5 dolar aralığında bir spread. Profiline bakarsak maksimum risk 1,65, yani lot başına 165 dolar. Maksimum kazanç ise 360, 335 dolar civarında. Dolayısıyla bu ödediğimiz primi işin içine sokarsak başa baş seviyesi 391 dolar civarına geliyor. Piyasanın pek altında değil. Yani 384 dolar piyasa, 391 başa baş seviyesi. Az bir yükselmeyle kazançlı olmaya başlayan bir tasarım. Bu tasarımda amaç, altın piyasasında beklenen kısa vadeli bir toparlanmaya riski tanımlı bir şekilde katılmaktır deyip bitireyim Çağlar. Hepinize iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Ataşan abi. Her zamanki gibi keyifle dinledik ve kısa bir araya gidelim şimdi akıllı parada. Aranın ardından Fintables Portföy Araştırma Direktörü Ali Cenk Gözen stüdyoda bizlerle olacak. Kaçırmayın.

Bloomberg GT Radyo.

0: Akıllı paranın ana kısmında FinTables Portföy Araştırma Direktörü Ali Cenk Gözen bizlerle. Cenk hoş geldin.
1: Hoş bulduk Caner.
0: Şimdi olay ne kadar hızlı soğuyabilir? Soğumamalı da bu arada. Bununla ilgili herkes kendi aklındaki sorulara yanıt bulmalı şeffaf biçimde ama piyasalarda bir şekilde normallerine dönmeye çalışıyor. Bu konu tabii tek derdi değil. Başka konular vardı. Bu hiç olmasaydı bile yanıt arayan. Ama şunu bir konuşalım artık istiyorsan. 12 Ekim'e geldik. Kabaca bir ay olacak bu haftayı bitirecek olursak. Öncelikle Borsa İstanbul'un dinamikleri biraz daha işte metastazı vücuttan atmış halde bir şeye döndü mü, inse de çıksa da. Bununla beraber yatırımcı biraz daha önüne bakmak için daha temel teknik analiz kısmına yoğunlaşmaya başladı.
1: Aslında belki de 28 Ağustos'u başlangıç almak lazım. Yani evet, hani fonlarda başlayan bu krizin ilk şeyi 16 Eylül. Ama rehber değişikliği 28 Ağustos'a gidiyor.
0: 1,5. ay oluyor.
1: Evet, yani aslında orada da şüphelerimizin başladığı, işte serbest fonların ciddi anlamda kural setinin değiştiği ve satışların zaten başlaması gerektiğine dair ilk işaret orasıydı. Oradan bu yana evet, yani son özellikle tasfiyenin başlamasıyla birlikte, yani perşembe günkü tasfiye sürecinin başlamasıyla birlikte bir miktar daha hani belirsizliğin azaldığını söyleyebiliyoruz belki. Çünkü evet, çok küçük, yani %1'i kadarlık bir kısım, işte 6.3 milyardı büyüklüğü bu 40 küsür tane fonun. Ama hani en azından bir iyiye işaret olarak okunmalı. Ama halen yani ciddi bir belirsizlik azalması görsek de halen tabii birçok durak var bence bakmamız gereken. Yani işte geri kalanlara dair beklentilerin ne olacağı, biraz işte belki bilançoların hani yaratabileceği, doğrunu yanlışın ayırabileceği bir dönem. Yani ikinci sorun çok önemli. Bayağıdır biz böyle 1,5 yıldır falan işte takas analizi, işte saklamasında şu hisseler var, onlar onu alacaklar, onlar onu falan. Yani bu şekilde bayağı böyle hani takas analizi yapılarak geçtik 1,5 yıldır. Ve temelden kopulan bir dönemdi. Biz böyle bazı şeylerin olmadığını, yani niye burada fiyatlama olmuyor, işte bayağı rasyolar düştü, işte öz kaynak karlılığı iyileşti falan diyorduk. Biraz daha artık temel analizin biraz kodlarına döndüğü bir dönem bence bizi bekliyor. İşte bilançolar başlayacak 19'undan itibaren. Belki temeli iyi yerlerde daha böyle yoğunlaşma görebiliriz. Daha böyle small cap'lerde, daha iyi temel hisselerde yoğunlaşma görebiliriz. Niye? Çünkü bence onlar sığınılacak liman olacak. Ama dediğim gibi yani halen işte duraklar var. İşte bilanço dönemi bence 22'si önemli. Faiz indirimi ne olacak? İşte
0: kesin gözüyle bakıyor musun?
1: Yani ben evet bekliyorum çok ciddi anlamda. Birkaç kurum var beklemeyen ama genel anlamda şu an bence ortalık müsait. Yani işte geçen hafta gelen verilerde de özellikle kartlı harcamalar verisine bakıyorum ben. Ciddi anlamda bir yavaşlama var. Yani benim için baktığım yer biraz ihtiyari yerler. İşte mobilya, hava yolları gibi ihtiyari yerlere ciddi anlamda azam var. Yani niye ihtiyari diyorum? Hani olmazsa olmaz harcamalar bunlar. Oralarda ciddi yavaşlama var. Ben müsait olduğunu düşünüyorum. Yani bir de işte Eylül enflasyonu birlikte biraz aşağıda geldi yıllık. Bunlar hepsi duraklar. Yavaş yavaş umarım o toz bulutu dağılır. Daha iyi şeyler söylüyoruz ama halen o tam olarak birisi kalktı ve yolumuz açık diyemiyoruz hala.
0: Yani çok önemli soracağım ama Başkan Karahan belki göreve geldiğinden beri bilmiyorum bu kadar fazla onun demecine rastladığımız bu kadar yoğun bir süreç oldu mu. Son geçtiğimiz hafta özellikle birçok ifadesini işte kamuoyuyla paylaştı diyelim. Onların da içerisinden senin işte bir takım işaretlere ilaveten gözlemleyip ya evet bu sefer galiba faiz indirimiyle ilgili bir adım gelecek gibi bir hisse kapıldığın oldu mu?
1: Ya orada dezenflasyonun hızlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar vardı. Oradan evet, yani oradan birazcık daha Ekim'e dair onu bence sinyal alabiliriz. Böyle beklentinin daha üstünde bir yavaşlamadan bahsediyor. Mesela fiyat gelişmeleri raporunda da vardı Eylül enflasyonuna dair gelen. Orada da böyle satır aralarında özellikle hizmetlerin, yani enflasyonun kırılımında bizim baktığımız bazı yerler var. Yani böyle kronik, makus talihimiz yerler var. İşte gıdadır. İşte özellikle o hizmetler kalemleri, işte lokantalar, restoranlar falan. Biraz o taraflarda biz çözülme gördük ilk defa. Yani evet, maliyet tarafı zaten aşağı gitti. Geliyordu. Özellikle işte bu üfe tarafı zaten tüfeği bir miktar aşağı çekiyordu ama hizmetlerimiz uzun süre katı kaldığını gördük. Yani kiralar, işte dışarıdaki lokanta harcamaları vesaire falan. İlk kez oralarda böyle bir yavaşlama gördük ki bu Eylül verisiydi. Şimdi bir de bunun üstüne ciddi anlamda bir fon fonlarda bir türbülans yaşadık. Ciddi anlamda bir varlık etkisi var. Bir de bunun tabii Borsa İstanbul yansıması var. Endeks ciddi anlamda en tepesinden %20 civarı geri geldi. Yani ortalama birinin varlıkları %20 aşağı geldi. Bunun da bir talebe dönük bir etkisi olabilir. Bütün bunlarla birlikte Kara'nın da açıklamaları bence biraz öyleydi. Yani beklentimizden daha hızlı yavaşlayabilir enflasyon şeklinde. O yüzden hani Ekim'e dair bence o bir sinyal alınabilir.
0: Peki bilanço sezonunu konuşacak olursak şimdi jenerik olarak şunu sorup geçebiliriz aslında. Nasıl bir bilanço sezonu bekliyorsun vesaire, ama biraz önce sen bambaşka bir soruya oradan da referans vererek yanıt verdin. Yani aslında endeksle ilgili ya da Borsa İstanbul'da ne oluyor ile ilgili konuşurken sanki o şirketin fiyat olarak olması gereken şeyden ziyade bunu kim alıyor, kim satıyor gibi sorulara yanıt arıyorduk. Aslında bu konu hiç olmasaydı bile biz bilanço dönemlerinde öncelikle bir müddet enflasyon muhasebesi konuştuk. Sonra enflasyon muhasebesinden sonra ya bu endeks ya da hisse senetleri bunun etkisine ilaveten gördüğümüz içerideki dışarıdaki meselelerden arınıp acaba kendi doğal fiyat dinamikleriyle ne zaman hareket etmeye başlayacak diye bilanço dönemlerini konuşurken bir de bu oldu. Bu bilanço döneminde o beklediğimiz şeyi tekrar tekrar altını çiziyorum. Düşeceklerse de çıkacaklarsa da konuşmaya sıra gelecek mi?
1: Öyle düşünüyorum. Çünkü öyle olmak zorunda. Yani her şey normaline, ortalamasına, esasına geri döner. Uzun zamandır bunu yapmıyor olmamız doğru olmadığı anlamına gelmiyor. Yani çünkü gerçekten biz büyük bir anomali döneminden geçtik. Temel anlamda hisselerin fiyatlanmadığı, çok ciddi anlamda işte potansiyel ihtiva eden şirketlerin çok böyle hani yabana atıldığı tabiri caizse dönemlerden geçtik. O yüzden böyle olmamız

0: Bak zorunda gibi hissediyorum. Günün sonunda temel analizin şöyle bir artısı vardır. Siz çıpası olan bir şirket alırsanız o sizi fırtınalarda daha çok korur. Bu çıpadan kastımız nedir? İşte temettü ödeyen bir şirketin bir verimi vardır, değil mi? Yani fiyatına göre ödediği bir temettü vardır ve bu ciddi anlamda düşüşe karşı sizi korur. Niye? Çünkü fiyat belli bir yere kadar düşer ve daha sonrasında temettüsünü gören yatırımcılar der ki kardeşim burada temettü var. Ben hani bu kadar düşemez deyip bir o çıpaya sarılır. Başka bir çıpası olabilir. Şirket faaliyetlerine çok güveniyordur, inanıyordur. Gerçekten hissesinin ucuz olduğunu düşünüyordur ve sermaye alokasyonu anlamında da mantıklı olur. Yani sadece hisse fiyatını korumaktan bahsetmiyorum. Alokasyon anlamında geri alım yapmak şirket için mantıklı bir hamle olabilir. Şirket geri alım yapıyordur. Buna sarılırsınız. Dersiniz ki zaten şirket de bunun arkasında. Örnek veriyorum, şirketin beklentileri vardır ve daha önceki beklentileri tutmuştur. Siz bakarsınız analist olarak dersiniz ki bu şirket 5 yıldır beklentini 3 aşağı 5 yukarı tutturmuş ve mevcut beklentilere göre gerçekten çarpan çok komik bir yere geliyor dersiniz. Ona sarılırsınız. Bütün bunlar aslında siz zaten fiyatlama dinamiğinde sizi koruyan argümanlardır. O yüzden dönmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Yani biz aslında fiyatlamaya baktığımız zaman da yüksek verimli temettü ödeyen ya da işte geri alım yapan ya da bahsettiğim şirket beklentisine sahip şirketlerin daha sağlam kaldığını görürüz. Niye? Çünkü bunlardan dolayı. Yani o tabii ki işte daha likiditesi zayıf şirketlerde satış görüyoruz ama bu bahsettiğim dayanaklara sahip şirketlerin daha az etkilendiği bir dönem ve bundan sonra da böyle olacak. Çünkü yani yatırım zaten hani bu şekilde hani ele alınması gereken bir şey. Ya yani bir dayanağın olması gerekiyor. O yüzden umutluyum. Öyle düşünüyorum.
1: Sen aslında biraz önce tam bir fizik kanununa referans veri gibi konuştun. Çok okuyup yazdığın için. Benim aklıma da entropi geldi. Entropinin sözlük tanımına baktım şimdi Ali Cenk cevap verirken. Fizikte bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek termal enerjisini temsil eden termodinamik terimdir. Çoğunlukla bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanır ve istatistikten teolojiye birçok alanda yararlanır. Şimdi bunu niye söylüyorum? Tabii ki organize piyasaların içerisinde bir takım kaide, mekanizma ve döngüler var ama benim gözlemlediğim kadarıyla seyircilerimizin de huzurunda konuştuğum için kanıtları da var. Biz sanki Borsa İstanbul'un içerisinde bir hisse senedi piyasasından başka bir şeyi konuşuyor gibiydik. Ve bilanço dönemleri de senede 4 kez aslında neyi konuştuğumuzun bir nevi teyidi oluyor. Bu bilanço döneminde biraz önce verdiğin yanıta ilaveten özellikle bilançoların içerisinde şirketlerin yaptıkları işler, savaş, Merkez Bankası faizi vesaire bunu okuyabileceğimiz veri o zaman karşımıza çıplak biçimde çıkacak herhalde artık.
0: Evet, yani biraz daha orada bilançolardaki yansımaları göreceğiz ve daha sonrasında olabileceklerle ilgili o ilk fiyatlamaları belki anlayabileceğiz. Bilançolar bu arada genel anlamda çok iyi gelmeyecek ya, onu söylemek lazım. Çünkü zaten yani yüksek reel faiz
1: baştan söyleyeyim diyorsun.
0: Baştan yüksek reel faiz devam ediyor. İşte biraz önce bahsettiğim gibi yani perakende tarafta yavaşlama devam ediyor. Savaş kaynaklı işte hava yollarında işte jet yakıtı maliyetlerinin baskısı devam ediyor. Sanayi anlamında da çok böyle canlı bir Avrupa yok. Uzun zamandır zaten o kısmı konuşuyoruz. Yani ihracatı yüksek, iyi yani şirketler de bu işlerden müstesna değil. Niye değil? Çünkü hem Euro kanalından baskı yaşıyor hem de talep eskisi gibi değil. O yüzden böyle hani zaten bizim reel sektörümüzde mevcut konjonktürde çok sağlam bir dönem geçirmiyordu ama bankacılıkta belki hani ufak tefek bir şeyin iyi olabileceğini görebiliriz ki oradaki bence mekanik biraz daha hani çeyreklere sahip bir şekilde oradaki net faiz marjının banka lehine genişlemesine dayanıyor. Orada hem işte mevduat tarafında ciddi anlamda bir geri çekilme var. Mevduat faizine yani maliyet tarafında, pasif tarafında bankaların. Hem de bütün bu bence hikayenin biraz güven algısının da yaratacağı bir nasıl diyeyim bir iyimserlik olabilir orada. Çünkü işte bankacılık sektörü görece işte 2001'de yapılan reformla falan çok sağlam duruyor hala. Orada bir güven algısından dolayı bir giriş olabilir. Keza ya şu an tabii tahvil getirileri çok yükseldi. Hani yabancı o yüzden Türkiye'ye çok bakmıyor diye düşünüyorum. Mesela geçtiğimiz hafta hem hisse sattılar hem tahvil sattılar. Tek giriş Eurobond'daydı. Hazine Eurobond'larına böyle bir teveccüh gösteriyorlar. O anlamda yine hisse senetlerine çok bir ilgi yok ama eğer tahvil getirileri rahatlarsa bence bankaları onlar da bir önlerine alırlar diye düşünüyorum. O yüzden bankacılık biraz daha bence hani görece sağlam bir konumda. Ama hani birazcık faizlerin inmesi, biraz enflasyonun inmesi, yani enflasyonun gerçekten yavaşlayacaksa kötü veri de iyi fiyatlama yaratabilir. Yani çünkü biz geleceği satın alacağımız için burada enflasyon gerçekten böyle hani 1,5'lara falan yavaşlayacaksa o zaman yine hani biz bir hikaye buluruz kendimize. Onunla birlikte belki bilançolarında kademeli olarak rahatlamasıyla birlikte işte 2027'ye dair beklentiler, yazılacak raporlarla birlikte belki yani yavaş yavaş toparlanma görebiliriz.
1: Belki dediğin gibi yani bu kadar fazla sırtında taşıdıktan sonra kötü bir bilanço döneminde endeks bir rahatlama belirtisi olarak sebepsiz yere geçmişte de örneklerini gördük verebilir. Son 2-3 dakikada dışarıyı da sorayım sana. Zaten Fed ile ilgili gelişmeler malum ama seçim ayındayız. Ben de son Business Week'te işte Brezilya, İsrail, ABD ekseninde yazdım. Şimdi burada ne çıkacağını bilmiyoruz. İlginç bir şekilde ilk turda Flavio Bolsonaro'nun alacağını söyleyen anket bu sefer ikinci turda hiç kimse beklemediği halde Lula alacak diyor. Ama İsrail seçimlerinde Netanyahu bayağıdır bildiğim kadarıyla birkaç anket haricinde ön planda gözüküyor ama herkesin tabii ki radarında ABD ara seçimleri var. En çok da aklımızda şu sorularla giriyoruz. Fed belki biraz daha net olsun yatırımcının aklında. Şu yapay zeka ile ilgili mevzu endekslerin içerisindeki hisse senetlerinin çok önemli bir kısmı çok iyi performans vermezken endeksleri taşıyan teknoloji hisselerinin performansı buraya kadar geldi. Ara seçim sonuçlarıyla bağlantılı ya da bağlantısız yıl sonuna kadar burada bir düzeltme bekler misiniz?
0: Beklerim. Çünkü ben ara seçimlerden sonraki dönemde Kasım-Ocak arası birazcık sert geçebileceğini düşünüyorum. Yani ara seçimin sonucu ne olursa olsun bunu düşünüyorum. Yani eğer Cumhuriyetçiler gerçekten hem temsilciler meclisini hem senatoyu kaybedecekse de ya da ikisinden birini kazanıp diğerini kaybedecekse de ben bayağı böyle bir türbülanslı bir yıl sonu bekliyorum. Özellikle ABD iç siyasetinden bahsediyorum. Zaten en son işte bu dizelle ilgili Rusya'nın yaptığı anlaşmadan sonra Cumhuriyetçilerden bayağı bir çatlak ses geldi. Yani bunu niye yapıyoruz işte Rusya'ya niye bu kadar taviz verdik falan gibi. Yani böyle bir ağır şahin Cumhuriyetçilerden Trump'a ciddi anlamda bir salvo geldi. Orada o yüzden iç siyasetin karışması fiyatlama üstünde baskıyı arttırır. Bir de üstüne üstlük şimdi bilançolar başlıyor. İşte bu hafta bankalarla başlayacak S&P'de bilançolar. Beklentiler çok iyi. Yani mesela biz bugüne kadarki bütün çeyreklerde daha böyle yatay beklentiler onun üstüne çıkıyor ve işte iyi bir fiyatlama olduğunu gördük. Bu sefer beklentiler bugüne gelmeden hep yukarı revize edildi. Gerçekten bu arada dolar bazlı işte ciroda %15, EBITDA tarafında %25 falan büyüme bekleniyor Amerika'da. Çok ciddi iyi beklentiler bunlar, yıllık büyümeler. Ama beklenti hep böyle yukarı gittiği için çok tatmin etmeyebilir yatırımcı gibi bir çekincem var. Bugüne kadar getirilere karşı o kar büyümeleri bence bir kalkan oldu ama hem beklentinin yukarı konsolide olması, hem seçime dair beklentiler, hem de bu tahvil getirilerin artık birazcık daha böyle hani dayanılmaz noktalara, yani iskonto oranının bu kadar yukarı gitmesinin dayanılmaz noktaya gelmesinin bir düzeltme ihtiyacı yaratabileceğini düşünüyorum ama yani aslında temaya dair iyimserliğim bir yandan da devam ediyor. Yani bu tip düzeltmeler almayı öykündüğünüz ve almayı düşündüğünüz bir şeyler için de iyi bir fırsattır. Çünkü her şey düşer ama birileri o karları getirmeye devam eder. Yani hikayeye dair değil aslında, biraz sürece dair böyle bir beklentim var.
1: Zaten son günlerde çok fazla Shakespeare alıntısı yapıyorum ben de. İşte bütün mesele bu. Yani tahvil faizleri bu kadar yukarıya gidiyorken bu kadar fazla hem karda hem de hisse performansında bazı hisselerde olsa yukarı gitmesi enteresan. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ali Cenk Gözen bizlerle birlikteydi. Fintables Portföy Araştırma Direktörü ve bu sohbetimize de akıllı paranın sonuna geldik. 17.45 ve 18.15'te tekrar görüşmek ümidiyle bugün ve yarın öyle olacak. Hoşçakalın.

Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalarda olup bitenlere bakacağız. Daha sonrasında ağırlıklı olarak Nobel Ekonomi Ödülü üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Hem Bloomberg HT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu hem sonrasında Thales Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek'le birlikte bunları değerlendireceğiz. Sonrasında ise Paris Otomobil Fuarı'na döneceğiz ve Burak Karagöz'ün oradan yaptığı röportajı sizlerin dikkatine sunmaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayacağız. Fon soruşturmasına ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekim ayı içinde kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını belirterek tüm kurumlarımız buna hazır dedi. Yılmaz, olağan ve olağanüstü tasfiye işlemlerinin borsa üzerinde etki oluşturmayacak şekilde yürütülmesine önem verdiklerini de söyledi. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre yılın 8 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7.3, otomobil üretimi ise %19 geriledi. Bu dönemde otomotiv sanayinin kapasite kullanım oranı da %59'da kaldı. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel piyasalarda arz sıkışıklığının artması üzerine üye ülkelere taahhüt ettikleri dizel stoklarını daha hızlı piyasaya sürme ve ilave salımları değerlendirme çağrısı yaptı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bangkok'ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarındaki ilk konuşmasında yapay zeka konusunda bu yavaş ilerleyen bir tsunami ancak yine de bir tsunami dedi. IMF Başkanı Georgieva, bu teknolojinin rutin ve tekrarlayan görevleri üstlenerek hali hazırda çalışana olan talebi azalttığını belirtti. 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine yaptığı çalışmalarla Robert E. Hall ve Michael Woodford kazandı. Robert Hall, tüketicilerin tüketim kalıplarını istikrarlı tutmayı tercih ettiğini ortaya koyan 1978 tarihli makalesiyle ekonomi yazınında öne çıkarken, Michael Woodford ise yeni Keynesyen ekonomi modeli geliştirmesiyle Nobel ödülüne layık görüldü.

0: Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık hızlıca. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Şu an itibariyle Borsa İstanbul'da bir miktar aşağı yönlü hareket var. %1'e yaklaşıyor geri çekilme. 12.155 puan seviyesinde görüyoruz endeksi. Bu arada ağırlıklı olarak sanayi endeksi üzerinden gelen satışlar belirgin diyebiliriz. %1.7 sanayi endeksi eksi de görüyoruz. Şu an itibariyle endekse negatif katkı ağırlıklı olarak 30 puan civarında düşüşle TÜPRAŞ, 19 puan civarında Aselsan yapıyor. Dolayısıyla 100 puan aşağıda olan endeksin kabaca yarısı bu iki hisse senedinden oluşuyor diyebiliriz onların yarattığı ağırlıktan. Bankalar tarafı ise alıcılığı %0.7 kadar bankacılık endeksini artıda görüyoruz. Alım tahtalarına baktığımız zaman Akbank endeksi kabaca 4.5 puan, Yapı Kredi 3.5 puan kadar yukarı itmeye devam ediyor. İş Bankası'nda yine şu an itibariyle primli olan diğer bankalar arasında garantiyle beraber genel anlamıyla hisse senedi piyasası böyle. Kurlara baktığımızda 49 lira 33 kuruş dolar TL'de, 55 lira 18 kuruşsa euro TL'de gördüğümüz seviye, 1.1178 euro dolar çaprazında takip ettiğimiz yer şu an yeniden aşağı kaymaya devam eden bir euro dolar çaprazıyla karşı karşıyayız. Bu dolar endeksini de yeniden 102.40'ların üzerine doğru itmiş oluyor. Şu Avrupa borsalarındaysa nispeten iyimser bir tablo var. %0.7 kadar yukarı yönlü hareket görüyoruz Avrupa borsaları açısından. Şu anda Londra getirilerde %0.8'e yaklaşan oranla en fazla getiriye sahip borsa. Bununla birlikte Paris'te %0.3 civarında, Frankfurt'ta ve Milano borsasındaysa yine Londra'ya yakın oranlarda %0.7, 8'i zorlayan oranlarda bir yükseliş dikkat çekiyor. Amerikan vadeleri şu an belirleyici olmaktan uzak bir fiyatlamayla geliyor karşımıza. Dow Jones vadeleri ve S&P 500 hafif artıda, Nasdaq vadeleri ise çok hafif ekside duruyor. Bugün Amerika'da Columbus Day nedeniyle tahvil piyasasında işlem olmayacak. Onu da bir kenara bir kez daha not etmiş olalım. Geçelim emtia piyasasına. Burada aşağı yönlü hareket gördüğümüz bir altın var. 4200 doların üzerinde kalamıyor. Daha yukarıya gidemiyor ama çok aşağı da gelmiyor. Bant hareketi altında şu an devam etmeyi sürdürüyor. Şu anda 4167 dolar seviyesindeyiz. Cuma günkü kapanışın yaklaşık 26-27 dolar kadar altında bir fiyatlama görüyoruz orada. Petrol fiyatları ise yeniden yönünü yukarı çevirmiş gibi görünüyor. Brent petrol 106 dolar 80 sente geldi. %2 kadar yukarıda, 103 dolarlardan aslında sert sayılabilecek bir hareketle yeniden yönünü yukarı çevirmiş durumda. Hem Riyad saldırıları hem aynı zamanda önümüzdeki döneme ilişkin haber akışındaki bozulma şu an itibariyle piyasanın tadını kaçırıyor. Aynı zamanda yine Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşma Trump tarafından açıklandı ama bunun detayları tam kabul görmüş görünmüyor her iki taraftan da. Bunun da piyasa üzerinde negatif etkisi var. %2 civarında her iki petrol türü de yukarıda. Amerikan tipi ham petrolü şu anda 93 dolar 70 sentler civarından işlem görüyor. Rakamları bu şekilde aktardık. Bugün Nobel Ekonomi Ödülleri açıklandı. Dolayısıyla detaylar üzerine konuşulmayı hak ediyor. Geçmişe dönük bir ödül ama Aslı Savranoğlu ile birlikte önce biraz üzerinden geçelim.
1: Yatırımın yolu

Aslı Savranoğlu ile beraber Nobel Ekonomi Ödülü üzerine konuşacağız. Aslı, hoş geldin diyelim. 2026 Nobel Ekonomi Ödülü, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri. Bu çerçevede iki ünlü ekonomist tarafından paylaşılmış oldu. Bunlardan bir tanesi Robert Hall, diğeri Michael Woodford. Burada aslında yeni Keynesyen modellerin önünü açan bir bakış açısıyla geldikleri ve ekonomilerdeki arz talep dalgalanmaları veya öngörülebilir para politikası sistematiğini kendi cephelerinden nasıl bir modellemeye dönüştürdükleri üzerine çalışılıyor. Elbette o günlerdeki bakış açısı ve bugün geldiğimiz nokta arasında çeşitli paralellikler var. Yapılan çalışmalar tüketim tarafının İster istemez öngörülebilirlik konusunda problem yarattığını, dolayısıyla makroekonomik bakış açısıyla bunların üzerinden geçerek belli çıkarımlar elde etmenin tutarsızlıkla sonuçlanabileceğini, merkez bankalarının daha farklı bakış açılarıyla burayı yönetmesi gerektiğini ön plana koyuyor. Bir de bugünün gündem maddesi ister istemez arz talep çoklarında alınması gereken aksiyonun nasıl olacağı, klasik Keynesyen teorinin aksine bir takım unsurlar var. Şimdi genel çizgi ve çerçeveyi böyle çizdikten sonra gel bunu

0: yapı sökümüyle madde madde değerlendirelim. Birincisi elbette makroekonomik dalgalanmaları yönetmek çok kolay değil. Dolayısıyla aslında doğru öngörüler ve kabullerle, ön kabullerle ilerlemek burada ana amaç. Keynezyen ve yeni model Keynezyen ya da anti Keynezyen bakış açısının arasındaki farkı bu makaleler nasıl ortaya koymuş?
1: Evet, aslında yani Keynezyen modelle yeni bir bakış açısı getirdiklerini belki söylemek mümkün. Özellikle de hem beklentileri içine koyarak hem de işte hane halkı ve işletmelerin kararlarını işin içine koyarak biraz daha derinleştiğini belki söylemek mümkün. Çünkü Keynezyen modelde buradaki makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin daha istikrarlı, sabit olduğu, yani zaman içinde çok değişmediği varsayımına dayanıyordu ki bu aslında yeni Keynezyen modelde sorgulanıyor. Özellikle tüketim, üretim gibi işte faktörlerin mikro düzeyde aslında nasıl oluştuğu ve bunun beklentileri ve işte kararları nasıl değiştirdiğini üzerine aslında fark diyebiliriz. Özellikle şimdi baktığımız zaman Hull'un daha çok tüketimin yalnızca mevcut gelire değil, gelecekteki gelir beklentisine de bağlı olduğunu vurguladığını, bunu gösterdiğini görüyoruz. Çünkü şimdi hane halkı tüketimini tahmin etmek üzerine yapılan çalışmaların aslında bu anlamda çok da mümkün olmadığını, Hull'un da aslında bunu tersine çevirerek buna farklı bir açıdan baktığını görüyoruz. Hipotezin yani tüketimdeki değişimlerin tahmin edilmesinin mümkün olmadığını söyleyerek aslında yani böylece hipotez, yani tüketimdeki değişimlerin öngörülemez olduğunu da kabul etmiş oluyor. Çünkü şöyle belki düşünmek lazım. Tüketimin davranışlarını teoriye her zaman uydurmak söz konusu olamayabiliyor. Buradan yani baktıkları zaman geriye dönüp bazı çalışmalara aslında bazı hane halklarının özellikle cari gelirleriyle geçinemediklerini ve genellikle tüketimle uyumlu olmayan bir tasarrufları bulunmadığı için teoriyle uyumlu olmayan bir görüntü sergilediklerini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki Hull'un çalışması daha çok bunu ispat etmek üzerine ve de özellikle mevcut gelirin değil gelecekteki gelirin burada daha çok etkili olduğu üzerine.
0: Yani aslında son yıllardaki Nobel ödüllerine dönüp bakacak olursak hani Thaler'den bu yana davranışsal finans ve davranışsal ekonomi temellerine bir ilgi alaka var. Bunların özellikle zaman içerisinde nasıl evrildiğine dönük de bakış açısını net olarak ortaya koyan çalışmalar Nobel Komitesi'nin daha fazla dikkatini çekiyor. Bu tür dönemler elbette arz şokları ve arz talep dengesi üzerinden de önemli farklılaşmaları beraberine getirebiliyor. Biz son yıllarda birkaç tane büyük arz şokuyla karşı karşıya kaldık. Gerek savaşlar, gerekse Covid dönemi işin içerisine katıldığında. Dolayısıyla Keynesyen model normal koşullar altında bunun talebi kıstığını ve arz şoklarını yönetmek adına burada faizlerin inmesi gerektiğini varsayan bir bakış açısıyla ilerler diyor buradaki çalışmalar. Ancak buradaki önerme biraz daha farklı. Arz şokunu yönetmek için koşulsallık burada önemli ve belirleyici. Makale, buna atıf yapan çok sayıda makaleleri var. Ama aslında Keynesyen modelin daha aksine bir bakış açısıyla faizde farklı bir tasarrufu öne çıkartıyorlar.
1: Evet, yani sonuçta özellikle bu 1970'lerdeki arz şokunun arkasından alınan kararların nasıl aslında etkili olmadığını, tam tersine etkiler yarattığından hareketle.
0: Tam petrol şoku döneminde.
1: Petrol şoku döneminde. Çünkü oradaki negatif arz şoku, daha doğrusu yani petrol fiyatlarındaki yükselişin getirdiği ortama, üretimdeki düşüşe karşılık bir görece faizlerin tepki vermediği bir ortam yaşadık ve bunun enflasyonu arttırdığı bir dönem gözüktü. Oysa ki bu Woodford'un çalışması ve buradaki New Keynesian yaklaşımla birlikte bunun negatif arz şoklarının pozitif çıktı açığı yaratmakla, yani talebin yükselmesiyle aynı pozisyonda olduğu, dolayısıyla aslında pozitif arz şoklarına biraz daha faiz artışlarıyla tepki verilmesi gerektiğini öneren bir yaklaşımı var. Aslında şu andaki biraz şeyle de konjonktürle de bu anlamda örtüşüyor. Yani şöyle, biz gördüğümüz işte arz şoklarına merkez bankalarının görece daha zamana bırakarak ki yaklaşımını yerine son dönemde faiz artışlarının da gündeme geldiğini gördük. Dolayısıyla bu aslında Woodford'un oluşturduğu yeni Keynesyen modelin aslında bir altyapısını gösteriyor, bunun üzerine kurgulandığını gösteriyor.
0: Bu grafiklerin üzerinden de konuşabiliriz. Aslında biraz önce tam senin anlattığın hikayeyi negatif ve pozitif arz şokları üzerinden değerlendiriyor. Talep ve doğal üretim düzeyi birbirine denkse sıfır çıktı açı. Bu ortamda zaten istikrar politikasının çok gerekli olmadığını, ancak arz talep dengesinde şoklara bağlı olarak atılacak adımların Keynesyen bakış açısından farklı değerlendirilmesini gerektiğini gösteren kendi grafikleri bunlar. Negatif talep şoku olduğu an itibariyle buralarda pozitif arz şokunu ortaya koyabilecek yansımanın nasıl etkili olabileceğini gösteriyor. Hızlandırma bu tür durumlarda gereklidir diyor. Negatif arz şoku doğal üretim düzeyini aşağıya çektiği yerlerde ise bu sefer pozitif çıktı açığı belirgin olduğu için burada frenleyici bir adım ve mekanizma geliştirilmesi daha doğru olur diye bir kurguyla geliyor. Bu tabii yıllar içerisinde üzerine birçok modele örnek olmuş ve dayanak oluşturmuş bir bakış açısı. Genel kabul görmüş ve merkez bankaları tarafından uygulanma potansiyeli çerçevesinde tartarsak, bunu da bugüne taşırsak ne söylersin?
1: Yani evet, aslında şu anda baktığımızda iki şoku da yaşıyoruz herhalde diye düşünmek lazım. Bir tanesi yani negatif arz şoklarını arka arkaya son dönemde oldukça fazla yaşadık zaten. En sonda yaşadığımız savaş, Orta Doğu Savaşı'nın sebep olduğu petrol fiyat artışta bu negatif arz şoklarından bir tanesi. Burada da göründüğü gibi pozitif çıktı açığıyla aslında aynı şekilde tepki vermek gerektiğini söylüyor buradaki biraz önceki model, ya doğrusu bu Woodford modelinde. Ama diğer taraftan da baktığımız zaman aslında yapay zeka ile de ilişkin yeni bir dönemden de geçiyoruz. Bir de hikayenin öbür tarafı var. O da pozitif arz şoku da bir yandan geliyor diye düşünmek lazım. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız negatif arz şokuna verilen ilk tepkiler, ama bir sonraki adım da tekrar işte pozitif bir arz şoku ve bunun yarattığı bir Merkez Bankası tepkisi olabilirmiş gibi gözüküyor.
0: Burada tabii en önemli konulardan bir tanesi fiyatlama davranışının bu tür dönemlerde özellikle işletmeler gözünde nasıl konumlandırıldığı. Makalenin bence vurucu yerlerinden bir tanesini burası oluşturuyor. Az sonra Erda gerçekte de bunun üzerine biraz değerlendirme yapacağız, ama o taraf için ne gördün makalelerde?
1: Burada özellikle tabii Woodford'daki modelin içindeki en önemli unsurlardan bir tanesi bu işletmelerin fiyatlama davranışlarıyla ilişkili olan kısmı. Yani bu fiyatlama davranışlarının yapışkan olduğunu biliyoruz tabii ki, ama buradaki önemli modeldeki önemli unsurlardan bir tanesi beklentilerin de bu işin içine dahil olması. Yani işletmenin fiyatlamasını yaparken dikkate alması gereken unsurlardan bir tanesi de aslında gelecek döneme ilişkin beklentiler. Bu anlamda da Merkez Bankası'nın nerede durduğu çok önem kazanıyor. Çünkü o beklentileri yöneten Merkez Bankası'nın işte güvenilirliği, şeffaflığı ve işte oradaki hep çıpalama diyoruz ya, Merkez Bankası'nın işte kendi hedeflerini koyarak özellikle ve o güvenilirliği oluşturarak o hedefe ulaşacağı konusunda fiyat koyucuları ikna etmiş olması. Dolayısıyla model aslında bunu da dikkate alıyor. Şu andaki şeyde bizim kullandığımız merkez bankaları tarafından kullanılan ve hep burada konuştuğumuz sistemler sistem de aslında tamamen bunun üzerine dayanıyor ki bu kadar fazla enflasyon beklentilerini konuşuyoruz. Özellikle reel sektörün enflasyon beklentilerini de bu anlamda sıklıkla dikkate alıyoruz diyeyim. Merkez bankaları da faiz kararlarında özellikle buna dikkate almaya devam ediyorlar. Bu da yeni Keynesyen modelin

0: Woodford'un getirdiği modelin önemli unsurlarından bir tanesi.
1: Aslı çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu değerlendirmeler için. Kısa bir aramız var, sonrasında Erda Gerçek'le ikinci bölümde bu konu üzerine konuşmaya devam edeceğiz.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı sevgili Erda Gerçek'le birlikte olacağız. Bu bölümde her pazartesi olduğu gibi. Erda Gerçek, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba Açıl.
0: Biraz önce Aslı Savranoğlu'yla da üzerinden geçmeye çalıştık ama Nobel Ekonomi Ödülü aslında biraz da popüler ve bugünün gündem maddelerine yakın bir bakış açısı içeren bir alana gitmiş oldu. Makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri Robert Hall ve Michael Woodford tarafından yazılan makaleler. Şimdi bu bence bizim uzunca bir süredir seninle üzerine konuştuğumuz birçok nokta. Aslında buralarda vücut bularak kendini gösterebiliyor. Çalışmanın içerisinde şu maddeler var. Yani öncelikle şunu söylüyor. Makroekonomik çerçeveyi keynezyen bakış açısıyla yorumlamak istediğinde arz talep dengesini doğrudan rasyonel harcama davranışları üzerine kurgulayıp fiyatlama davranışının buna göre şekillendiğini varsayıp buna göre de bir faiz politikası uyguladığında aslında ekonomik döngülerin daralma ve genişleme perspektifini istediğin zamanda doğru şekilde kurgulayamayabiliyorsun. Bunun için diyor, keynezyen bakış açısı yerine biraz daha farklı bakarak mikro temeller üzerinden çıkıp aşağıdan yukarı doğru bir bakış açısıyla bunu kurgulamak daha avantajlı olabilir. Çünkü bireylerin her zaman tasarruf düzeyleri ya da davranış biçimleri senin öngördüğün şekilde oluşmayabiliyor. Birinci kısmı bu, ikinci kısmı da arz talep dengesinde özellikle fiyat şoklarının yaşandığı dönemlerdeki fiyatlama bakış açısı senin düşündüğün şekliyle işlemeyebiliyor. Buralarda mikroekonomik temeli ön plana çıkaran biraz daha konvansiyonel bakış açısından uzaklaşmış yaklaşım daha iyi iktisadi sonuçlar üretebiliyor. Herhalde bu şekilde özetleyebiliriz çalışmaları ama sen bakınca ne gördün çalışmanın özüne?
1: Çok güzel özetledin. Şimdi ben şöyle bir şey yapayım, eklemelerde bulunayım. Şimdi sonuçta yapılan, verilen grup neo-Keynesyen dediğimiz grup. Yani Keynes'in alıp onu biraz daha senin de özetlediğin şekilde değiştiren bir grup. Yani ekonomi...

0: Bir de neoklasik ekonomiden biraz daha neo-Keynesyen modele geçmiş olmamız bence yani iyi bir adım diye düşünüyorum. Tabii arkadaşlar tabii bizim alanlarda bizim çok üzerimizde insanlar akademik açıdan. Ama piyasa açısından baktığımız zaman uzun zamandır seninle söylediğimiz, senin de dediğin gibi konuştuğumuz konular bunlar. Şimdi mesela geçen hafta konuşuyorduk bu faiz artışları ile ilgili seninle. Her faiz artışı aynı değildir diye konuştuk. Bunun nedeni de bazı faiz artışları aynı, yani değişik ülkelerde, değişik zamanlarda, aynı ülke içerisinde bile değişik zamanlarda değişik etkiler gösterebilirler. O yüzden sadece faizle düşünerek bir stabilizasyon yapılması için bilançolara bakmak gerekiyor. Burada aslında biraz daha derinle inersek bir bilanço hikayesi çıkıyor. Mesela geçen hafta şunu söylemiştik senle. Baktığımız zaman mesela Amerikan ekonomisinde faiz artışları tahmin edilenin tersine aslında ekonomiyi canlandırıcı bir etki olabilir. Neden? Faizi artırıyoruz, ekonomik aktivite düşsün, ekonomide çıktı açığıyla ilgili olumlu gelişmeler olsun. Bu şekilde enflasyon aşağı gelsin diye. Ama faizi arttırdığımız zaman eğer mesela hane halkında pozitif bir olumsuz bir fazla varsa hane halkı giderek doğal olarak mesela diyelim ki 100 dolarınız var. Eskiden 5 alıyordunuz, şimdi 6 alıyorsunuz. Faizi arttır diye biraz daha tüketim harcamalarınızı arttırma şansınız var. Özel sektör için farklı bir şey oluyor. Farklı bir aktivite oluyor. Şimdi bunları da içeren yeni bir düşünce tarzının ortaya çıkması, daha bilanço tarafından bakıyor olması aslında gerçekten çok iyi. Bence burada yapılacak daha atılacak çok daha adımlar var. Ben daha önceki yayınlarımızda konuştuk biraz daha Türkçesini bulamadığımız bu double entry bookkeeping dediğimiz nedir? Çift taraflı girişle muhasebe eşitlikleriyle baktığımız zaman aslında çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Onlara da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela bu mikro temelleri makro üzerine şey yaptığımız zaman mesela mikro ilk öğrendiğimiz bizim ekonomi dersinde senin de söylediklerinden yola çıkarak işte arz ve talep X şeklinde kesişiyor ve buradan bir fiyat çıkıyor ve buradan bir miktar çıkıyor. Bunların arada bir stok değişkeni olmadan herhangi bir burada bir denge sağlanması çok makul değil. Zaten gidip şirketlerle konuştuğunuz zaman aslında bir ekonomide sürekli bir denge arayışından ziyade bir evrim, ekonomi, equilibrium değil, evolution dediğimiz dengeden ziyade bir evrim geçiriyor. Herkes farklı bir şeyler yapıyor. Sürekli inovasyon konuşuyoruz ama dönüp baktığımız zaman biz bir şekilde bunları bir arz talep dengesine oturtmaya çalışıyoruz. Bazı zamanlarda çalışıyor, bazı zamanlarda çalışmıyor. O yüzden bu araştırmalar bence çok değerli.
1: Tabii bunlar çok geçmişten gelen, üzerinde çeşitli modeller kurulmuş makaleler ve bunların biraz daha ödüllendirilmesi. Ancak zaman içerisinde tabii ekonominin kendi döngüleri ve vaka bazında farklı farklı bakış açıları var. Yani Keynesyen ekonomi modelinin zaman zaman çok iyi çalıştığı, zaman zamansa hiç çalışmadığı modeller gözlemledik. Arz talep dengesini yönetmek için örneğin fiyat şoklarının, çoklu fiyat şoklarının bir arada geldiği dönemlerin son 5 yıl içerisinde bizim gördüğümüz gibi buralardaki bakış açılarında klasik bakıştan çok daha farklı modellemeler gerektirdiğine de şahit olduk. Onun için kat'i bakış açısıyla şu ya da bucu olmaktan ziyade belki bunların biraz daha hibrit bakış açısıyla dönemi yönetme kurgusuna esneklik kazandırdığı için bunlar bugün biraz daha popüler hale gelmiş olabilir. Ne dersin?
0: Çok doğru. Ben dediğim gibi ben sistem düşüncesi kullanıyorum. Stok akış kullanıyorum genelde. Onlarla baktığımız zaman biraz farklı şeyler çıkartabiliyoruz. Şimdi benim makroyu mikrodan çıkartmakla ilgili şöyle bir sıkıntım var. Çünkü kamuyu soktuğunuz zaman işin içerisine özel sektördeki dengeler, aktivite, devinimle kamununki farklı oluyor. Sürekli bu programlarda da dile getiriyorum. Mesela özel sektör bilançosunda çok yüksek borç olduğu zaman, ödeyemez hale geldiği zaman iflas oluyor. İflas ne demek? Elindeki varlıkları satmak zorunda kalıyor ki borcunu ödeyebilirsin. Öte yandan kamu özellikle hard currency dediğimiz dolar, sterlin, euro, Çin'i de koyabiliriz içine. Bu ülkelerde devlet sonsuz para basabildiği için, sonsuz paranın da altını birazdan doldururuz gerekirse. Aslında benim de zaman birkaç hafta önce seninle paylaştığım Alan Greenspan'in şeysi vardır, bir kısa konuşması. Amerikan devletinde dolar bitmez diyor, değil mi? Yani o yüzden son zamanlarda sürekli de ağzımıza pelesenk ettiğimiz Amerika'da borçtan dolayı, devlet borçlarından dolayı bir kriz beklentisi çok makul bir şey değil. Çünkü Amerika yani devlet sonsuz para basıp bunları ödeyebilir. Bu mikro temellere dayandırdığımız zaman buralarda boşluklar oluşuyor. Özel sektör, hane halkı ve şirketler para basamıyorlar. Ama devlet basabiliyor, kamu basabiliyor. O yüzden burada farklılık var. Şimdi gelişmekte olan ülkelere biraz konu konuyu açtı. Gelişmekte olan ülkelere geldiğimiz zaman benim hep şöyle bir benzetme yapıyorum. Gelişmekte olan ülkelerde yabancı para borçlandığımız zaman aslında sanki ayrıca devlet kamunun içerisinde bir özel sektör bilançosu gibi oluşuyor. Yani herhangi bir ülke, gelişmekte olan ülke dolar basamadığı için burada bir borcunu ödeyememe riski doğuyor. Ama kendi parası cinsinden böyle bir sıkıntı olmuyor. O yüzden burada mikrodan çıkıp makroya gitmek kamuyu göz önünde bulundurduğumuz zaman çok şey değil, çok mantıklı değil diye düşünüyorum.
1: Özellikle tabii biraz önce söylediğin fiyatlama davranış ve buradaki stok etkisi belki önümüzdeki dönemde çokça tartışılmaya devam edilen konulardan bir tanesi olacak. Şimdi burada özellikle çıktı açığının oluştuğu dönemlerle çıktı fazlasının oluştuğu dönemlerde merkez bankalarının alması gereken önlemler, ekonomik döngüyü canlandırmak veya fiyat istikrarı üzerinden hamle yapma gibi alanlarda nasıl şekillenir, nasıl şekillenmeli? Buraya da bir meydan okuma var aslında bakacak olursak bu makalelerin içerisinde. Bugünkü koşullar aslında biraz Fed'in yeni başkanının söylemleriyle de belli noktada üleştirerek tartışılabilir gibi duruyor. Ne dersin?
0: Doğru, kesinlikle katılıyorum. Şimdi Fed'in yapabilecekleri sınırlı. Bunu hepimiz biliyorduk ama özellikle 2007-2008 krizinin kahramanı Fed ilan edildiğinden bu yana ki kısmen doğru o. O zamandan bu yana devamlı bir Fed Watchers, bir Fed izleyicileri şöyle yapılacak, böyle yapılacak, faizler şu kadar artacak diye. Şu anda biraz önce de konuştuğumuz gibi 25 bas puan artışın ekonomiyi özellikle yine bilançolu parçalara bölersek hyperscaler dediğimiz yatırımlarla herhangi bir şeysi olmayacak, bir etkisi olmayacak. Bu yatırımlar, şimdi bu söyleyeceklerim de genelde neoklasik ekonomide ters taraftan okunuyor. Bu yatırımlar karlar doğuracak. Bu yatırımlar aynı zamanda özel sektörde çalışanlara gelir olarak gelecek. Bu gelirlerin bir kısmı tasarruf olacak. Bu tasarruflar tekrar yatırıma dönecek gibi bir hikaye çıkıyor ortaya. O yüzden bu hikaye içerisinde ki biraz önce bakıyordum mesela 3. çeyrek kar beklentisi, hisse senedi başına kar beklentisi %30 artacak diye söyleniyor. Ciro bazında %12. Bunlar çok ciddi rakamlar. Böyle bir ekonomide 25 bas puan faiz tartışıyor olmamız işte Ekim'de mi olacak, Aralık'ta mı olacak çok mantıklı değil. Zaten bu artışın herhangi etkisinin ne olacağı da bilinmiyor. Hadi en kötü eski döneme döndük, eski kafayla bakıyoruz. 18 ay gibi bir süre içerisinde ortaya çıkacak diye düşünüyoruz. O da çok mantıklı değil. Bir de bu faizleri hesapladığımız zamanki ekonomilerin yapısıyla şimdiki yapısı çok farklı. Şimdi daha hizmet sektörü var ortada. Hizmet sektörüne baktığımız zaman da faizlere fazla hassas olmayan bir ortam çıkıyor. Geriye ne kalıyor? En çok bizim konuşulan yani piyasaların konuştuğu gayrimenkul piyasası. Şimdi burada da hep yine bence neden sonuç ilişkileri biraz karışıyor. Bana dönüp de sorsanız gayrimenkul özellikle Batı ülkelerinde fiyatlar neden bu kadar yükseldi, gayrimenkul fiyatları yükseldi diye sorarsanız benim size şey yönlendireceğim yer mortgage'dır. Eğer mortgage ucuz ve bol şekilde veriliyorsa doğal olarak ev fiyatları yükselecektir. Yani affordability yani insanların ev alabilme kapasitesi yükseltmek için faizleri düşük tutma hikayesi tam tersine hareket edeceğini düşünüyorum ben. O yüzden de ona da biraz dikkat etmek lazım.
1: Peki şimdi birazcık Amerika tarafına güncel ekonomi politiğine gelelim Nobel ödüllerinden. Merkez Bankası'nın duruşu ayrı ama bütün dünyada hemen hemen faiz hadlerinin yukarı kaydığı bir ortamla karşı karşıyayız. Senle bunu yaklaşık bir yıldan bu yana bir yeni normal olabilir. Buradaki faiz düzeyi %5'in üzerinde platolaşabilir ya da işte 4,5-5,5 arasında yeni bir yere oturabilir. Yeni normal bu olabilir diye aktarıyordu. Şimdi zannediyorum herkes hemen hemen benzer yerlere doğru geliyor. Bu konjonktürel midir yoksa daha belki uzun vadede bizde olacak bir varsayım mıdır konusunda herkes seninle aynı noktada olmayabilir. Ama şunu tartabiliriz. Küresel faiz hadlerinin, bono faizlerinin %4'lerinin üzerine doğru taştığı bir ortam var. Bir noktadan sonra buralarda yatırımcıların da ebediyen yükselecek bir faiz patikası olmayacaksa, hani tekrar yeni bir arz şoku, ekstra bilmediğimiz bambaşka bir şey olmayacaksa, bir noktadan sonra buralarda bu bonolara giriş olur mu olmaz mı şeklinde girmek için de yer aradığını gözlemliyoruz. Son olarak Deutsche Bank'ın ve Barclays'in benzer notları vardı. Buralar fena yerler olmayabilir diye. Onun için acaba faizde ufak ufak bu iş tamamen kamuya mal olduğuna, dergilere bile kapak olmaya başladığına göre acaba giriş için uygun zamana yaklaşılıyor olabilir mi?
0: Tabii tabii, en güzel senin dediğin gibi dergilere, Ekonomist dergisinden bahsediyorsun büyük ihtimal. Ekonomist dergisi ne diyorsa tersini yapıyoruz kapak olarak baktığımız zaman. Geçenlerde yine çokça konuştuğumuz geçmişte faizlerle ilgili Jim Bianco'nun açıklamaları vardı. Ben birkaç sen yokken Zeynep'le yaptığımız programda 60-40 politikaları emekli fonlarında %60 bono, %40 hisse senedi hikayesinin geri gelmek, yani terk edildiği zaman aslında yavaş yavaş bakılmaya başlanacağı şu zaman olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hikaye hep şöyle, yine Jim Bianco'nun paylaştığı bir şey var, grafik var. Diyor ki son 230 yılın en kötü 10 yılını geçirdik. Çok doğru, ama ondan önceki 10 yıla da baktığımız zaman şahane. Yani 10 yıllık faizlerin %1,5'lara düştüğü bir Covid dönemi var. Oralardan kalktık gidiyoruz. Aslında dediğim, yani sürekli seninle konuşa geldiğimiz gibi bir normalleşme süreci yaşıyoruz. Bu fiyatlar, yani artık nereye geldiği hikayesini bırakıp bu seviyeler ilginç mi diye baktığımız zaman cevap kısmen evet. Yani ben topyekün herkes artık bonoya girsin demiyorum. Ama eski 60'a 40'lık hikayenin emekli sandığında benim gençliğimde yönettiğimiz fonlardaki 60'a 40'ın tekrar düşünülebileceği, yavaş yavaş o taraflara gelinebileceği kanaatindeyim. Bu arada ben de kendim de aynı şeyi yapıyorum. Yavaş yavaş bono fonlarına girmeye başladım.
1: Burada tabii önemli olan faktör doğru zamanlamayı bulabilmek, ama o doğru zamanlamayı bulmanın da çok kolay bir hani modeli yok. Kasım'daki ara seçimleri bekler mi girersin, yoksa şimdiden mi girersin, onu sormak isterim sana.
0: Şimdi her zaman ben portföy yönetimi dersi veriyordum uzun zamanda. Her zaman portföy yönetimi dersinde şunu şey yapıyorum, ön plana çıkartıyorum. Amacımız ne? Şimdi %5-5,5'luk bir gelir. Diyelim ki benim yaşımdan dolayı %5-5,5 gelir. Ben her sene %5,5 alıyorsam benim ödemelerimi karşılıyorsa şahanedir. Yani bunu neden söylüyorum? Bir emekli fonda bu şekilde çalışıyor değil mi? Ben diyor ki %5,5'unu alayım cebime koyayım. Geri kalan kısmını da hisse senetlerinden bir şekilde yaparım. 60'a 40 bu demek aslında. Şimdi hal böyle olunca da uzun vadeli düşündüğümüz zaman volatilite dediğimiz bu oynaklık zamanla kısıtlı bir şey. Kısa zaman içerisinde günlük hareketler, günlük traderlara çok büyük volatilite olarak geliyor. Bunu yatırım ufkumuzu açtıkça bu volatilite kalmıyor. Eğer önümüzdeki 10 sene için düşünüyorsak şöyle bir hikaye bence düşünmek lazım bonolarla ilgili. O yüzden ben açıkçası kendim bunları düşünme durumundayım. Ya yapay zekaya inanıyoruz ve bunun neticesinde kısıtlı kaynaklarda bir yani gelişme olacak, onların azaldığını göreceğiz. Bunun neticesinde bunun dezenflasyonist bir hikaye olacak. Ya da bu köpük patlayacak. Bu köpük patlayınca da buradan bir deflasyonist bir şey gelecek, dalga gelecek. Bunların ikisinde de 5 küsur seviyelerindeki bonoların ABD'de ve diğer yerlerde bunun biraz altında olanların çekici olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden yavaş yavaş portföyümü biraz bonolara doğru kaydırmaya karar verdim.
1: Erda Gerçek, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle
0: Ben
1: birlikte
0: teşekkür
1: olduğun
0: ederim.
1: ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız daha var. Sonrasında son bölüm için yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde kameralarımızı 91. Paris Otomobil Fuarı'na çeviriyoruz. Paris'te otomobil fuarında arkadaşımız Burak Karagöz bizleri bekliyor. Yanında Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel var ve oradaki havayı, onların attıkları adımları birlikte dinleyeceğiz.
2: Açıl Top, çok teşekkürler. Bugün fuar kapılarını ziyaretçilerine açtı. İnanılmaz bir kalabalık var. Çünkü 60'tan fazla modelin bugün burada dünya lansmanı yapılıyor. Tabii bütün sektör temsilcileri ve oyuncuları da burada olduğu için bu lansmanları herkes takip ediyor. Senin de söylediğin gibi Hyundai Türkiye Genel Müdürü Sayın Murat Berkel'le beraberiz. Murat Bey, fuarla başlayalım. Şimdi sabahtan itibaren biz de geziyoruz. Yani ben aslında şuna çok dikkat ettim. Çinli sayısı gittikçe sanki fuarda artıyormuş gibi duruyor. Hatta bugünkü sayıyla fuarın 1/3'üne ulaşmış deniyor. Nasıl okumak lazım bu tabloyu?
3: Evet, çok fazla Çinli markaların katılımı var sizin söylediğiniz gibi. Ama bir o kadar da Avrupalı ve Uzak Doğulu marka da var. Bugün tabii fuarın ilk günü. Paris Auto Show dünyanın en büyük ve en önemli fuarlarından, otomobil fuarlarından bir tanesi. Bugün de 60'ın üzerinde yeni modelin dünya premierini gerçekleştirildi. Biz de Hyundai markası olarak bugün iki modelimizin dünya premierini gerçekleştiriyoruz. Bugün arkamda gördüğünüz beyaz modelinin bugün Avrupa'da dünya premierini gerçekleştirdi. İlk defa burada görücüye çıktı.
2: Biraz önce çok kalabalıktı burası. Şimdi biraz sakinledi. 15 dakika önce izleyicilerimize şimdi dünya ile beraber aynı anda gördüler, değil mi?
3: Evet, şu anda Türkiye'deki izleyiciler ilk defa sizin aracınızla, sizin kanalınızla Beyon modelimizi görme fırsatı buldu. Biliyorsunuz Beyon 2021 yılında ilk nesli üretilmeye başladı. Sadece İzmit Alikai fabrikamızda üretiliyor Beyon modeli. Aralık ayının ilk haftasında da arkamda görmüş olduğunuz modelin üretimine başlayacağız. Ve Şubat ayının başında da Türkiye'de satışa sunmayı planlıyoruz. Beyon modelimizi ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihraç ediyoruz. En büyük pazarımız Avrupa ve Türkiye. 40'tan fazla ülkeye ihracatı olacak Beyon modelimizin diyebilirim. Bir de arka tarafta, belki burada göremiyor izleyicilerimiz, Tucson modelimiz var. Dünya premierini bugün gerçekleştirdik.
2: Rica edeyim kameraman arkadaşımızdan, evet, özür dilerim. Yani eğer Zeynel görebiliyorsan, Tucson modelinde dünya premieri gerçekleştirildi. Çok kalabalık, dediğim gibi insanların arasından, evet, görebilirse.
3: Bugün 5. neslinin tanıtımını gerçekleştirdik. 2004 yılında satışa sunduk Tucson modelimizi. O günden bugüne kadar 11 milyondan fazla model Tucson aracımız satıldı. Aslında bakıldığında markanın en fazla satan ikinci modeli. Az önce Avrupa CEO'muz da bahsetti. Avrupa'da da çok ilgi gören bir model ve 2 milyonun üzerinde satışı oldu. Türkiye'deki izleyicilerimiz de merakla bekliyor Tucson modelimizi. Önümüzdeki senenin ikinci çeyreğinde de Tucson'u Türkiye'de satışa sunmayı planlıyoruz.
2: Tabii bunların dışında da aslında çok taze Türkiye'de Hyundai Ioniq 3'ün seri üretimine geçildi. Evet. TOK'tan sonra ilk elektrikli binek araç, neler söyleyeceksiniz?
3: Evet, aslında Hyundai'nin özellikle Avrupa'da ürettiği en önemli elektrikli araçlardan bir tanesi oluyor. Türkiye'de ilk ürettiği elektrikli araç Ioniq 3. Bu hafta içinde İstanbul'da Avrupa basın lansmanını gerçekleştirdik ve satışına başladık. Ve aldığımız geri bildirimler de çok olumlu. Özellikle Türkiye'de şu anda çok fazla ilgi görüyor. Şu 2-3 gün içinde de beklentimizin çok üzerinde bir satış gerçekleşti. Tabii bugün bizim için çok önemli. Çünkü bu arkamda gördüğünüz Beyon ve Ioniq 3 modelimiz Türk mühendisleri ve Türk işçileri tarafından İzmit Alikaya fabrikamızda üretiliyor. Ve bugün Hyundai'nin Paris'teki standının en önemli iki modeli olarak gerçekten öne çıkıyor. Bu da bizim için tabii çok önemli, çok güzel bir gurur kaynağı diyebilirim.
2: Şimdi Ioniq 3 hemen ilk 3 günde çok sattı dediniz. Biraz açar mısınız? Ben oraya takıldım çünkü.
3: Evet, şöyle, ilk 3 günde yaklaşık 400 adetin üzerinde bir satış gerçekleşti, bağlantı oldu. Ve özellikle hem sosyal medyadan aldığımız geri bildirimler, hem bayilerimizden aldığımız geri bildirimler çok olumlu. Ve bu yıl da yıl sonuna kadar da 3500 adetin üzerinde aynık 3 satmayı hedefliyoruz.
2: Peki biraz detayı verir misiniz? Menzil nasıl orada? Şarj konusu nasıl?
3: İki farklı motor seçeneğiyle satışa sunacağız. 42.2 kW ve 61 kW saat batarya seçeneğiyle satışa sunacak. Uzun menzilinin yaklaşık 482 km yapıyor. Tabii şehir içinde kullanıma bağlı olarak bu 600 km'yi de geçebiliyor diyebiliriz.
2: Murat Bey, nasıl bir pazar payı hedefliyorsunuz?
3: Bizim normalde satışlarımızın içinde elektrikli oranı yaklaşık %10'lar civarında ve önümüzdeki sene bu oranı tabii artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki sene özellikle elektrikli araç satışlarında ilk 3'e hatta ilk 2'ye girmeyi hedefliyoruz. Çünkü A'dan E'ye tüm segmentlerde şu anda Türkiye'de elektrikli model satışa sunuyoruz. Inster var A SUV segmentinde, Kona EV, Kona elektrikli modelimiz var, Ioniq 3 elektrikli modelimiz var, yine Ioniq 5, Ioniq 6, Ioniq 9. Dolayısıyla çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz ve önümüzdeki yılda dediğim gibi elektrikli araç satışları çok güçlü olmayı hedefliyoruz.
2: Murat Bey, şimdi toplam satışlar içinde elektriklerin payı %19'lara geldi, neredeyse %20 de diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla bu ne ifade ediyor? Aslında biz artık toplum olarak elektrikli otomobilin nasıl kullanılacağına ya da elektrikli otomobille ilgili tüm detaylara sahip olduk mu?
3: Ya biz aslında toplum olarak yavaş yavaş elektrikli araçlara daha fazla alışmaya başladık. Bunun yanında da tabii altyapı da çok hızlı ilerledi. Bugün Türkiye genelinde 45 binden fazla şarj noktası var. Ve özellikle tüketiciler çok rahatlıkla araçlarını şarj edebiliyorlar. Yine aynı zamanda tüketim açısından da benzinli araçlarla kıyaslandığı zaman daha avantajlı. Tabii tüketiciler bu karşılaştırmayı da yapıyor. Ve model sayısı her geçen gün artıyor elektrikli tarafta. Dolayısıyla bundan 5 yıl önce %1 olan oran şimdi %19'lara geldi. Ve bu oran önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Aslında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçlara doğru çok hızlı bir geçiş var diyebiliriz.
2: Murat Bey, şimdi Hyundai'in dünya global CEO'su da buradaydı. Baktığımız zaman bütün dünyadan CEO'lar da buradaydı. Evet. Ve siz dediniz ki bu otomobiller Türkiye'de üretiliyor. Türk otomotiv sanayisi adına bu ne ifade ediyor?
3: Aslında şunu söyleyebilirim. Aynı küç modelimiz, tam elektrikli modelimizi Türkiye'de üretiyoruz. Hyundai'nin ilk ürettiği, Türkiye'de ürettiği ilk elektrikli araç. Dolayısıyla bu Türkiye'deki değişime de çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani elektrikli araçların üretilmesi otomotiv ekosistemine de çok ciddi katkı sağlayacak. Dolayısıyla bizim beraberimizde sektörde bu değişimin daha da hızlanması için diğer markaların da belki elektrikli araç üretimine zaman içinde geçmesi gerekiyor ki Türkiye'deki bu otomotivdeki ekosistemin dönüşümüne katkıda bulunsunlar ve ülkemiz Avrupa ve globalde üretim anlamında biraz daha ön plana çıksın.
2: Son olarak da bir iki cümleyle 2027 yılı için yeni sürprizleriniz olacak mı? Onu sorayım, kapatalım.
3: 2027 yılında özellikle ikinci çeyreğinde Tucson modelimizi satışa sunacağız. Yine 20 modelimiz yenileniyor. Yine yılın ikinci çeyreğinde 20 modelimizi satışa sunacağız. Ve beraberinde yine Staria elektrikli modelimizi satışa sunmayı planlıyoruz. Tabii bu yeni modellerimizle birlikte de önümüzdeki yıl satışlarımızı bu sene olduğu gibi artırmayı planlıyoruz diyebilirim.
2: Peki, çok teşekkür ederim katıldığın için. Sağ olun.
3: Ederim, sağ olun.
2: Evet Açıl, sözü tekrar sana bırakıyorum.
1: Paris Otomobil Fuarı'ndan aktardığımız bu notlarla birlikte Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Kapanışa doğru programıyla karşınızdayız değerli izleyenlere ve seans sonuna doğru geldiğimizde bir fiyatlamalara bakalım dilerseniz programımızın başında. Çünkü haftanın birinci işlem gününde piyasalarda şu an seans sonuna doğru Borsa İstanbul ana endeksi BIST %12.174 puandan geçen bir işlem hacmi olduğunu görüyoruz ve %0.75'e varan bir geri çekilme var. Sabah saatleri yatay negatif bir açılış vardı. Bu açılışın devam ettiğini gördük ve şu an bakıldığında ise aslında dolar TL euro TL tarafında yatay bir seyir varken dolar TL 49 bandında euro TL ise 55 bandında yatay seyrinde fiyatlanmasını sürdürüyor. 102 dolar seviyesinde dolar endeksinde yukarı yönlü seyir vardı ve güçlü dolar hikayesinden kaynaklı euro dolar çaprazında ise 1.12'nin de altına inen bir fiyatlama bu sabah saati hakim oldu ve şu an 1.11.76 seviyesinde fiyatlanmanın ne olduğunu görüyoruz. Küresel para piyasalarının güçlü dolar hikayesi varken bir de Avrupa tarafına bakalım. Sabah saati zaten pozitif açılmıştı. Şu anda pozitif bir seyrin olduğunu görüyoruz. Tahvil piyasaları kapalı fakat borsalarda ise burada yatay pozitif bir işlem hacmi Avrupa borsalarında olduğunu izliyoruz. Avrupa tarafında tabii ki bir diğer nokta ise aslında bu hafta çok da önemli bir veri akışı yokken tahvil piyasalarındaki borçlanma maliyetleri üzerinden gelebilecek baskıların dünya genel merkez bankalarının yükünü bir kısmını üstlenmeye başladığı haberiyle beraber bir pozitif seyrinde olduğunu gördük diyelim. Bir de buradan ABD tarafına bakalım. Geçtiğimiz hafta kapanışı pozitif yapmıştı. Bu hafta ise ABD tarafında S&P 500'de aslında bakıldığında burada bilançoların geleceği bir haftaya merhaba demiş bulunmaktayız. Amerika tarafında gündem hem çarşamba hem cuma günü gelecek TÜFE ve ÜFE rakamları olacak. Enflasyon verileri öncesinde ise yarın bilanço sezonu başlayacak ve bilançolarda ise beklentilerin yukarı yönlü olduğunun altını çizelim. Dow Jones ve S&P 500'de yatay pozitif bir seyir varken şu an Nasdaq'ta açılıştan sonra yatay negatif bir seyrin olduğunu gördük. Şimdi bu hafta gelecek ABD rakamında enflasyon rakamına bakıldığında beklentinin %3.7 ile aslında yukarı yönlü manşeti taşıması öngörülüyor. Fed'in Ekim ayında faiz arttırma ihtimali %19'lara kadar düşmüşken Aralık ayında ise faiz artışı beklentisinin %85'ler seviyesinde fiyatlandığını an itibariyle görüyoruz diyelim. Amerika'da bu denli S&P 500 bilanço sezonu ve diğer taraftan enflasyon rakamları gündemken bir de emtia tarafına bakalım. Çünkü bugün aslında jeopolitik tansiyonda yukarı yönlü de bir seyir vardı. Hafta sonundan sarkan konu başlıklarının emtia ve bitcoin fiyatlaması üzerinde etkili olduğunu konuşuyorduk. Spot piyasada güçlü dolar hikayesinden kaynaklı ons altında bir geri çekilme vardı ve şu an 4200 doların da altında fiyatlanmasını sürdürüyor. Ons gümüş 60 dolar seviyesinde işlem hacminden geçerken bitcoin tarafında ise burada petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrinde etkisi ve tahvil baskısı sebebiyle aslında %0.86'lara varan bir geri çekilme yaşanıyor ve şu an 82 bin dolar seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Petrol tarafına ayrı bir parantez açtığımızda Brent 107 dolar seviyesine yakın bir fiyatlamayla şu an işlem hacminden geçiyor ve %2.17'ye varan primle beraber 106 dolar seviyesinden fiyatlanırken Amerikan tipi

Şöyle bakıldığında şu an %2,16'lık bir primle 93 dolar seviyesinde işlem hacminden geçiyor. Goldman Sachs tarafından bir beklenti yayımlanmıştı ve Goldman Sachs diyor ki 85 dolardan 90 doları dolu beklentilerinde yukarı yönlü son çeyrekte çıkabileceğinin altını çizdi diyelim ve aslında S&P 500 tarafını konuşmak üzere araştırma masasına gidelim şimdi de. Yatırım

0: Evet, araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bizleri araştırma masasında eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Alara, iyi yayınlar.
0: Şimdi Mehmet, küresel piyasalara bakıldığında hafta başlangıcında biraz daha olağan aslında hafta sonu ve yarın başlayacak bilançolara doğru kaydığını gördük. Şimdi Amerika tarafında biraz daha gündem enflasyon rakamları olacak. Fakat yarınsa S&P 500 tarafından birçok bankanın bilançosunun geleceğini gördük. Ve bakıldığında S&P 500 tarafındaki birçok şirketten %30'a varan da yukarı yönlü çeyreklik kârlarını arttırması beklentisi hakimdi. Peki şu an beklentiler ne yönde gidiyor? Yarın nasıl bir açılış yapabilir sence küresel piyasalarda, Amerikan vadesilerindeki borsalar nasıl bir ortam öngörüyorsun? Detayları biraz senden ve notlarından dinleyelim.
1: Aslında şöyle bir Brent petrol fiyatına bakacak olursak ki 107 dolar seviyesine yaklaşmış, sabah saatlerinde, daha doğrusu Türkiye saatiyle gece saatlerinde 102,5 dolara kadar geri çekilmişti Brent tarafı. Ama o saatten itibaren kademe kademe yukarı doğru gelmeye devam ediyor. Burada Rusya-Ukrayna'nın, Trump'ın ilan etmiş olduğu ateşkesin iki taraf tarafından ciddi anlamda sorgulanması, ki burada özellikle eylemlere devam ettiklerini de yakından takip ediyoruz. Bunun şu anlamda biraz daha az faturasının çıktığını gördük riskli varlıklara, hisse senetlerine. Avrupa vadeli, Avrupa endekslerine bakacak olursak bu tarafta Stoxx 600 başta olmak üzere Avrupa piyasalarında ciddi anlamda yukarı doğru seyri konuşuyoruz belki de Brent petrole rağmen. Diğer taraftan ABD endekslerine baktığımızda ise o tarafta da 7800'ün üzerinde bir S&P 500 geçtiğimiz haftada haftalık bazda rekor bir kapanış gerçekleştirmişti. Buradaki iyimserlik nereden kaynaklanıyor diye baktığımız zaman halihazırda senin de yayının başında bahsettiğin gibi bilançolara. Şöyle bir özellikle bilançoları yarın başlayacak olan, ki halihazırda cuma günü aslında United Airlines gibi seyrek bilançoları almaya başlamıştık ama yarın JP Morgan gibi dünyanın en büyük bankası gibi birçok bilançoyu almaya başlayacağımız bir hafta. Şöyle bir bilanço beklentilerine baktığımızda aslında hali hazırda son dönemde MSCI Dünya Endeksi, ki bununla ilgili bir grafiğimiz de var. MSCI Dünya Endeksinde kar tahminleri yukarı doğru gitmesine rağmen ben biraz önceki en azından direnç seviyesinden bahsettim piyasaların, ama şunu da bir görmek lazım ki piyasalar son dönemde yukarı doğru gitmekte de bir miktar daha zorlanıyor. Şimdi ileriye dönük hisse başı karlarda analistler beklentilerini yukarı doğru güncelledikçe bu tarafta hisselerin buna İlginç şekilde ayak uyduramadığı bir ortamı da yakından takip ediyoruz. Biz ABD-İran savaşının atmosferini 2026 ilk çeyrekten itibaren konuşmaya başlamıştık. Dolayısıyla burada da bu savaşın etkilerinin tüketici güveninde çok ciddi anlamda, bir conference board'dan da bunu ölçebiliyoruz, ciddi bir zedelenmeye yol açtığı ortamda S&P 500'ün de diğer bir bakışla bakacak olursak ise zirvelerdeki seyrini koruduğunu bir tarafta görebiliyoruz. Şimdi diğer grafiğimize bakacak olursak bu da özellikle 3. çeyreğe ilişkin kar beklentilerini içeriyor. Kimin? S&P 500 başta olmak üzere teknoloji sektörünün. Şimdi o tarafta 3. çeyreğe baktığımız zaman %25'ler çerçevesinde Bloomberg Intelligence'ın verilerine göre bir hisse başı artış kar beklentisi mevcut. Şu anda 3. çeyrekte tahminlere baktığımız zaman ise bu teknoloji sektörlerinde %60'ın da üzerinde bir yönlendirme ile hisse başı kar büyümelerinin beklendiği anlamına geliyor. ABD'de sadece AI temalı şirketlerin ise %69'a kadar bu hisse başı kar büyümelerini genişletmeleri bekleniyor. İkinci çeyrek gerçekten analistlerin öngöremediği çerçevede yukarı doğru giden karlarla bir miktar daha şaşırtmıştı bizleri. Eğer seyircilerimiz de biraz daha grafiklere bakacak olursak, ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe gelirken karlarda büyüme oranlarında bir yavaşlama bekleniyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi bu şu anda tahminlere ilişkin %30'un bir miktar üzerinde, %31'ler çerçevesinde bir hisse başı kar büyümesi görmüştük. Bunun da özellikle Alphabet gibi, Micron Teknoloji gibi, Nvidia gibi teknoloji hisselerinden geldiğini, bu hisse başı kar büyümelerini görmüştük. Ve bunu da aynı zamanda Anthropic'in değer artışı gibi, ki teknoloji şirketlerinin ciddi anlamda buraya yatırım yaptığını biliyoruz, kağıt üzerinde görülen değer artış kazancından ciddi anlamda bir getiri sağladıklarını görmüştük. Buna istinaden ciro büyümelerinde, yani aslında satışlarda ciddi bir büyümeyi, ki hala çifthanelerde durmaya devam ediyordu ama %10 ila 15'ler çerçevesinde kalmıştı. Bu çeyrekte de bu bandın korunmasını bekliyor özellikle ABD tarafındaki analistler. Şöyle bir genel anlamda beklentiye baktığımızda ise bu çeyrekte teknoloji gibi, enerji sektörü gibi, belki bir miktar daha içerisinde sağlık sektörleri gibi sektörlerden hisse başı kar büyümelerinde lokomotif olmaları bekleniyor. Nerede belki bir hayal kırıklığı yaratabilecek bir bilanço görünümü sunabilir şirketler? O da tüketici güvenine bağlı hisse senetlerinde. O tarafta da özellikle perakendeciler başta olmak üzere, ki biraz önce grafikte gösterdiğimiz gibi yüksek petrol fiyatlarında itibariyle tüketici güveni tarihin en düşük seviyelerinde yer alırken, bunun da perakendeciler tarafından belki aşağı yönlü bir sürpriz yapması bekleniyor olabilir. Ama şunu da gördük ki ikinci çeyrekte başta Walmart olmak üzere, evet çok ciddi yukarı doğru bir sıçrama görmesek de hiç de fena bilançolar almadık. Özellikle Costco gibi perakende devlerinden ABD tarafında. Diğer taraftan şöyle bir, özellikle yarınki beklentilere baktığımızda ise ABD bankalarının da genel S&P 500 şirketlerine benzer şekilde ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe gelirken hisse başı kar büyümelerinin bir miktar daha yavaşlaması, ki biz ikinci çeyrekte %25'ler çerçevesinde görmüştük. Bu çeyrekte 5 büyük ABD bankasının da %20'ler çerçevesinde bir hisse başı kar büyümesi sunması bekleniyor. Bunun net kâra döktüğümüzde ise oralarda biraz daha beklentiler daha da düşüyor. %5'ler 6'lar çerçevesine kadar geriliyor. Burada önemli olan bankalar İkinci çeyrekte ciddi bir piyasa hareketinden faydalanıp trading gelirlerinde beklentilerin çok üzerinde. Bunun altını çizmek lazım. Başta JP Morgan ve Goldman Sachs gibi bankalar olmak üzere burada trading karları açıklamıştı. Bunları 3. çeyrekte de sürdürebildiler mi? Yoksa aslında Ağustos'un başından bu yana gördüğümüz biraz daha yatay harekette para kazanmaları bu hazine birimlerinin zorlaştı mı? Analistler biraz daha buna bakacaklar. Hali hazırda şöyle bir net faiz gelirlerine baktığımızda ise orası önümüzdeki süreçte bir miktar daha büyümeye işaret etse de, ya da analistler biraz daha bu çerçevede beklese de, özellikle bankaların her ne kadar bilançolarında şu anda küçük bir yer tutsa da ABD tahvilleri zarar yazmaya devam ediyor. Ama dediğim gibi hali hazırda şöyle bir trading gelirlerine baktığımızda bunun ciddi anlamda iyi kompanse edildiğini de görüyoruz. Bir de belki bankalar için vurgulayacağız ama şu da olabilir. Özellikle ikinci çeyrekte SpaceX gibi büyük halka arzlardan elde edilen gelirler ciddi anlamda halka arz gelirlerini de yukarı doğru çıkarmıştı yatırım bankacılığı tarafında. Bu çeyrekte başta Goldman Sachs olmak üzere diğer bankalarda da halka arz işlem gelirlerinin de bir miktar daha düşmesi bekleniyor ala ara. En azından bu şekilde üçüncü çeyreği özetlemeye çalışalım.
0: Mehmet, çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: Kapanışa doğru da şimdi kısa bir ara diyoruz.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
4: Kapanışa doğru programı kaldığı yerden devam ediyor. Hem içeride hem dışarıdaki gündemi konuşmak amaçlı konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. Kendisi Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya. Ata Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
4: Hocam şimdi reklam arasında sizinle nereden başlasak diye konuştuk. İçerisi farklı bir gündem, dışarısı apayrı farklı bir gündem diye aslında biraz daha üzerinden geçtik. Şimdi dışarı taraftan başlayalım dilerseniz. Çünkü Brent petrol fiyatlarına bakıldığında şu an 107 dolar seviyesi sınırına yaklaşmış bir fiyatlama hakim ve bu hafta içerisinde ise küreseldeki gündem Amerika'da gelecek enflasyon rakamları olacak ve Bloomberg anketine bakıldığında enerji fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklı da aslında bu tarafta ise %3,7'ye yakınsayan bir artışın da manşet yıllıkta gelebileceği öngörüldü. Bir sıçrama sizce şu anki fiyatlamadan sonra bir sonraki enflasyona yansıyabilir mi? Siz hem Brent'teki yükseliş hem de Amerikan enflasyonundaki bu manşette yukarı yönlü beklentiyi nasıl karşılıyorsunuz? Böyle bir rakam gelmiş sonucunda sizce piyasalara nasıl bir yansıması olur?
5: Evet, tabii piyasaların Ekim ayı için enflasyon beklentini oldukça aşağı çekmeleri Fed'in Eylül ayındaki davranışından kaynaklanıyor. O davranış da aslında enflasyonun çok hızlı yükseliyor.

0: yükseliş eğilimi içinde olmasından değil, tahvil piyasalarındaki sorunlardan kaynaklanmıştı. Bunu ara ara konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Yani Hazine ve FED aslında birlikte yönetmeye çalıştılar ABD tahvillerinin değer kaybını, satış yemesini. Ama bu uzun dönemli bir problem. ABD Hazine Bakanı'nın da Temmuz ayından beri iki kere bu konuda hata yaptı.

0: oturabilecek kadar yüksek seyrediyor. Şimdi piyasa bunu FED'den bir miktar aldı tabii ki ama Ekim ayında beklentilerini aşağı çekip Aralık ayında beklentilerini bu sefer yoğunlaştırdı. Şimdi burada açıklanması gereken soru şu: enflasyon beklentileri Aralık ayına doğru bu kadar güçlü seyredecek mi? Anketler hane halkının 2027 yılında enflasyon beklentilerinin bir miktar hızlandığını düşündüğünü söylüyor. Açıkçası %4'e doğru bir enflasyon beklentisi çıkışı var 3.7'lerden. Hani neredeler? 3.7, 3.5'tan 4'e doğru.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu biraz tedirgin edici ama açıkçası bu hane halkı anketleri genel olarak para piyasası gidişatını etkilemeyebilir. Hani bu üniversitelerin yaptığı ya da Fed'in yaptığı anketler. Dolayısıyla burada açıkçası Fed'in faiz arttırması için gelecek veri çekirdek enflasyonun %0,3'ün üzerinde olması olabilir ki petrol fiyatlarının etkisiyle özellikle enflasyonun biraz daha fiyat artışlarının genele doğru yayılması Fed'in çözebileceği bir sorun değil bu. Yani 150 dolara gelmiş bir petrolü Fed daha fazla faiz artırarak çözemez. Burada ABD'nin maliye politikası ve özellikle müttefiklerle olan dış politika hamleleri ya da yolu ABD tahvilleri üzerine baskı yaratıyor. Dolayısıyla bunu çözecek olan gene Trump hükümeti. Fed'e bunun aktarılması piyasanın bir şekilde bunu fiyatlamaya çalışmasından kaynaklanıyor. Ama bu fiyatlama davranışının içinde şu da var. Bildiğiniz gibi özel şirketler de borçluluk oranlarını arttırmaya başladılar.
1: Evet.
0: Yatırımlarla beraber. Özellikle o teknoloji, yapay zeka dönüşümü içindeki şirketlerin borçlanma ihtiyacı ve bunun finansmanın nasıl yapılacağı piyasaları da zorlayan bir bileşen. Dolayısıyla bunun toplamı olarak bakmak gerekiyor. O yüzden Fed'in faiz artırımlarına standart bir ekonomi politikası, para politikası olarak devam etmesini beklememek gerekiyor. Ben o yüzden Ekim ayında da beklemiyorum ama bir önceki ayda da ben düşük ihtimal veriyordum. Bana kalırsa arttırmaması daha iyiydi ama arttırmayı tercih ettiler. Ama Aralık ayında bu kadar yüksek beklenti olması ancak gelecek yıla dair hane halkının beklentileriyle açıklanabilir.
1: Bu da
0: evet petrolün hane halkı üzerinde gerçekten ABD'de Türkiye'de olduğundan daha fazla bir hızlanma yarattığını gösteriyor. Yani burada vatandaşlarımız şunu sorabilir dinleyicilerimiz. ABD'de enflasyon çok düşük. Petrol kullanımı veya petrol fiyatları da düşük hızla artıyor bize göre bizim bir yılımıza baktığımızda. Ama enflasyon üzerine nedense oradaki etkisi daha güçlü. %40 civarında bir baskısı var. Bizde hiç de öyle değil. O zaman bu tedirgin olmak neden diye sorabilirler yani karşılaştırıp basitçe. Dolayısıyla burada petrol fiyatlarında hane halkının bütçesini etkileyen sorun hane halkının belki de biraz rasyonellikten uzak bir beklenti üretmesine karar veriyor. Yani Fed bunu ayıklaması gerekiyor. Dolayısıyla yükselen tahvil faizleri ve özellikle mortgage faizlerinin bütçeye yarattığı baskı hane halkının da gelirlerinin yeterince artmayacak olmasını düşünmesi bir sorun yaratıyor. Ama şunu da söyleyelim bir yönüyle, bunu da
1: evet.
0: Çünkü sık konuşuyorsunuz, biz de bunları araştırıyoruz. ABD'de de son çeyrekte özellikle borsada hane halkının 12.7 trilyonluk bir servet artışı yaşandı. Dolayısıyla çeyreklik olarak bu çok yüksek bir seviye ve bu aynı zamanda enflasyon üzerine, harcamalar üzerinde de bir ne diyelim cephanelik yarattı. Tabii bunu harcayacaklarını düşünmüyorum ilk etapta ama yine de böyle bir cephanelik var. Dolayısıyla bir kesim bundan faydalanmaya da düşük faydalanan, düşük servet sahibi kesim kredi kartıyla borçlanarak harcamaya devam ediyor. Diğeri bu yüksek servet oluşumuyla harcama potansiyeline sahip. Bunların yönetilmesi gerekecek.
1: Peki hocam, şimdi burada FED ve maliye tarafında bir ayrışma vardı. Biz başında bu kadar küresel tahvil faizlerinin yukarı yönlü seyrin en başında konuştuğumuzda acaba bizim gerçekten kalıcı olarak göreceğimiz yeni tahvil faizleri olarak kalacak mı diye konuşurduk. Şu an yönetmenim Mert ekrana verdi. Vadeli piyasalara bakıldığında FED için Ekim ayında faiz artışı beklentisi %19 seviyelerine evet. geri çekildi ki biz 2 hafta önce %90'lara varan bir evet. oranın da bu ekranda olduğunu olduğunu izleyicilerimize aktarıyorduk. Şu an bakıldığında Aralık'ta %87'ye varan bir artış beklentisinin olduğunu gördük. Şimdi yüksek tahvil faizlerine karşılık maliye tarafından FED bir adım atmayınca adım geldi ve tahvil geri alım programı devreye girdi. Evet. Ve burada FED adım atmayınca aslında maliye kollarını sıvadı diye yorumlamıştık. Fakat bu tarafa bakıldığında yine tahvil faizleri kalıcı bir şekilde düşemedi ve şu an bakıldığında 2 yıllıklar bile 5'e yakın sayan bir seviyede fiyatlanıyor. Siz

0: Sizce yakın zamanda FED yine bu toplantıda bir artışa gitmezse maliye tarafından yeni bir adım gelebilir mi?
1: Söylediğim gibi FED'in aslında sorunu değildi. Bu hazinenin sorunuydu ama FED'e kaldı bu sorun. Çünkü yeni FED başkanı ben sözlü yönlendirmeyi bırakacağım deyince beklentilerin oluşmasının da üzerine belirsizlik yarattı. Dolayısıyla bu belirsizlik tahvil piyasalarıyla beraber FED'i kapsadı. Hazine Bakanı'nın da başarısız denemeleri yenle beraber ve tahvil geri alım programının çok küçük olması, bildiğiniz gibi o miktarların piyasayı tatmin etmiyor. Çünkü özellikle küresel enflasyonun yükseleceği ve hükümet harcamalarının da artacağı ama bunun nasıl finanse edileceğinin belli olmadığı bir dönemin içinde. Yani tahvil piyasası burada politika yapıcıların, politikacıların ekonomiye bakış açısını da değerlendiriyor, onu fiyatlıyor.
0: The Economist de aynı bu cümlenize benzer bir makale yazmıştı hafta sonu bakıldığında. Yine bu makalenin detaylarında ise 10 Ekim tarihli sayısında küresel tahvil piyasalarındaki artış aslında bir noktada olası bir kamu borcu krizine dikkat çekiyor ve kamu tarafı da burada çok da iyi yorumlayamadığı için bu faizlerdeki artışın önüne geçiremiyor açıklamasında bulunmuştu. Peki sizce küresel ölçekte bu denli yüksek bir küresel tahvil faizi piyasası yeni bir kamu borcu krizini tetikleyebilir mi? Böyle bir risk şu an masada bulunuyor mu? Ve önüne geçmek için nasıl bir adım gerekli sizce?
1: Kamu borcu çok yüksek olan ülkeler yine gelişmekte olan ülkeler olduğu için tahvil piyasasının derinliği de onların borçlarından kaynaklandığı için burada bir kriz açıkçası borç verenlerin böyle bir krizi göze alması da mümkün olur ama bu piyasalar için bunu göze almayacaklardır. Çünkü ana piyasa bu ve derinliği çok yüksek. Bu eğer daha gelişmekte olan ülkeler için söz konusu olsaydı mesela bizim o kadar yüksek değil ama bunu tartışmamız lazım. Çünkü bizde hesaba katılmayan farklı kalemler de var. Dolayısıyla bu bir kamu borcu krizini tetiklemez. Ama şu sorunu yaratır. Artık ekonomiler eskisi gibi borç stoklarına aşırı derecede hassas değil politikaları. Ama nakit akışına ve bütçe açıklarına hassaslar. Bunun nasıl finanse edileceğini. Dolayısıyla ABD'de yaklaşık 2 trilyon dolara kadar erişen bir faiz ödemesi 1,5 trilyon 2 trilyon dolar arasına bu ekonomiyi çok zorlamaya başlar. Yani 40 trilyon dolarlık bir borç 45-50 trilyon dolara ulaşınca bu düşük faizlerle götürülebilir hala. ABD hazinesinin bakışı bu yönde. Ama bu faizler düşürülemezse de 2 trilyon dolara çıkacak bir bütçe yükü demek. Peki Trump hükümeti bunu nereden sağlayacak? Nereden bu kaynakları bulacak? Özellikle Hürmüz Boğaz'ın etkileri ve müttefiklerle olan işbirliğini ticaret savaşlarıyla bir miktar bozması ve küreselleşmenin de önünü tıkaması dolayısıyla bu yükü nasıl paylaşacak? Bunlar hep soru işareti. Dolayısıyla küresel tahvil piyasada Japonya başta olmak üzere ABD ve Avrupa Birliği'nin çok borçlu ülkelerinin bu borçları nasıl ödeyeceğini aslında masaya koydular ve süreç o şekilde devam ediyor. Bu bir çözüme ulaşmadı. Yakın zamanda da bir çözüme ulaşması çok zor. Tahvil faizlerinin düşmesi için de şöyle söyleyelim, alternatif araçların getiri sağlamaması da gerekiyor. Yani ABD Hazine Bakanlığı gözünden bakalım yine. Yatırımcılar bir anda altın diyelim, altına yönelirlerse o zaman ABD tahvil faizlerinde eğer teknoloji hisselerinde de bir sorun olursa yine bir miktar azalma görürüz. O yüzden bir de bunun yönetilmesi gerekiyor. Artık ABD hazinesi kendi borçlanma piyasasını değil, alternatif yatırım araçlarının piyasasını da el üstünden değil belki el altından küresel ABD bankaları aracılığıyla yönetmeyi tercih ediyor ve edecek. Ama bunun bir sınırı var. Yani bu bir stabil bir gidişat değil. Dolayısıyla sorduğunuz gibi halen ucu açık. Belki Kasım seçimlerinden sonra ABD'deki Trump hükümetinin onayı yeniden belli olduktan sonra tahvil piyasalarında ya bir miktar daha kötü fiyatlama göreceğiz. O zaman topal ördek ihtimali için söylüyorum. Güçlü bir geri dönüş olursa ki ben zannetmiyorum. O zaman bu sefer ABD hükümetinin yani Trump hükümetinin çantadan çıkaracakları yeni tavşanları bekleyecek piyasa. Tıpkı gümrük tarifeleri gibi.
0: Şimdi tabii küreselde böyle bir ortam var. FED tarafından faiz artışı gelir mi, gelirse ne olur, tahvil faizine ve döviz piyasası, diğer taraftan jeopolitik tarafa yansıması ne olur diye konuştuk. Bir de içeri tarafa bakalım sizinle beraber. Evet. Aslında FED'den önce bizim Merkez Bankamızın faiz kararı gelecek ve 22 Ekim'de. Şimdi bu kararla beraber toplam yıl sonuna kadar iki kararımız var. Evet. Ve fon piyasasında yaşanan son gündemle ve gelişmelerle beraber aslında şu an Borsa İstanbul tarafında bir geri çekilme yaşanıyor. 12.150 bandında bir fiyatlanmanın hakim olduğunu puan bazında görüyoruz. Diğer taraftan rezerv alanlarında geçtiğimiz hafta toplam 4,2 milyar dolara varan bir artış olduğunu gördük. Ve aslında yatırımcılar tarafındansa son dönemde tasfiye süreçleri ve yeni yasa kararını biraz daha takip edildiğini izliyoruz. Peki sizce Merkez Bankası bu süreçten önce iki tane yüzer bas puanlık bir faiz indirimiyle fiyatlanmasını ve tahminlerini sürdürüyordu. Genel kanı hem yabancı hem yerli gözünde de böyleydi. Bu süreçten sonra biraz daha törpülenmiş bir faiz indirimi beklentisi olduğunu da gördük. Siz de biraz daha beklentini törpülemiş bulunmakta mısınız? Sizce toplam iki tane kararda kaçar bas puanlık bir indirim gelebilir? Bir manevra alanı Merkez Bankası için bu ortamda var mı sizce?
1: Ağustos ayında konuşmalarımızda, yayınlarımızda ben yıl sonuna kadar 100-200 bas puan yapabileceğini değerlendiriyordum ama tabii daha sonra gelişmeler çok farklı oldu bildiğiniz gibi. Hem küresel boyutta hem ülkemizde piyasalarda. Dolayısıyla bugünden baktığımızda enflasyon dinamikleri Merkez Bankası'nın elini rahatlatmış gibi gözüküyor. Resmi enflasyon verisinin dinamikleri hangi? Özellikle ana eğilimi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ana eğilim %23'lere çekildiğini Merkez Bankası Başkanı açıklıyor. Bunu açıkladıktan sonra faiz indiriminin gelmesi gerekecek. Dolayısıyla bu bir 100 bas puanlık faiz indiriminin işareti. Yalnız buradaki soru şu. Merkez Bankası iki konudaki ölçümlerinde yüksek sapmaya sahip. Bu gerçeklikten sapma. Bunlardan birisi özellikle çıktı açığı konusundaki sapma. Birçok ölçümde ve raporda bunun saptığını gördük. Şimdi ana eğilimdeki tahmini de yani %20'lere doğru çekileceği konusunda da eğer bu şekilde sapması yüksek olursa bu faiz indirimi işe yaramayacaktır. Çünkü faiz indirim beklentileri güçlendiği zaman ekonomide yatırım yapma kararları, tüketim kararları da aynı şekilde güçlenmeye başlıyor. Dolayısıyla bu da bir miktar faizlerin enflasyonun ileride yükseleceğine dair beklentileri artırıyor. O yüzden bu dengeyi kurarken bu iç dinamiklerle beraber bir de biraz önce konuştuğumuz küresel petrol fiyatları, özellikle Hürmüz Boğazı etkisi ve tahvil faizleriyle, küresel tahvil piyasasıyla ilgili dinamikleri göz önüne alması lazım. Bir de fon krizi var.
0: Evet.
1: Yani carry trade kısmı var. Bu da rezerv üzerine baskı yapıyor. Çünkü bizim faizleri yüksek tutuyor olmamızın ana sebebi rezervleri tutabilmekti ve döviz girişi sağlamaktı. Enflasyonla mücadele bunun bir yan getirisi gibi çalışıyordu. Çünkü aksi halde 3,5 yıl sürmezdi. Dolayısıyla ana dinamikteki eğilim 23 olur mu? Bizim çalışmalarımızda burada enflasyonun %80'lik bölümünü, payını 80-85'ini maliyet enflasyonu oluşturuyor. Dolayısıyla talep iyice geri çekildiği için bu %30'un %25'in altına, %25'in altına inmesi sizin ancak maliyetleri aşağı çekmenizle mümkün. O yüzden ben ana dinamiğin 20'ye doğru ineceğini kestirmiyorum yakın dönemde. O yüzden 100 bas puan yapıp beklemeye geçebilir. Yani daha fazla yapması için enflasyonda görüş ayrılıklarımız var. Onu söylüyorum. Hane halkında görüş ayrılığı var. Reel sektöründe görüş ayrılığı var Merkez Bankası'yla. Ve önümüzdeki dönemde bu 100'ü yaptıktan sonra yıl sonuna kadar koşulları bekleyebilir. Bu koşulları da fon krizi dolayısıyla yabancı yatırımcının eğilimi ve güvenin ne ölçüde bozulup bozulmadığı bize gösterecek. Tabii yerleşik yatırımcı için de bu söz konusu ama döviz söz konusu olduğundan dolayı onu birinci aşamada söylüyorum. Yerleşik yatırımcı da döviz eğilimi içinde bildiğiniz
0: gibi. BBVA bu alanda bir rapor yayımlamış bu sabah bakıldığında Ato Hocam ve analizlere göre Türk lirası carry trade cazibesini sonuna kadar koruyacağını öngörmüş. Peki siz aynı kanıda mısınız?
1: Yani bu eğer fondan çıkışlar veya bu güven sarsılması yüzünden dövize kayış devam ederse eskisi kadar yani beklendiği kadar korunmayabilir. Ne zamandan? Ağustos ayından itibaren yurt dışı carry trade'de bulunan bankaların stratejisini göz önüne alalım. Ağustos'tan bugüne baktıklarında tasarladıkları getirisi bu koşullar altında azalmış olabilir. Dolayısıyla bu onların tekrar gözden geçirmelerine yol açabilir. Kaldı ki bu fon krizinde yabancı bankalar ve bazı fonların da içeride kaldığı bilgisi ortaya çıktı, basına yansıdı. O yüzden bu süreç sadece bir getiri süreci olmaktan çıktı, şuna gitti yabancılar açısından. Çünkü

0: Bildiğiniz gibi MSCI başlattı bu süreci. Yani burada şu soruyu sormuşlardır. Biz söylemesek bu başlamayacaktı ve devam edecekti ve o zaman bunun bu fon çöküşünün olacağı patlama noktası hiçbir zaman yabancıların bilemeyeceği bir seviyede olacaktı ve belki daha çok kalacaktı içeride rastsal bir süreç olacağı için. Dolayısıyla yabancıların burada tedirgin olacağı nokta yerleşiklerden farklı olarak burada bu bir yönetimsel sistematik kriz mi, yönetimden kaynaklanan, hangi yönetimden, özel SPK'dan, BIST 100 yönetiminden vesaire, ekonominin özel olması gereken yatırım gözetleme yönetimlerinden, yoksa yatırımcı davranışından kaynaklanan bir süreç mi diye bunu ayırt edecekler. Burada güven bunun buradan sonra tesisi sürekli olup olmayacak. Yani yabancı burada güvenin toparlanmasını ben bir miktar vakit alacağını değerlendiriyorum. Soru bu olduğu için.
1: Yabancı güvenini konuştuğumuzda bu hafta içerideki bir diğer gündem S&P tarafından Türkiye değerlendirmesi olacak. Takvim içerisinde bu cumada bir Türkiye değerlendirmesi beklentiler dahilinde diyelim. Daha önce Moody's'den yine takvimde gelmeyen bir değerlendirme olduğunu da altını çizelim. Fakat yine takvim içerisinde hep böyle değerlendirmeler cuma günü seans sonunda geliyor. Bu süreçte peki bu gündemi birazcık daha ele aldığımızda sizce S&P tarafından cuma günü nasıl bir karar gelebilir? Biz hep yatırım yapılabilirin altında kalmıştık. Artışlar yaşandı fakat yine o seviyenin altında kaldık. Ve sene başında yatırım yapılabilir seviyeye çıkmak amaçlı da rezervler, Merkez Bankası, Manera'nın çok konuşmuştuk. Peki bu cuma günü nasıl bir karar gelebilir? Ve kredi notu artışı için sizce nasıl bir ortam oluşmalı? Çok kısa rica ederim sizi.
0: Tabii bu kredi ajanı kuruluşları sadece bu 2-3 noktaya bakmıyorlar bildiğiniz gibi. Karmaşık ve hepsinin ayrı kendi objektifleri var. Yani objektif fonksiyon dediğimiz. Dolayısıyla burada kredi artışı beklemiyorum. Kredi notunda herhangi bir artış beklemiyorum ben. Uzun süre daha beklemede kalacaklardır. Burada özellikle bizim faiz dışı fazlanın seviyesine yani hangi parametreye ağırlık vererek bunu değerlendirecekler sorusunu çözmemiz gerekiyor. Rezervlere de ağırlık vereceklerdir ama faiz dışı fazla ve bütçenin gidişatı konusu da onların önünde ağırlıklı olacaktır. Ben bunun değerlendirileceğini düşünüyorum. Şu an bu konuda kamu maliyesi zayıf bir izlenim veriyor. Onu özellikle vurgulayalım. O yüzden ben bu konuda uyarılar olabilir ama fon konusunda, likidite konusunda bir uyarı yapmayacaklardır. Yani fonda likidite sağlanmasının sorun olmayacağını söyleyeceklerdir. O tamamen
1: zaten Fitch ve S&P bu açıklamaları yaptı karar gelmeden önce.
0: Ekonomik boyutu, tamamen ekonomik boyutu ama biraz önce söylediğimiz arka plandaki yönetimsel boyutunu da değerlendireceklerdir. Onun metne açıklamalara yansıyacağını da düşünmüyorum. Ama faiz dışı fazla konusu onların bakış açısında olacaktır. Evet.
1: Peki Profesör Doktor Ato Özkoya çok teşekkürler. Teşekkür değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim. Değerli izleyenler, kapanışa doğru programı noktalıyoruz. Yarın yeniden aynı saate görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: RKT Radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
5: Seans notlarına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bugün ve yarın seans notlarını ve günden kalanlarda siz değerli izleyicilerimize ben eşlik etmeye çalışacağım. Piyasalarda gün sonuna yaklaşıyoruz adım adım. Bugün önceki çıktığım yayınlarda da ifade ettiğim üzere mesai arkadaşlarım da muhtemelen benzer şeyler söylemiştir. Borsa İstanbul'da bir miktar daha satış baskısının öne çıktığını söylemek mümkün. 12.150 puanlara yakın %1'ler civarında düşen bir yüz endeksi var karşımızda. Bununla beraber hacme baktığımda da bugün itibariyle 73 milyar TL'yi görüyorum. Diğer endekslere bakacak olursak da bankacılık endeksi günün pozitif ayrışanıydı. %0,50'lerle ifade edebileceğimiz bir yüzdesel değişimle yukarı yönde değişim gösteriyor. BIST 30 ulaştırma ve sanayide ise tıpkı yüz endeksine benzer biçimde düşüşler hakim. Özellikle sanayi endekste %1,30'u aşan aşağı yönde bir değişim var. Ekranda görebileceğiniz üzere dolar TL'de haftaya 49.30 seviyelerinde başladık. Euro TL'de de 55.17'yi görüyoruz şu an ama kabaca 55.20'lerden bahsetmek mümkün. Keza Euro dolarda da 1.12'nin altını takip ediyoruz bu haftaya başlarken de. Bununla beraber özellikle risk primimizin Türkiye'nin 5 yıllık CDS'inin son dönemdeki seyri dikkat çekiciydi. 243'lerde başlıyoruz haftaya ve tahvil faizlerine baktığımızda da 2 ve 10 yıllık gösterge Türk tahvillerinde bir miktar oradaki tansiyonun azalışını izlemiştik. Haftaya Borsa İstanbul'un aksine orada faizlerin gerilediği bir görünümle başlıyoruz. %39,45 2 yıllıkta gördüğüm, 10 yıllıkta da %35,34 seviyesini görüyorum. Dışarıya baktığımızda Asya bugün sancılı başladı haftaya. Özellikle KOSPI tarafında %3,5'u aşan düşüşlerle Hang Seng pozitif ayrışıyordu ama Nikkei ve CSI'da, Nikkei belki değişimsiz desek daha doğru olur ama negatif görünümün olduğu Asya endeksleri olarak karşımıza çıktı. An itibariyle Avrupa'da borsaların çoğunlukla özellikle ana endeksler bazında pozitif olduğunu görüyorum. Ekranda da şu an sizler de görebilirsiniz. ABD vadelerine baktığımızda ise Nasdaq öncülüğünde ABD vadelerinin geride olduğunu görüyoruz ki özellikle Columbus Day ile ABD'deki tatil detayını da unutmayalım. Baştan söylemiş olalım. Bununla beraber belki de haftanın flash konusu tekrar petrolde yukarı yönleri konuşmaya başlamamız desek yeridir. Brent petrolde 107 doların üstünü görüyoruz şu an itibariyle ekranda görebileceğiniz üzere. NYMEX Amerikan tipi ham petrolde de 94 dolara yakın yukarı yönde %2'yi aşan ikisinde de yukarı yönde değişim var. Altın ve gümüş ise ons bazında düşüyor. Gümüş o 60 doların altını test etmişti. Bir miktar yükselmişti ama haftaya %1'lere yakın düşerek 60,5 dolara yakın şu an itibariyle en azından başladı. Benzer yüzdesel değişimi altında da düşüş var. 4160 dolarlarla ifade edebileceğimiz bir ons altın seviyesi bulunuyor. Tabii bunlar olurken sık sık bu ironiyi vurguluyoruz belki. Hem ABD tahvil faizleri yükseliyor, enflasyon beklentileri başta olmak üzere belirsizliklerle, hem de hisse senetleri özellikle ABD endeksleri öncülüğünde performanslarına sürekli olarak manşet önemli şeyler katmaya devam ediyor. ve buna paralelde VIX Endişe Endeksinin hareketsiz 15'lerdeki seyri sürdüğünü söylesek doğru olur herhalde. Spot Dolar Endeksi de 102'nin üzerinde, 102,5'lara yakın takip ettiğimiz üzere. Bitcoin'de de haftaya 82.400 dolarlarda başladık diyelim. Gidelim şimdi Türkiye'den ve dünyadan şirket haberlerine. İlk maddede ziraat katılım ve halk katılımın Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleşmesi var. Bu konuda sözleşmeler imzalandı. Çelebi Havacılık Holding Bangladeş'te 15 yıllık yer hizmetleri ihalesine teklif verdi. Bununla beraber BYD Avrupa'daki çalışan sayısını 40 bine çıkarmayı planlıyor. Belki günlük maddeler içerisinde çok dikkat çekici gibi görünmüyor ama Avrupa'da özellikle Avrupalı firmaların işten çıkarmalarla gündemimize daha çok sirayet ettiği bu zaman diliminde BYD'nin Avrupa'da çalışan sayısını arttırması oldukça anlamlı. Volkswagen'da da grubun küresel satışlarının 3. çeyrekte %14,3 düştüğünü görüyoruz. Bir önceki maddede aslında söylediğime paralel böyle bir mevhum karşımıza çıkmış diyelim ve bir araya gidelim şimdi. Aranlardan Bloomberg ETF araştırma analisti Mehmet Özdemir bizlerle olacak.
4: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. 1-1-2.
0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, her seans notlarında olduğu gibi araştırma masasında Mehmet Özdemir Bloomberg TT araştırma analisti siz değerli izleyicilerimizle. Mehmet, aslında dışarı ile ilgili bilanço sezonuna dair hazırlıklar başladı diyelim, çok kısa bir süre var. Bizde de gerçi bilanço sezonuna açıkçası çok fazla süre kalmadı ama Borsa İstanbul'da herkesin merak ettiği tabii ki ağırlık merkezi haber akışları fona ilişkin, buna dair etki ne kadar içeride ne kadar dışarıda ayrı bir tartışma konusu ama yönü ve özellikle bundan arınma zamanını herkes merak ediyor. Nasıl bir görünüm var bu haftaya başlarken Borsa İstanbul'da?
2: Küresel tarafta aslında şöyle konuşabiliriz ki Çağlar Bey, tam biz bu konuştuğumuz dakikalarda Brent'in 107 doların üzerinde fiyatlandığı ve bunun da işte çok da küresel piyasalara baktığımız zaman biraz naz da şey yapabiliriz, ayrıştırabiliriz. Çünkü şu an çiftçilerde biraz daha derin satışlar var. Micron'dan AMD'ye kadar. Ama onun dışında çok da fena bir hisse senedi piyasası görünümü yok. İçeriye baktığımızda ise bizde bugün 80'e yakın hissenin geri çekildiği bir gün. Şöyle bir işte 12 bin puanın üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Evet, bundan önceki, daha doğrusu geçtiğimiz 3 haftalık sert değer kaybı serisinden biraz daha geçtiğimiz hafta yatay bir kapanışa kadar gelmiştik. Dolayısıyla bu hafta artık 12 binin üzerinde bir toparlanma olur mu diye özellikle daha fiyatı takip eden analistler oraya bakarken bugün yine satışları takip ediyoruz. Belki biraz daha işte aracı kurum dağılımları vesaire, bunlar da konuşulabilir. Ama şöyle bir puan bazlı katkılara, baskılara baktığımızda zaten bugün endekste ağırlığı en yüksek hisse senetlerinin biraz daha negatif tarafta olduğunu da görüyoruz ki bunların başında Aselsan geliyor. Aselsan, yani işte grafiği de hazırladık bu arada. Eğer hani grafik hazırsa ekrana gelebilir. 200 günlük ortalamasının altına geldi. Birazdan da işte vaktimiz kalırsa raporunu paylaşmaya çalışacağım. Burada Nisan'dan bu yana aslında fiyatın çok da yukarı doğru gitmediği bir ortam var ki 340 liralara kadar geri çekildik orada. Şimdi çok buraların altına baktığımız zaman aslında 200 günlüğün altında çok kalmadığını da görmüştük. Ama görüyoruz ki 6 aydır, yani yaklaşık söylüyorum Nisan'ın başından bu yana, o yükseliş hareketinden sonra bir konsolide süreç var. Keza şimdi endekste en yüksek ağırlığa sahip 3. hisseye bakalım, BİMAŞ. Orada da %1,5'luk bir kayıp var. Tüpraş'ta %1'in üzerinde, Astor tarafı. Yani aslında bugün sanayi açısından çok da hoş olmayan bir gün. Şöyle bir hisse bazlı alt endekslere baktığımızda, diğer taraftan son dönemde aslında biraz daha baştan, yani yılın başından itibaren, hatta savaşın tam bu yana çok ciddi yukarı doğru gidemediğini gördüğümüz bankalar çerçevesinde yüksek petrol fiyatları, işte Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin soru işaretleri, ki geçtiğimiz hafta biz bunu Goldman Sachs başta olmak üzere Ekim faiz kararına biraz daha şüpheci bakan bir analist grubu, ekonomist grubu görmüştük Goldman Sachs özelinde. Şimdi bizim biraz daha yurt içindeki ekonomistlere baktığımız zaman orası 100 bas puanlık bir faiz indirimi noktasında konsensüse oturmuş gibi gözüküyor. Ama bankalar nezdinde en azından son dönemde diyeyim biraz daha bir pozitif tarafta kalma çabası ya da daha az endeks satılırken daha az geri çekilme teması bugün de çalışıyor. Akbank'ta yine %1'e yakın primler var katkılara baktığımız zaman. Sabancı Holding'de Cuma günü, şimdi Sabancı Holding'i %1,5'a yakın yukarıda görüyoruz bugün ama MSCI endeksinden çıkarılabileceğine ilişkin bir HSBC tahmini ciddi %5'lerin de bir miktar daha üzerinde bir baskı getirmişti Sabancı'ya. Sabancı oralardan bugün toparlıyor ki 84,5 liralara kadar geriledi. Ereğli gibi, ki işte bankalardan bahsettim, Yapı Kredi gibi, İş Bankası'nın işte biraz daha yatay pozitif hali diyelim, Vakıf Bank'ın %2'ye yakın primleri derken, bankacılık endeksinde bugün hiç de fena olmayan bir pozisyon yok. Bunu aslında Çağlar Bey son dönemdeki biraz daha haber akışlarından ve daha analist görüşlerinden de yakinen takip etmiştik. Şimdi siz bilanço döneminden bahsettiniz. Küresel tarafı, yani zaten yarın 4 tane ABD'nin en büyük bankalarının bilançolarını almaya başlayacağız. Onları dışarıda bıraktığımızda bizde de artık bilançolara doğru yavaş yavaş geri sayıyoruz ki 19'u, yani bu hafta değil ondan sonraki hafta artık bizde Borsa İstanbul'da bilanço atmosferine gireceğiz. Dolayısıyla buradaki beklentiler, birbirinden ayrışmalar yakından takip edilirken şimdi bankaların hali hazırda yüksek fonlama maliyetlerini konuştuğumuz 3. çeyrekte net faiz marjları ne oldu? Onlara bir bakacağız. Komisyon gelirlerinin aslında biz çok uzun bir süredir hiç de hız kesmediğini, fena gitmediğini görmüştük. Aralarda büyüme oranlarında biraz daha törpülenme olsa da orası fena gitmeyecek. Bir de son dönemde zarar yazdığını biraz daha gördüğümüz sermaye kazancı tarafı. O tarafta özellikle biraz daha swap maliyetleriyle birlikte şişen yük vardı. Onların bu üçüncü çeyrekte bankalar üzerinde nasıl bir etki yaratacağını göreceğiz. Ama şunu da söylemek lazım. Önümüzdeki eğer bir Borsa İstanbul tarafında ya da bir hisse senedi piyasalarında minimum önümüzdeki 6 ayın satın alındığı bir ortamı eğer bugün yatırımcı satın almaya kalkarsa biraz daha raporlar bankacılık sektörü başta olmak üzere net faiz marjlarının yavaş yavaş toparlanacağı, 2027'de artık sermaye getirisi açısından enflasyonun üzerine çıkabileceği ki biz 2026'nın sonunda da aslında bunu biraz daha bekliyorduk. Savaşı konuştuğumuz noktada biraz daha bu başka bir bahara kalmış gibi gözüktü. Ama 2027'de analistler biraz daha toparlanacak diyorsa o zaman biraz daha Borsa İstanbul tarafında bankalar şu anda hali hazırdaki değerlemeleriyle biraz daha cazip gibi gözüküyor. Dediğim gibi uzun vadeli ortalamalara baktığınızda özellikle piyasa değeri defter değeri açısından. Diğer bir taraftan bakacak olursak ise şimdi özellikle primlerin yukarı doğru giderken konuştuğumuz enerji sektörü. Şimdi yani 28 Ağustos'ta bir fon rehberi yayınlandı ve biz bu fon rehberinden sonra başta işte XTÜMİA endeksi diye bahsettiğimiz o küçük orta ölçekli şirketler tarafında ciddi bir geri çekilme gördük. Halka arzlarda piyasa değerinin yarısının silinmesini gördük. Neresi dirayetli kaldı? Başta Tüpraş olmak üzere işte Ahlatçı Doğalgaz gibi, Enerji gibi daha böyle enerji şirketlerinde bir miktar daha primler daha sınırlı ya da biraz daha çift tanelere gidiyor. Bunun içerisinde Enerjisa gibi daha ciddi anlamda değer kaybetmemiş. Bu 28 Ağustos'tan bu yana dirayetli kalmış sektörler de biraz daha işin içine girince biraz daha piyasa eğer bu hisseler bu ortamda da geri çekilmiyorsa ki %20'ler, 30'lar yani küçük hisseleri saymıyorum. İşte manipülasyona konu olan hisseleri saymıyorum. %80'ler, 90'lar var orada ama bunlar biraz daha dirayetli kaldıysa o zaman önümüzdeki süreç biraz daha pozisyonlanma açısından ne kadar elverişli bunu tartıyorlar. Ama dediğim gibi şöyle bir haftanın ilk işlem gününe baktığımızda yani Borsa İstanbul tarafında yine 12.000 seviyelerin herhalde bugünden yarına da bu hafta içi biraz daha destek seviyesi olarak konuşacakmışız gibi gözüküyor. Yani bir de Cuma günü S&P Global var ki orada işte bir olası muhtemel bir not görünümü değerlendirmesi var. Gelecek mi bakacağız ama bu tarafta olası bir aşağı yönlü not gelecek mi? Ki geçtiğimiz hafta S&P Global yetkililerinden çok buna da benzer mesajlar almamıştık. Ama burada Cuma günkü beklentiler borsada satın alınacak mı bunu da takip edeceğiz.
1: Şimdi bu haftanın sonuna belki çok vakit varmış gibi görünüyor ama zaten gündem özellikle ekonomi ve finans dışı konularla da çok biçimleniyor ki Borsa İstanbul buna reaksiyon verdiğini de görüyoruz. Hali hazırda zaten ana fiyatlama mekanizmasının içerisinde konu da var. İstersen özellikle 2022'den itibaren ki özellikle Trump seçildikten sonra tüm dünyanın gündemi savunma sanayi kısmını bolca her ülkenin piyasası için konuşuyoruz. Bununla ilgili grafik ekrana geldi ama global menkul değerlerin raporuna değineceksin galiba. O kısımda neler var? Sadece Aselsan özelinde değil muhtemel dünyada ve bizim özellikle içinde bulunduğumuz Hinterland'la ilgili de önemli detaylar vardı orada savunma sanayi.
2: Avrupa'nın özellikle harcama projeksiyonuyla alakalı burada şeyler var ve bundan Aselsan'ın nasıl yararlanacağına ilişkin. Ama belki şunu söylemek lazım ki Çağlar Bey. Şimdi Aselsan raporu deyip geçmemek lazım aslında. Çünkü dediğim gibi biraz önce bahsettim. Türkiye'nin en değerli şirketi, önümüzü en yüksek ağırlığa sahip şirketi, Nisan'dan bu yana konsolide olan bir hisse ama şu anda %8 yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'un TL bazlı getirisini dışarıda bırakacak olursak ya da içerisine katacak olursak %48 Aselsan bir potansiyel bir yukarı doğru hareketi var. Bu enflasyon bakımından da yatırımcısının reel getiri sağlamış durumda en azından TÜİK rakamlarına göre. Burada dikkat edilmesi gereken ana husus bu saatten sonra analistlerin projeksiyonları ve buradan sonra bir getirik vaat edip etmeyeceği. Ki 2025'te de çok ciddi yukarı doğru giden bir Aselsan görmüştük. Belki de 2026'dan daha da ötede. Şimdi global menkul değerler en beğendiği hisseler arasında yer vermeye devam ediyor. Belki bu bir miktar daha önemli olabilir. Şimdi Türkiye'nin artan savunma yatırımlarından ve küresel yeniden silahlanma sürecinden en fazla fayda sağlayacak isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Bu Bank of America'nın yaklaşık 2 hafta önce Avrupa savunma sanayine ilişkin bir raporunda en yüksek potansiyel getiriyi sunan Aselsan'ın özellikle şeyine de deyimine de bir miktar daha uyuyormuş gibi gözüküyor. Şimdi hisse başına getiriye baktığımız zaman 536,70 kuruş. Yani bugünkü Cuma günkü kapanışına göre %53'lük bir getiri daha projeksiyonlarına göre analistler görmeye devam ediyorlar. Bunlar Bank of America'da %70'ler falan. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı baktığımız zaman önümüzdeki süreçte %40 ila 70-75 arasında bir potansiyel gözüküyor projeksiyonlara, indirgenmiş nakit akımı değerlemelerine göre. Diğer taraftan bu iyimserliği sağlayacak donelere baktığımız zaman ise şirketin Türkiye'nin ana savunma programlarındaki lider konumu ve büyüyen bakiye siparişlerinin sağladığı uzun vadeli gelir görünürlüğü. Hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerine yönelik artan küresel talebin yarattığı ihracat potansiyeli ve başta Oğul Bey olmak üzere teslimat hacmini arttıracak kapasite yatırımlarını burada altını çizmişler. Biraz daha aşağı detaylarına inecek olursak bu tarafta da şimdi siz biraz önce bahsettiğiniz küresel taraftan burada NATO üyelerinin savunma ve güvenlik harcamalarının 2035'e kadar zaten gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine kadar, işte bunların 3,5'unun temel savunma harcamaları, %1,5'u da güvenlik bağlantılı harcamalar oluşturmak suretiyle çıkarma sözünü yakından takip ediyoruz. Şimdi aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de bu hazırlık 2030 planı kapsamında 800 milyar euroya kadar ek savunma yatırımını hedeflediğini de o tarafta biliyoruz. Şimdi buna istinaden Türkiye'nin savunma harcamalarının da 2026'da gayri safi yurt içi hasılamıza bakacak olursak tahmini 2,9'dan 2035'te %3,5'a yükseltmesini bekliyor global yatırım analistleri.
3: Ki Bakan Şimşek'in de zaten Türkiye'nin savunma harcamalarıyla ilgili geçtiğimiz hafta açıklaması olmuş.
2: Evet, burası yukarı doğru da gitmeye devam edecek dolayısıyla. Şimdi bu artışta Çelik Kubbe, Kaan, Altay ve Deniz Platformu projelerinin belirleyici olduğunun altını çizmişler. Aselsan'ın 2026'da 14 milyar dolar yeni sipariş almasını, bunlar tahmini rakamlar bu arada, ve yıl sonu bakiye siparişinin 20,4 milyar dolardan 28,7 milyar dolara çıkmasını öngörüyorlar. Bu da siparişlerin satışları oranında yaklaşık 2,5 katı seviyesine gelmesini özellikle bize gösteriyor projeksiyonlar açısından. Şimdi teslimatlarına baktığımızda ise burada özellikle bakiye siparişlerinin 2030'da tahmini olarak 54, bu belki biraz daha çarpıcı bir projeksiyon, 55 milyar dolar sınırına kadar da ulaşmasını bekliyorlar. Diğer taraftan ihracat tarafına baktığımız zaman Aselsan'ın yeni ihracat siparişleri, Polonya ile imzalanan 410 milyon dolarlık elektronik harp sözleşmesinin de katkısıyla 2025'te önceki yılın 2 katını aşarak 2,07 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Yeni ihracat siparişlerinin de 2030'da 4,5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyorlar. Bu çok uzun bir hopar olsun aslında Çağlar Bey. Ama benim dikkatimi çeken özellikle projeksiyonları ben burada aldım ki biraz daha yatırımcıların kafasında sayısal bir, en azından bir şey oluşsun diye. Şimdi 4,5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını da bekliyorlar. Dediğim gibi ihracat rakamlarının, siparişlerinin büyük yurt içi programlara kıyasla daha kısa teslim sürelerine sahip ihracat sözleşmeleri siparişlerin hasılata daha hızlı dönüşmesini sağlamaktadır derler. İhracatın toplam hasılat içindeki payının şirket beklentileriyle uyumlu olarak 2025'teki %15 seviyesinden 2027'de tahmini olarak 2 katına, %30 seviyesine yükselmesini bu tarafta öngörüyorlar. Diğer taraftan büyük bir proje olan Oğul Bey, ciddi bir kapasite arttırımından bahsediyoruz. Neredeyse ikinci bir Aselsan diye tanımlamış global yatırım analistleri. Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün başta çelik kubbe sistemleri olmak üzere Aselsan'ın seri üretim kapasitesini yaklaşık 2 katına çıkarması bekleniyor. Bazı hava savunma sistemlerinin üretimine başlatılan tesis için 2026-2032 tahmini döneminde toplam 2,2 milyar dolar seviyesine kadar yatırım harcaması öngörülüyor. Bu tutarın %64'ünün 2027 sonuna kadar gerçekleşeceğini varsayıyorlar. Özellikle de yüksek ciro katkısı beklenen yurt içi savunma programlarının seri üretime geçmesi ve kapasite artışının teslimatlara katkısıyla Aselsan'ın satış gelirlerinin, şimdi burası da önemli biraz daha, 2025'te 4,2 milyar dolar seviyesinden 2028'de tahmini olarak 9,5 milyar dolar seviyesine, favoyun ise 1,1 milyar dolardan 2, aynı zaman dilimleri içerisinde söylüyorum bunu, 2,65 milyar dolar seviyesinde yükselmesini bekliyorlar. FAVÖK marjının ise zaten biz halihazırda 26-28 civarında bir FAVÖK marjıyla çalıştığını biliyoruz ama burada da 26,2'den %27,8'e iyileşmesini öngörüyorlar. Yeni yatırımlarında özellikle borçluluk açısından da bir miktarda finansallara çok ciddi bir baskı oluşturmayacağını da altını çizmiş. Dolayısıyla biraz daha Aselsan'ın rakamları burada potansiyel getirdiler. Yakından takip ediliyor. Bakalım 3. çeyrek bilançolarında neler yapmışlar. Burada son özellikle Ağustos'un 2. haftasından itibaren ciddi bir bakiye siparişini o tarafta yeni alınan işleri görmüştük. Bu tarafta orayı takip etmeye devam edeceğiz.
3: Yani zaten günümüz jeopolitik koşullarına bakacak olursak bu silahlanma yarışı diyelim ki ABD'nin silahlanma yarışının ötesinde farklı da bir ajandası var. En azından Trump başkan olduğu müddetçe bunu konuşmaya devam edeceğiz. Hazır burada Amerika'ya referans verdik. İstersen biraz da Wall Street bilançolarından kalan 2-2,5 dakikada bahsedelim. Orada neler var? Özellikle değerli izleyicilerimizin takviminde hem bilançolar hem de bilançoların detaylarında gözetmesi gereken.
2: Bloomberg Intelligence'ın bir beklentisi Çağlar Bey. Burada %25 civarında bir hisse başı kar büyümesi bekliyorlar. Ama yani kurumlara baktığımız zaman orada farklı bir görüşler var. Yaklaşık bir saat önce Bank of America stratejistlerinin tahminleri %32'ler çerçevesindeydi. Goldman Sachs'a bakıyoruz. Hisse başı karlar diyorlar ki %27'ler civarında büyüyecek. Ama Wall Street bunların aşılıp aşılmayacağını bakacak 3. çeyrekte. Yarın JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs gibi çok büyük bankalar gelecek. Burada özellikle trading gelirlerinin alemde buraya biraz daha bakacak piyasa öncelikle. Çünkü halihazırda zaten biz 2026'nın 3. çeyreğini ciddi bir halka arz görmediğimiz için ve halka arz trafiğinin biraz daha yavaşladığı için orasının biraz daha aşağı doğru gelmesini büyüme ivmesi olarak söylüyorum. O tarafı bekliyorlar. Ama işte bankalar bir de aslında yılbaşından bu yana konuştuğumuz burada AI tabanlı şirketler ne kadar yukarı doğru götürecek bilançolarını. Orada da %66 ile %70'ler civarında bir hisse başı karlarda yapay zekaya bağlantılı hisselerin yukarı doğru hisse başı karlarının tırmanması bekleniyor. Bunun şimdi biz hali hazırda 7800'ün üzerinde konuştuğumuz S&P 500'e ne kadar bir katkısı olacak onu konuşmak lazım. Çünkü yani biraz önce de yayının başında da bahsettim, yani 107 dolar petrolmüş işte. 102,5 dolar endeksiymiş. Buralar işte baktığımız zaman VIX'in de hiç bu ortamı yansıtmadığı ortamda hisse senedi piyasaları yatırımcıları çok ciddi anlamda iyimser kalmaya devam ediyorlar. Bunun da özellikle piyasaları yukarıda tutan ana sebeplere baktığımız zaman likiditenin önemli olduğunu, yani burada en büyük gerekçe likidite olarak gösteriliyor. Ama şu anda bu likiditede şöyle bir projeksiyonlara da baktığımız zaman Çağlar Bey riski kullanmayı seçiyor. Tahviller bugün kapalı. ABD tahvil piyasalarından en azından riski ölçemiyoruz ama hisse senetleri yine zirvede ya da zirveye yakın noktalarda diyelim.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür
3: kapanışa
2: ederim.
3: Da açıkçası tabii ki kapanış seansı var ama saat 18'e diyelim. Mehmet'in biraz önce bahsettiği 12.150 puanlarda gelip vardık en nihayetinde. %1'e yakın bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin düştüğünü görüyoruz. Bununla beraber hacim de şu vakit itibariyle 81 milyar TL civarına geldi. Sınai de yine biraz önce tüm endeksler eksenindeki özellikle üzerine konuştuğumuz 5 endeks eksenindeki o düşüş noktasında değinmiştim. %1,37'lere geldi diyelim. Gidelim şimdi Ercan Göçmen'e, Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesine.

0: Evet, kapanış biraz önce söylediğim gibi 12.151 puandan oldu. %0,94'lük aşağı yönde değişimle gidiyor. Şimdi hemen Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen. Ercan Bey hoş geldiniz. Nasıl bir görünüm var hafta başlarken?
1: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bu haftaya biraz negatif başlangıç yaptık. %1 civarında endeks düştü. 12.100'ler seviyesinde yatay bir hareketi devam ettiriyoruz. Bugünün olumlu tarafından bakacak olursak Çağlar Bey, bugün tahvil, gösterge tahvil faizi neredeyse 39'a kadar geriledi. Bir süredir gösterge tahvil faizindeki düşüşe dikkat çekiyoruz. Burası son derece önemli. Çünkü gösterge tahvilin faizin düşmesi, başta bankacılık hisseleri olmak üzere faize duyarlı birçok sektörü olumlu yönde etkileyecektir ki bugün endeksteki düşüşe rağmen banka hisselerinin daha dirayetli olduğunu görüyoruz. Bir miktar da hatta değer kazandılar. Tahvil faizindeki düşüş devam ettiği sürece banka hisselerindeki olumlu seyrin ya da pozitif ayrışmanın devam etmesini biz bekliyoruz. Diğer taraftan yani şunu da değerlendirmek lazım. Banka hisseleri mevcut durum itibariyle değerlemelerine baktığın zaman FK'ları 4,5-5'ler civarında. Dolayısıyla bu ucuz FK'larda tahvil faizleri geri çekilmeye devam ederse banka hisseleri önümüzdeki günlerde piyasayı tetikleyecek, yukarı götürecek ana grup olacaktır. Bugünün değer kaybındaki bence en önemli faktör Aselsan ve Tüpraş hisse senetleriydi. Tüpraş hisse senedi seans sonunda toparlandı. Bu bence çok pozitif. İlk başta bu rafineri fiyatlarının geri çekileceğine dair beklentiler Tüpraş hissesinin güne negatif başlamasını sağladı ama dikkat ederseniz sonrasında toparladı ve günü çok hafif bir değer kaybıyla kapattı. Aselsan evet bugünün en çok değer kaybı yani endeksi en çok olumsuz etkileyen hisselerinden biri ama şunu da ıskalamamak lazım. Aselsan ve Tüpraş bu yıl BIST 100 endeksini en çok taşıyan hisselerden biriydi. Dolayısıyla kısmen yorulmalarını olağan karşılamak lazım. Bizim yayından hemen önce siz Aselsan'ı tartışıyordunuz. Değerlemeleri hala piyasanın beklentileri yukarıda kalıyor. Dolayısıyla bu geri çekilmeleri hele hele bugün 200 günlük ortalamaya geldi Aselsan. Bir alım fırsatı olarak da değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla bizim genel görüşümüz tahvil faizlerindeki geri çekilme devam ettiği sürece 250 dolarlara yaklaşmış bir BIST 100 endeksinde çok endişe edilecek bir nokta olmadığını, elbette zaman alabilir toparlaması ama bu bölgelerin yavaş yavaş hisse senedi toparlamak için uygun seviyeler olduğunu düşünüyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen'e sunmuş olduğu kıymetli notlar için burada noktayı koyalım. 18.15'te 18.20'de de günden kalanlarda buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Turbo marş gücü.

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Rinki hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, baktınız
1: sizin. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Turbo marş gücü.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i hep bilir.
2: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
3: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlarla devam ediyoruz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Borsa İstanbul'u 12.150 puan civarında %1'e yakın düşüşüyle kapattık. Ve detayları da Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman'dan almaya devam edeceğiz. İbrahim hoş geldin. Neler var bugünün özelinde?
2: Evet, iyi haftalar. Öncelikle tabii bugüne başladığımızda bir miktar daha piyasalarda acaba Trump'ın burada Rusya tarafından tedarik edeceği enerjiyle beraber bir rahatlama olur mu beklentisiyle başlamıştı. Tabii devamında Ukrayna cephesinden burada atışmaların devam etmesi, bu anlaşmanın birazcık daha baltalanmasına yönelik gelişmelerle beraber Brent petrolde %2'ye yakın bir yükselişi gördük. Hali hazırda süren dizel krizi, bir yandan ABD tarafında tabii seçime zaman yaklaştıkça İran cephesinden de aslında Husiler kanalıyla da saldırıların arttığını görüyoruz. Tabii bunlar jeopolitik taraftan piyasaları sıkıştırmaya devam ediyor. Avrupa piyasalarına baktığımızda burada da özellikle tahvilde yaşanan son gelişmeler de ekonomiyi sıkıştırırken aslında yurt içinde de biraz da fon gelişmeleri ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu tarafta yasa tasarısının bu hafta mecliste onaylandıktan sonra en erken tarihli aslında çok kısa süre içerisinde ödemelerin planlanması birazcık da yatırımcıların artık 3 haftayı aşan bir süreçten dolayı da bir miktar o tarafta da huzursuzluk çıkarttığını da takip ediyoruz. Ama alınan adımlar ve burada adil bir yöntemle tasfiye süreci elbette piyasalarda önemli bir rahatlamayı da beraberinde getirecektir. Tabii bütün bunlarla beraber risk iştahında ve işlem hacminde oldukça zayıf günlerden geçtiğimizi söyleyebiliriz. İşlem hacminin neredeyse yarısından kapatıyoruz günü ve seansları. Bu da tabii ki likidite problemlerini ayrıca beraberinde getiriyor. Bugün özelinde baktığımızda nispeten bankacılık endeksinin hafif pozitif seviyede kapattığını takip ediyoruz. Tabii bunun geçen haftaki gelen ılımlı enflasyon verisinin de bir miktar parçası olduğunu da söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Ama genel itibariyle çok sınırlı sektörlerde alımlar olduğunu gördük. Geçen haftaki istatistikler de aslında bir önceki haftaya göre yabancı yatırımcıların da bir miktar küreseldeki belirsizlikle beraber daha temkinli duruşta olduğunu da ifade edebiliriz. Tabii buradan önümüzdeki döneme bakacak olursak artık biraz da bilançolarla beraber piyasalarda 12.500'lerin aşılmasını yeni bir denge noktasına doğru da gidebiliriz. Ama genel itibariyle tabii ki piyasalardaki keyifsiz süreçte devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Kuzey Menkul Değerli Araştırma Analisti İbrahim Şişman'a ve hemen gidiyoruz Londra'ya. Bloomberg TT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçiköseoğlu'na. Ceren burada. Ceren hoş geldin. Neler var notlarında?
3: Merhabalar Çağlar. Evet, haftanın ilk işlem günü Avrupa borsaları yükselişle tamamlıyor. Tabi bu yaşanan yükseliş petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen gerçekleşiyor. Bankacılık sektörü öncülüğünde bir toparlanma yaşanıyor sabah saatlerinden itibaren. Çünkü bankalar son iki haftada yaklaşık %8 oranında değer kaybetmişti. Artık bu hafta itibariyle yatırımcıların odağı bilançolara kaymaya başlayacak. Çünkü bir dizi önemli şirketin bilançosunu alacağız bu hafta Avrupa'da. ASML Holding, Louis Vuitton ve aynı zamanda Ericsson, Nordea Bank gibi 4 önemli bilanço takip edilecek bu hafta itibariyle. Diğer tarafta tabii burada bilanço tarafına beklentilere baktığımız zaman analistler yaklaşık 3. çeyrekte %21'lik bir kar artışı bekliyorlar. Fakat büyük ölçüde bu kar artışını enerji şirketlerinin yine sürüklemesi bekleniyor geçtiğimiz çeyrekte olduğu gibi. Petrol fiyatları yükselişte devam ediyor. Brent petrolün varili $107 seviyesini gördü. Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında ilan ettiği enerji ateşkesine rağmen Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak saldırılarına devam etmesi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya'ya dönük olarak saldırıları artıracaklarını devam edecekleri yönündeki açıklaması, aynı zamanda Suudi Arabistan'a İran Savaşı başladığı tarihten itibaren en ölümcül saldırıların yapılıyor olması piyasalarda tansiyonu arttırdı. Doğalgaz piyasasına baktığımız zaman orada da yükselişin hızlandığını görmekteyiz. Doğalgaz vadeli kontratlarının megawatt saati bugün 84 euro ile bir ayın en yüksek seviyesine tırmanmış oldu. Sabah saatlerinde dizel fiyatlarında bir geri çekilme yaşandı aslında Trump'ın

0: duyurduğu Rus dizeli anlaşmasının etkisiyle, fakat bu anlaşma Avrupa Birliği'nin tepkisini çekti. Almanya Başbakanı Merz bugün yaptığı açıklamayla bu anlaşmayı reddettiğini ifade etti. Çünkü hem Rusya'ya dönük olarak Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın yaptırımlarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Diğer tarafta Almanya'nın kırılgan hükümeti bugün bir darbe daha aldı. Çalışma Bakanı Bas, kişisel nedenlerden dolayı hem bakanlık görevinden hem de SPD'deki eş başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu önemli çünkü sosyal reformlarda kilit rol oynuyordu. Bas şimdi bu senenin sonuna kadar emeklilik reformunu hayata geçirmeyi planlıyor hükümet. Bu nedenle Bas'ın yerine gelecek isim oldukça önemli olacak diyebiliriz. Aynı zamanda Merz'den gün içine gelen açıklamaları takip ettik. Bütçe el verdiği müddetçe elektrikten alınan vergiyi düşüreceklerini söyledi Almanya Başbakanı. Ve son olarak Çinli elektrik araç üreticisi BYD Avrupa'daki büyüme planlarını açıkladı. Bugün açıkladığı planları kapsamında 10 yılın sonunda Avrupa'daki toplam çalışan sayısını 40 bine çıkarmayı planlıyor. Bu ne demek? Aslında bir ihracatçı olmaktan öte Avrupa'nın önemli otomotiv üreticilerinden biri olmayı planlıyor. Özellikle zamanlama önemli bu açıklamanın, çünkü geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Çinli araç üreticilerinin Avrupa pazarına girmesini engelleyecek oldukça sert önlemler açıklamıştı. Bu önlemler kapsamında hibrit araçların ithalatını yıllık 350 bin adetle sınırlamayı planlıyor. Aralık ayında bu önlemler devreye girecek ve her yıl %6'lık bir kotada artış planı var. Tabii BYD'nin açıklamalarına baktığımız zaman, mesela bugün Volkswagen'de teslimatlarını açıkladı. Çinli pazarda, yani Çin'de teslimatlarında %40'a varan bir düşüş yaşandı. Küresel çapta teslimatları ise %14'ün üzerinde daralma yaşadı. Bugün otomotiv şirketleri arka arkaya yaptığı açıklamada Avrupalı şirketler Avrupa Birliği'nden gelen bu adımı olumlu karşıladıklarını, fakat yetersiz olduğunu, çok daha fazla reformu Avrupa Birliği'nin hayata geçirmesi gerektiğini ifade ettiler Çağlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu'na. Hemen programda ana kısımda konuğumuz ekonomist doktor Tolga Dağlaroğlu'na gidiyoruz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çağlar Bey.
1: Siz muhakkak ki zaten öncesinden takip ediyorsunuzdur. Bugün Nobel Ekonomi Ödülleri de aslında bilenleri için ilgilisi, dönemin de ruhuna uygun belki de anlam kazanabilecek iki isme gitti. Öncelikle isterseniz sizin değerlendirmeniz varsa onu alalım, ardından diğer konulara geçeriz.
2: Evet, yani aslında dediğiniz gibi, size söylemiş olduğunuz gibi, mikroekonomik temelleri makroekonomik temellerle birleştiriyor. Konjonktürel dalgalanmaların özellikle para ve maliye politikalarıyla yumuşatılması konusunda. Zaten Woodford'un hem enflasyon hedeflemesi konusunda çok önemli teorik temelleri, katkıları var. Yani hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hedeflemesinin temel şeyleri. 2000'lerin başında Information Economy Monetary Policy son derece önemli çalışmalarıdır bunlar. Dolayısıyla aslında hani çok da sürpriz değil. Ama tabii bunlar hani günümüzün yani daha önceki verilen çalışmalara baktığımızda birazcık daha aslında daha önce almaları gereken çalışmalardı. Çünkü şimdi karşılaştığımız şoklar maalesef Woodford'un ve Hall'un açıkladığı gibi şoklar değil, daha çok overlapping dediğimiz supply şokları ve özellikle yüksek borcu olan gelişmiş ülkelerde stabilizasyon programları nasıl olacak? Açıkçası bundan sonraki araştırmaların bu konulara doğru yönelik olacağını düşünüyorum.
1: Hocam aslında şöyle, siz konuşurken ekranda da temel bilgiler yer aldı ama şunu sormak istiyorum. Günümüzde de mesela Walsh görevi devraldığından itibaren ya da önemli olaylar karşımıza çıkıp bunun üzerine gerek akademik taraftan gerekse piyasa aktörlerinden farklı yorumlar vesaireler gelebiliyor. Biz belki Türkiye'de en çok enflasyon ve buna dönük olarak ne zaman hangi hedefe yaklaşacağına dair bir takım fikirler yürütmeye çalışıyoruz ama mesela şu anda da dünyada herkes tahvil faizlerinin yükseldiği ortamda nasıl birkaç endeks içerisinde birkaç hissenin üzerine yoğunlaşsa da hisse senetlerinin bir yol kazası yapmadan yoluna devam ettiğini merak ediyoruz. Aslında herhangi bir şekilde öngörünün ya da bir aralık vermenin imkansızlaştığı bir dönem mi, yoksa yeni dönemin kurallarına göre illa bir taraf diğer tarafı kırmadan da yoluna devam edebilir mi?
2: Şimdi Çağlar Bey, yayına çıkmadan önce bu terminalden şunlara baktım. Mesela Bloomberg US Aggregate Total Return Index şu anda 5.6, 10 yıllık ortalamasına baktığınızda %97 üzerinde. Investment grade'ler %6.0, 10 yıllık tarihsel ortalamasına baktığınızda %99 üzerinde. İşte high yield'a baktığımda şu anda 8.3, %86, 10 yıllık avarajın üzerinde. Yani burası sizin söylemiş olduğunuz gibi. Aslında Georgieva bu hafta yapmış olduğu bir sunum konuşmada bunu sizin söylemiş olduğunuz gibi AI ile ilgili olarak bunu Amara kuralına bağlıyor. Amara kuralı ne? Kısa vadede teknolojik gelişmeler underestimate edilebilir. Uzun vadede overestimate olabilir. Önemli olan transition period. Yani geçiş aşaması. Aslında sizin söylemiş olduğunuz gibi evet, kısa vadede sanki AI bir günde dünyayı değiştirecekmiş gibi bir fiyatlama var. Fakat bu eğer uzun vadede overestimate ise, yani hayır böyle olmayacak, o zaman o geçiş döneminde bu finansman nasıl gerçekleşecek? Yani CapEx harcamaları gerçekten ileride revenue olarak dönecek mi? İşte Lagarde bunun altını çiziyor. Diyor ki bu geçiş dönemi son derece kritik. Yani kısa dönemden uzun döneme geçerken o ara periyotta fiyatlamalar nasıl şekillenecek? Şimdi tabii baktığımızda eskiden şöyle bir avantajımız vardı. R-Star dediğimiz faiz oranı son derece düşüktü. Şimdi özellikle R-Star'ın arttığını görüyoruz. Özellikle bu enflasyon beklentilerinden ayrı olarak burada hükümetlerin vermiş olduğu bütçe açığı tasarrufları azaltıyor. Şirketlerin borçlanması, yatırım harcamalarını arttırıyor. Dolayısıyla arz talep tasarruf yatırım eşitliği anlamında baktığımızda grafiksel olarak bu arzların yüksek kalmasına neden oluyor. Dolayısıyla biraz önce söylemiş olduğum faizler de büyümeyi azaltıyor. Dolayısıyla eskiden borcun sürdürülebilirliği olarak baktığımız reel faizle büyüme arasındaki makas artık gelişmiş ülkeleri eskisi kadar konforlu bir alanda olmadıklarını gösteriyor. Ki hani bununla da hep konuşuyoruz. Aslında burada da bir crowding out çıktı. Özellikle AI firmalarının çıkartmış olduğu tahviller hükümet tahvillerine bir ikame pozisyonuna gelmiş durumda. Hem Euro bölgesinde hem de ABD'de. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz süreç dediğimiz gibi geçiş aşaması, o Amara Low'daki overestimate'den underestimate'e geçerken orada fiyatlamalar nasıl gerçekleşecek? Bu AI harcamaları, o Circular Finance dediğimiz geçen hafta BIS'ten çok güzel bir çalışma çıktı. Bunu Circular, yani döngüsel bir yatırım olarak şey yapıyor. Yani çip firmaları, AI firmalarına diyor ki sen altyapı yatırımlarını, depo, bulut, işte cloud, o teknolojilerini, yatırımlarını yap. Ben bunu finanse edeceğim ama sen bunlar karşılığında benden çip veya işte ürettikleri ekipmanları alacaksınız. Bu circular investment'da o transition periyotta geçiş nasıl olacak? Kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Yani burada özellikle baktığımızda ki bu hafta yine ECB'den, sosyal medyadan da paylaştım. Bunu geçmiş dönemlerdeki balona benzetiyor Fernando Kos. Dolayısıyla çok yakının izlenmesi gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi yılı belki ay olarak düşünecek olursak bitirmeye sayılı ve az zaman kalmış gibi, ama günlere ve saatlere çok fazla şey sığdığını da görüyoruz. Ve takvim işlerken de önümüzde çok ciddi, özellikle bu piyasa hinterlandında derin etki bakımından ABD ara seçimlerinin etkileyeceğini düşünürsek tabii ki ilk sıraya onu koyuyoruz doğal olarak, ama bence benim baktığım yerden İsrail seçimleri, ki dünyadaki şu an ne diyelim radikal sağ popülist ittifak adına önemli. Keza Brezilya'da önemli, ama ABD ara seçimlerine yaklaşırken şu petrolle ilgili gelen adım bir miktar daha seçmen davranışını bu kadar süre kala değiştirir mi? Yatırımcının buna dönük algısı, ya bu kalıcı olur, en azından biraz daha, en azından yıl sonunu rahatlatır gibi şeklinde karşımıza çıkar mı? Daha da önemlisi, Fed ve yılın sonuna değin para politikasına odaklı piyasa unsurları buna nasıl yaklaşır?
2: Şimdi Çağlar Bey, burada erken oy verme süreci başladı. Onu hemen söyleyeyim. Burada ilk gelen, yani bize, yani daha doğrusu ben işte sizinle de konuşmuştuk, Cumhuriyet Parti'de Ohio'da ekonomi kurulunda yer alıyorum. Yani ilk gelen yani bilgiler bize şu: Temsilciler Meclisi Demokratlarda kalacak, Senato Cumhuriyetçilerde kalacak gibi. Şimdi dolayısıyla ben yine terminalden geçmiş dönemde bu nasıl olmuş diye baktığımda, bu senaryo içerisinde gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki 6 ay boyunca S&P 500 %11.93 artmış. %12'ye yakın bir artış var yani benzer senaryoda. Dolayısıyla tabii dediğimiz gibi ben sizin de söylediğiniz İsrail seçimleri burada son derece önemli olacak. Çünkü dediğimiz gibi işte Trump'ın iş yapış biçimi bütün anketlerde %30, yani ABD-İran savaşını onaylayanların oranı %30 seviyesinde. İşte Michigan tüketici güven endeksi geldi, yerlerde sürünüyor. Yani özellikle tüketicinin artan petrol fiyatları, artan enflasyon, istihdama ilişkin kuşkuları. Dolayısıyla bunlar çok önemli faktörler. Dolayısıyla ben ABD ekonomisinde dediğimiz gibi bu özellikle AI tarafında ve özellikle kamu borçlanması tarafında, özellikle yüksek tahvil faizlerinin dediğimiz gibi bir borsalarda düzeltme olasılığı çok yüksek. Burada ABD hisse senetleri, özellikle single stock option volatilitelere baktığınızda, VIX'ten çıkarttığınızda son 20 yılın en yüksek seviyelerinde, yani özellikle bazı hisselerde, bu AI ile alakalı bazı hisselerde riskin yoğunlaştığını görüyoruz. Ve yine aynı şekilde ETF gama riski, aynen Kore borsasında olduğu gibi yoğunlaşma son derece farklı. Bank of New York'tan, New York Mellon'dan bir rapor çıktı. O şunu söylüyor: yani artık pasif ETF fonları, yatırım fonları endeks oluştururken borçlanma senedi tarafında, borç senetleri tarafında hangi şirket daha fazla borçlanıyorsa bunu yatırım fonu olarak alıyor ve hangi şirketin MCAP daha yüksekse bunu alıyor. Dolayısıyla burada aslında yatırımcılar aynı hisse senetlerini, hem pay senedi, hem hisse senedi, hem de borçlanma senedi tarafında bir konsantrasyon, yoğunlaşmanın olduğunu görüyoruz. Yani yatırımcılar burada aynı şirketleri tutuyorlar, hem hisse senetleri hem de borçlanma araçları tarafında. Tabii bu da özellikle o ETF gama riski dediğimiz Kore'de gördüğümüz düşüşü beraberinde getirebilir. İşte o transition period açıkçası nasıl gerçekleşecek, burası kocaman bir soru işareti.
1: Hocam özellikle bu endeks yoğunlaşması konusunu çok artık uzadı bence. Fazlaca konuşuyoruz. Öte yandan da endeksleri taşıyan hisse senetleriyle ilgili bilanço döneminde belki bir takım maskeler düşebilir diyelim. Bunun tam bir etkisi olacak mı? Ya da belki çok iyi bilanço gelip piyasa algısı bambaşka şeye evrilecek. Ama her yılın bitiminde ya da her yeni yıl başlarken de şunu konuşuyoruz: teknoloji hariç bir tema bu yıl acaba tetiklenir mi? İşte bir dönem Russell 2000, Russell 3000 trade'lerini vesaireyi konuşuyorduk. Sizinle de konuşmuştuk zaten. Böyle bir şey ufukta en azından şu an bizim bu konuyu da ele almamıza değer biçimde var mı?
2: Yani aslında Çağlar Bey, dediğiniz gibi sizin de çizdiğiniz gibi, yani belli hisse senetlerinde risk yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla tabii sizin de söylemiş olduğunuz gibi mid cap'lerde, orta ölçekli şirketlerde mutlaka daha önemli fırsatlar ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama tabii dediğimiz gibi, yani faizler 10 yıllık ortalamasına baktığınızda neredeyse bütün segmentlerde, yani senior loan'lar, ondan sonra municipal bond'larda, işte triple C'lerde, triple A'larda, yani düşük riske sahip bütün segmentte neredeyse 10 yıllık avarajının %90 üzerinde. Yani böyle bir ortamda açıkçası yatırımcının çok da şansı var mı? Yani reel faizler son derece yüksek. Dolayısıyla burası çok önemli. Mesela Apollo'dan çok önemli bir yazı çıktı. Özellikle AI firmaları veya hyperscaler firmalarının çıkartmış olduğu tahvillerin faizleri şu anda Amerika'daki bankacılık sisteminde mevduatlara verilen faizlerden daha yüksek. Yani dolayısıyla bir açıkçası burada bir anormallik söz konusu. Dediğimiz gibi işte gelişmeler açıkçası çok tahmin edilemiyor dünyadaki politika yapıcıları tarafından da.
1: Ne yapacak hocam yatırımcı? Yani tamam, enerji teması, teknoloji yatırım teması vesairesi bir şekilde portföyü orada ağırlıklandırıyordurdu ama düşüşler vesaire olduğu zaman da ya kafada da soru işareti yok. Belki de çok iyi performans sağladı. Bunu da korumak istiyor çok değişmeden. Biz de işte para piyasası fonlarını konuşuyorduk. Onunla ilgili de bambaşka şeyler oldu ama neyse diyelim. Park edip sabit getirili tarafta falan mı tutmak lazım?
2: Ya ben Çağlar Bey, yani the basement trade'e inanıyorum. Yani artık fiyat paralar gerçekten yani o bizim hani hep hard currency dediğimiz işte istikrarlı, itibarlı ve konvertibil para, özellikle bu artan borç stoku, şoklar, merkez bankalarının bağımsızlığı nasıl bir düzeltme olacak? Yani ben dolayısıyla değerli metaller tarafında evet, Eylül ayında bir düşüş oldu. Dünya Altın Konseyi'nin dün yayınlanan bir rapor vardı. Ben de sosyal medyadan paylaştım. Diyor ki bu unusual bir durum. Yani açıklanamayan bir durum. ETF tarafında rekor giriş var ama yatırımcılar nakde dönebilmek için burada satışa geçtiler. Dolayısıyla bu alışılmadık bir durum ama ETF tarafında güçlü girişler söz konusu. Ben basement trade'in, yani fiyat paralardan daha çok değerli metallere geçişin aslında önümüzdeki dönemde birazcık daha ivme kazanmasını bekliyorum. AI tarafındaki gelişmeler, özellikle ABD tahvil faizlerinin bu kadar yüksek seyretmesi burada yeniden değerlemeyi beraberinde getirebilir. Burada dediğimiz gibi özellikle ABD hisse senetleri tarafı, sizin de Ateşen Bey geçen hafta konuşmuştunuz. Yani ETF gamma riskini, özellikle ETF'ler negatif gamma riski taşıyor. Dolayısıyla buraları yakından izlemek gerekiyor.
1: Peki hocam, biraz magazin bilgi olacak ama şu Rusya ile petrol mevzusuna halkın tepkisi nasıl? Yani her yeri gidip gözlemleyemiyoruz elbette ama bazen burada gördüğümüzle ben de yurt dışına seyahat ettiğimde orada duyduğumun arasında bariz fark olduğunu gözlemleyebiliyorum. Bir şekilde hayat ucuzlasın, kimden olursa olsun bunun faydasını görelim diye bir yaklaşım mı var, yoksa bu konuda nasıl böyle bir şey olur deyip kendi safından olan insanlardan da tepki var mı? Atmosfer nasıl?
2: Şimdi Çağlar Bey, aslında temel problem bizim crack spread dediğimiz spread. Yani Brent petrolü ile dizel fiyat arasındaki fark $100 çıkmış vaziyette. Yani Brent petrol $100 civarında. Ama özellikle dizele baktığımızda $200 yaklaşan bir marj var. Bu da özellikle rafineri tarafındaki sıkıntılardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunların çözülmesi gerekiyor. Evet, burada gerçekten Amerika'da şimdi yayın yaptığım yerin arkasında benzinlik var. 6-19'u gören fiyatlar var burada. Toledo'dayım ben şu
1: Hocam,
2: anda.
1: Hocam çok özür dileyerek bölüyorum sizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönüyoruz.
3: Koordinasyon kurulumuzun teşkiline, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin meclisimizin takdirine sunulmasına, katılım evim, bir evim ve iktisat katılım bankasının emlak katılıma devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müsbet adım atıldı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon koordinasyon kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Yine bu dönemde ülkemizi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Eleştiri hakkı yalan ve çarpıtmayla muhatabını karalama hakkı değildir. Aynı şekilde ifade özgürlüğü, önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı, insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamamalıdır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyor. Tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Hafta sonu malumunuz Zelenski ile ilgili gündem tekrar hareketlenmişti. ABD Başkanı Donald Trump Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi imzalamasını takiben de buna ilişkin birkaç cümle kurdu. Bu haberle de noktayı koyacağız. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
4: ABD Başkanı Trump Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi imzalandığını söyledi. Ateşkesi bozmayın dedi. Trump Truth Social'dan yaptığı açıklamada derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki tarafta anlaştı. Bunu bozmayın ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi. ABD Başkanı Trump, Zelenski'nin Rusya savaşını birçok kez bitirme fırsatı olduğunu ancak bunu yapmadığını söylemişti.
5: the diesel fuel because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel.
4: Trump açıklamasında Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanının geldiğini savunmuştu.
5: You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
4: Trump'ın çağrısına yanıt veren Zelenski, Putin'in 60 günlük ateşkesi kabul etmesi halinde seçimlerin düzenleneceğini söyledi. Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay verin, 60 gün ateşkes, seçimleri düzenleyeceğiz dedi. Axios'un haberine göre Zelenski, Trump'ın enerji ateşkesi açıklamasına ise bu benim için yeni bir bilgi yanıtını verdi. Rusya'nın kabul etmesi halinde ülkesinin enerji ateşkesini kabul edeceğini belirtti. Trump'la Zelenski arasındaki tartışma Cuma günü başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğünü açıklayan Trump, Moskova'nın küresel piyasaya dizel tedarik edeceğini duyurmuş, Ukrayna lideri karara, savaşa yapılan yatırım sözleriyle tepki göstermişti. Washington'la Moskova arasında yapılan anlaşmayla Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son saldırıları ilişkilendiren Zelenski, Rusya dizel ihracatı kısıtlamalarının kaldırılmasına sivil binalarımızı bombalayarak teşekkür etti demişti.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: para. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep bilir.
2: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
4: Bloomberg KT katkılarıyla.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, 60 dakikaya hoş geldiniz. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarıyla başlayacağız. Son soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekim ayı içinde yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ödemelerin yapılmasını beklediklerini belirterek tüm kurumların sürece hazır olduğunu söyledi. Yılmaz, fon tasfiyelerinin borsa üzerinde olumsuz etki yaratmayacak şekilde yürütülmesine önem verdiklerini vurguladı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre yılın ilk 8 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,3, otomobil üretimi ise yaklaşık %19 geriledi. Aynı dönemde otomotiv ihracatı 597.594 adet olurken sektörde kapasite kullanım oranı %59 olarak gerçekleşti. 2026 Nobel Ekonomi Ödülü, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik çalışmaları nedeniyle Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verildi. Hall, tüketim davranışlarına ilişkin çalışmalarıyla öne çıkarken, Woodford, yeni Keynesyen makroekonomik modelin geliştirilmesine önemli katkılar sağladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Doğu Avrupa ekonomilerinin artan jeopolitik gerilimlere karşı görece dirençli kaldığını bildirdi. Ancak kuruluş, yükselen borç yüküyle para ve maliye politikalarında daralan hareket alanının bölgenin büyüme potansiyelini sınırladığına dikkat çekti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisini yavaş ilerleyen bir tsunami'ye benzetti. Georgieva, teknolojinin rutin ve tekrarlayan görevleri üstlenmesiyle iş gücüne yönelik talebin azalmaya başladığını belirtti.

0: Evet, şimdi de kısa kısa önemli haberlere bakacağız. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifinin etki analizi yapıldı.
1: Kanun teklifi mercek altına alındı. Olası etkiler masaya yatırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan tasfiyesine karar verilen yatırım fonları hakkında kanun teklifine ilişkin etki analizi yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği bilgisi analizde yer aldı. Etki analizinde tasfiye halindeki 131 fonun toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu sürecin fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşandığına işaret edildi. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu belirtildi. Serbest ifadesi geçen ve hisse senedi fonlarında yer alan yatırımcılardansa yaklaşık 341 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu ifade edildi. Etki analizinde 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.
2: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 7 adet yazılı başvuru dilekçesiyle 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurul tarafından belirlenecek alacakların TMSF aracılığıyla takip ve tahsil edilmesine imkan tanınmasıyla fonların tasfiye kaynaklarının artırılması, yatırımcıların karşılanamayan alacaklarının azaltılması ve hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan ekonomik sonuçların sorumlular üzerinde bırakılması amaçlanmaktadır.
1: Analizde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 189 kişi hakkında el koyma tedbiri uygulandığı belirtilerek toplam mal varlığı tutarının ise bu aşamada bilinmediğine dikkat çekildi.
0: BBVA'ya göre Türk lirasında carry trade işlemleri beklenen faiz indirimlerine rağmen yıl sonuna kadar cazibesini koruyacak.
3: BBVA'ya göre Türk lirasında carry trade işlemleri beklenen faiz indirimlerine rağmen yıl sonuna kadar cazibesini korumaya devam edecek. BBVA Küresel Piyasalar Stratejisi Direktörü Tufan Cömert, haftalık raporunda Merkez

0: Bankası'nın faiz indirimlerinin carry trade işlemlerinin cazibesini otomatik olarak azaltmayacağını belirtti. Banka, beklentilerin altında kalan Eylül enflasyonu, yavaşlayan iç talep ve fon krizi nedeniyle sıkılaşan finansal koşulları gerekçe göstererek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında politika faizini 100 bas puan indireceğini öngördü. Dış koşullarda belirgin bir bozulma yaşanmaması halinde, Aralık ayında da 100 bas puanlık ek indirim yapılabileceği ifade edildi. Cömert politika faizinin 100 bas puanlık indirimle %36'ya düşürülmesinin, basit aylık faiz getirisini yalnızca 8 bas puan azaltarak %3.08'den %3'e çekeceğini belirtti. Ekim ve Aralık aylarında toplam 200 bas puanlık indirim gerçekleşse bile, brüt aylık carry getirisinin %2.9 civarında kalacağını vurgulayan Cömert, getiri tamponunun güçlü seyrini sürdüreceğini kaydetti. Cömert'e göre carry rate açısından belirleyici unsur faiz indirimlerinden çok, Merkez Bankası'nın Türk lirasındaki değer kaybını kontrol altında tutarken yeterli düzeyde pozitif reel faizi koruyup koruyamayacağı olacak.
1: Otomotiv Sanayi Derneği yılın ilk 8 ayına ilişkin rakamları açıkladı. OSD verilerine göre yılın ilk 8 ayında otomotiv üretimi %7,3 azalarak 841.583 adede geriledi.
0: Otomotiv Sanayi Derneği yılın Ocak ile Ağustos dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Verilere göre yılın ilk 8 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 azalarak 841.583 adede geriledi. Otomobil üretimi ise yaklaşık %19 düşüşle 458.169 adet oldu. Traktör üretimi dahil edildiğinde toplam üretim 854.860 adede ulaştı. Aynı dönemde ticari araç üretimi %12 artarken, ağır ticari araç üretiminde %7, hafif ticari araç üretiminde ise %12 artış kaydedildi. Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı %59 olarak gerçekleşti. Otomotiv ihracatı da yılın ilk 8 ayında adet bazında %12 azalarak 597.594'e geriledi. Otomobil ihracatında %28 düşüş yaşanırken, ticari araç ihracatı %9 arttı. Traktör ihracatı ise %14 yükselişle 8.245 adede ulaştı. İç pazarda da daralma devam etti. Ocak ile Ağustos döneminde toplam otomotiv pazarı geçen yılın yine bu dönemine göre %12 küçülerek 745.597 adet oldu. Otomobil satışları ise %14 azalışla 564.241 adet olarak kaydedildi. Ticari araç pazarında %5, hafif ticari araç pazarında %4 ve ağır ticari araç pazarında %7 daralma yaşandı. Söz konusu dönemde otomobil satışlarında yerli üretim araçların payı %35, hafif ticari araç pazarının ise %23 olarak gerçekleşti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le dizel tedariği konusunda anlaştıklarını açıkladı. Buna göre Rusya küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt sağlayacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le oldukça başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, dizel yakıt tedariğine ilişkin vardıkları anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı. Görüşmede Trump, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve küresel piyasalarda derhal 300 bin tonun üzerinde dizel yakıt sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. Trump ayrıca Rusya'nın Kasım ayında 500 bin ton, hemen ardındansa 1 milyon ton daha dizel yakıt tedarik edeceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Rusya'nın dizel yakıt rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton daha dizel yakıt sevkiyatı gerçekleştireceğini ifade etti. Trump, Hürmüz Boğazı üzerindeki tam kontrolleri ve Rusya'nın enerji tedariğine ilişkin açıklaması sayesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelinde dizel fiyatlarının rekor düzeyde ve hızla düşeceğini savundu. Trump, özellikle Amerikalı çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve kamyon şoförleri için fiyatların düşürülmesinin en büyük önceliği olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, söz konusu anlaşmayı son derece büyük ve önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.
1: Goldman Sachs, Brent petrole ilişkin tahminini revize etti, yukarı yönlü revize etti. Gerekçe olarak da Orta Doğu'da artan riskleri ve çatışma ihtimalinin yeniden tırmanmasını gösterdi.
0: Goldman Sachs, Orta Doğu'daki arz riskleri ve çatışmaların yeniden tırmanma ihtimalini gerekçe göstererek, Aralık ayı Brent petrol fiyat tahminini varil başına $85'dan $90'a yükseltti. Analistler yayılmadıkları değerlendirmede Orta Doğu'daki petrol arzının yeni koşullara uyum sağlamasının zamanla fiyatları düşürebileceğini vurguladı. Ancak çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin fiyatlar üzerinde önemli bir yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Analistler petrol fiyatlarına yansıyan jeopolitik risk priminin varil başına 20 doların biraz üzerinde olduğunu tahmin etti. Goldman Sachs, Brent petrolün aksine yüksek Amerika Birleşik Devletleri Avrupa nakliye maliyetleri nedeniyle alışılmadık ölçüde düşük seyreden Amerikan ham petrolünün Aralık'ta ortalama 81 dolar olmasını bekliyor. 2027 yılında ise 73 dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.
1: Fed yeni bir araştırma yayınladı. Fed'in araştırmasına göre 2022-2025 döneminde Amerika'daki hanelerin büyük bölümünün gelir ve servetinde artış yaşandı. Ancak yüksek enflasyon ve artan borç yükü nedeniyle finansal sıkıntılar da büyüdü.
0: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 2022 ile 2025 dönemine ilişkin tüketici mali durumu araştırması yayımlandı. Araştırma, pandemi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hanelerin büyük bölümünün gelir ve servetinde artış yaşandığını, bu artışların özellikle düşük gelirli kesimlerde yoğunlaştığını ortaya koydu. Bununla birlikte yüksek enflasyon döneminde artan borç yükü nedeniyle finansal zorluk yaşayan hanelerin oranının da yükseldiği açıklandı. FED, gelir eşitsizliğinin son 3 yılda azaldığını, ancak bu değişimin süregelen servet eşitsizliklerini azaltmada pek etkili olmadığını da belirtti. Düşük gelirli ailelerde 2025 yılına kadar olan 3 yıllık dönemde ılımlı bir gelir artışı görüldü. Gelir dağılımının en üstünde yer alan ve gelirlerinin büyük bir kısmını sermaye kazançları ve işletmeler gibi daha değişken unsurlardan elde edenlerin gelirleri ise azaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ev sahipliği oranı yaklaşık %66 seviyesinde değişmezken, borsaya yatırım yapanların oranı 2022'deki %58 seviyesinden 2025'te %56'ya geriledi.
1: 2026 Nobel Ekonomi Ödülü makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verildi.
0: 2026 Nobel Ekonomi Ödülü makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verildi. Stockholm'daki Kraliyet İsveç Bilimler Akademisi, Stanford Üniversitesi'nden Robert E. Hall ve Columbia Üniversitesi'nden Michael Woodford'un 12 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 1.2 milyon dolarlık ödülü paylaşacağını duyurdu. Akademi, iki ekonomistin etkili istikrar politikaları uygulama becerisini önemli ölçüde geliştiren yeni makroekonomik modeller ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada bu modeller temel alınarak zamanında uygulanan maliye ve para politikası önlemlerinin ekonomideki zirve ve dip noktaların etkisini azaltabileceği vurgulandı. Robert E. Hall özellikle 1978 yılında yayımladığı çalışmasıyla ekonomi literatüründe öne çıktı. Hall, bu çalışmasında tüketicilerin tüketim düzeylerini istikrarlı tutmayı tercih ettiklerini ortaya koydu. Michael Woodford ise küresel politika yapıcılar üzerinde önemli etkisi bulunan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan yeni Keynesyen modelinin geliştirilmesine öncülük etti. Ödül Komitesi Başkanı John Hassler, bu iki ekonomistin çalışmalarının bugün dünya genelinde merkez bankaları ve hükümetler tarafından kullanılan modellere sağlam bir teorik temel kazandırdığını belirtti. Hassler, bu çalışmalar sayesinde enerji krizleri veya hane halkı tüketimindeki ani değişimler gibi ekonomik şoklarla başa çıkma konusunda artık daha donanımlı olunduğunu ifade etti.
1: Evet, şimdi 60 dakikaya başlarken ilk konuğumuz Pariterium Eğitim Danışmanlığı kurucusu Doktor İsmet Demirkol. İsmet'ciğim, iyi akşamlar, hoş geldin.
2: İyi akşamlar Hande, çok teşekkür ederim, iyi haftalar.
1: Çok teşekkürler. Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahiplerini takip etmişsindir diye düşünüyorum. Gerçekten çok güncel bir soruya aslında yanıt arıyorlar. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde artan enerji fiyatlarıyla bir taraftan enflasyonu düşürüp bir taraftan büyüme ve istihdamı koruyabilmek nasıl mümkün? Nasıl değerlendirirsin? Kısacık bir değerlendirmeyle başlayalım sohbetimize.
2: Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Öncelikle burada ben açıkçası her iki akademisyeni de hem tebrik ediyorum. Diğer taraftan bu bence davranışsal finansa büyük bir atıfta bulunmuş. Dolayısıyla bugün artık günümüz dünya.
1: Evet, İsmet Demirkol'un... İsmet'cim sesin gitti.
2: Tila, özellikle...
1: Evet, duyuyorum. Duyuyorum şimdi.
2: Şu an ses geliyor herhalde değil mi? Hane halkının özellikle davranışları, özellikle kendine değişiklik oluyor.
1: Evet, İsmet Demirkol'un bağlantısında bir problem var. Bir reklam arasına gidelim, dönelim. Tekrar bu arada bağlantımızı deneyelim ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Romanın 5 günü şimdi raflarda.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watson's çeki hediye. Detaylar garanti ve...

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep birlikte.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Sanırım onda etkisi olur diye düşünüyorum. Burada özellikle mikro düşünce, yani bireysel iktisat, diğer taraftan bireylerin ve hane halkının, şirketlerin daha fazla kendi kararlarının bence şu anki süreçte yeni Keynesyen modelde daha fazla öne çıktığı ortaya çıkıyor. Bir taraftan da davranışsal finansa bence biraz daha yakın olarak görüyorum her iki kararda. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yeni Keynesyen modelin özellikle doğru uygulanacak makroekonomik politikalarla ve para politikasıyla hem ekonomideki para politikası aynı zamanda finansal istikrarda daha büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.

0: Ama şimdi Avrupa'da Fransa'yı mesela konuşuyoruz ve baktığımız zaman borçlanma maliyetlerinin yükselmesi dünya genelinde aslında merkez bankalarının yükünün de bir kısmını üstleniyor. Geldiğimiz noktada faiz kararları açısından baktığımızda tablo değişmiş gibi görünüyor. Faiz artırım baskısı sanki bir miktar bu vesileyle azaldı gibi görünüyor. Nasıl değerlendiriyorsun geldiğimiz noktayı hem tahvil getirileri tarafında hem de başta Fed olmak üzere merkez bankalarının yol haritası açısından?
1: Şimdi zaten Amerikan 10 yıllıklarındaki yükselişler piyasanın özellikle FED'den bir faiz arttırımı mesajını istiyordu. Yani ben de zaten seninle sohbetlerimi hep dile getiriyordum. Buradaki süreçte aslında faiz artışının çözüm olmadığını enflasyonla, özellikle makro politikalarda arz fazlası yaratarak enflasyonu düşürülmesi gerektiğini daha fazla savunuyordum. Dolayısıyla şu anki süreçte bir miktar 10 yıllıklardaki gerileme, tahvillerdeki gerileme sanki FED'in de artık belki de Ekim ayındaki toplantıda pas geçeceğini, belki bir ihtimal Aralık ayında da pas geçecek, 2027'yi refinansmanı olarak sağlayacağını söylüyor ama şunu da söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla her 25 bas puanlık artış 100 milyar dolarlık bir maliyet ek yük yaratıyor Amerikan hazinesine. Dolayısıyla aslında 10 yıllıkların artışı bir taraftan ekonominin çok fazla sıkılaştığını gösteriyor ama diğer taraftan aslında Amerika'nın resesyona girmediğini, dolayısıyla faiz artışı olmadan da özellikle arz fazlası yaratılarak enflasyon düşürülmesi fiyatlandığı zaman ben 10 yıllıkların belli bir süre sonra tekrar geriye doğru gevşemesinin daha mümkün olduğunu da söylemek istiyorum.
0: Şimdi bir tarafta enflasyon, bir tarafta büyüme var. Aslında faiz artışları enflasyonu kontrol altına almak açısından önemli. Ama diğer taraftan büyüme performansı açısından baktığımızda da bir başka yan etki. Yani bu ikisini dengeleyebilmek gerçekten böyle ipte cambaz misali bir zorluk taşıyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii Fed ile birlikte Avrupa tarafına da bakıyoruz. Biraz önce söylemiştim yani. Sadece Amerika'da değil, Fransa'da, Japonya'da, dünyanın pek çok yerinde benzer bir tablo var. Avrupa tarafı için nedir öngörün? Orada da yol haritası nasıl olabilir? Çünkü Avrupa Merkez Bankası aslında baktığın zaman Fed'e nazaran daha netti bu faiz artışları konusunda ve yoluna da devam etti. Ama Avrupa için de geçerli jeopolitik riskler, daha yüksek getiri bekleyen hane halkı, ne dersin?
1: Açıkçası Avrupa'nın durumu daha zor. Çünkü burada özellikle dizel tarafını konuşalım. Bugün Avrupa'daki üretilen ve kullanılan enerjide %45'in üzerinde dizel kullanılıyor. Yani enerji aşırı dışa bağımlı. Enerji aşırı dışa bağımlı olan bir ülke, ki Türkiye de öyle keza, enerji dışa bağımlı. Bu kadar dışa bağımlılığın olduğu bir ortamda faiz artışı Avrupa için çözüm olmayacak enflasyonla mücadelede. Bence tek çözüm özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması ve yeşil enerji. Eğer ki Avrupa kendi enerji maliyetlerini, yeşil enerjinin finansmanını daha iyi çevirebilerek sınırda karbon vergisiyle özellikle yeşil enerjiye daha büyük yatırım yaparsa enflasyonla mücadelede daha büyük katkı sağlar. Aksi takdirde faiz artışının enflasyonu çok fazla düşürmeyeceği, aksine borçlanmanın daha da artacağından dolayı Avrupa'da çok büyük bir durgunluğun daha fazla ortaya çıkacağını söylemek istiyorum.
0: Biliyorsun ABD Başkanı Trump cuma akşamı açıklama yaptı. Dedi ki ben Putin'le anlaştım ve Rusya piyasaya milyonlarca tonluk dizel sunacak. Ama bir taraftan da baktığımızda aslında Rusya'nın derdi onu sunmak değil. Rafinerilere çok ciddi bir şekilde bu savaş nedeniyle zarar geldi. Hatta biz Rusya içerisinde bile benzin kıtlığı olan süreci yaşadık. Dolayısıyla nasıl bir etki beklersin, gerçekleşmesini beklersin? Misin? Rusya tarafından henüz bununla ilgili bir açıklama gelmedi ama olur ise hakikaten özellikle Avrupa'yı etkileyen ama dünyanın geri kalanı için de çok önemli bir tehdit olan bu dizel meselesini çözmeye namzet olabilir mi bu anlaşma?
1: Özellikle zaten Almanya'nın açıklamasını çok net görüyoruz. Bu anlaşmaya karşı çıktı. Ben sadece 1-2 günlük bir düzeltme olarak düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki 3 çeyrek 2027'de daha fazla enerji maliyetlerinin artacağı, özellikle dizel tarafın daha da güçleneceği ortaya çıkıyor. Fakat belki de konuşulması gereken en önemli şey de emtia. Yani nadir elementlerde de en güçlü ülke Çin. Dolayısıyla 2027'de belki daha fazla Çin'i konuşup diğer taraftan nadir elementler ile dizel savaşını daha fazla fiyatlayacağız gibi gözüküyor.
0: Peki dönelim Türkiye'ye. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da önünde bir faiz kararı.

0: var. Aslına bakarsan beklentiler yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yönünde. Ama işte dışarıdaki koşullar, işte jeopolitik riskler, artan enerji maliyetleri, bunlarda herhangi bir, en azından şu aşamada, değişiklik yok. İçeriye baktığımızda enflasyonda, en azından Eylül enflasyonuna, son gelen enflasyon verisine baktığımızda bir miktar gıdanın da özellikle etkisiyle beklentilerin altında kalan, Merkez Bankası'nın da işini kolaylaştıran bir veri var. Yine aynı çıkmaz belki bizde içeride de var. Yani sıkı para politikalarının bir süre sonra aslında etkisini piyasadaki dinamikler neticesinde azalttığı yönünde. Dolayısıyla bizde ne beklersin? Nasıl bir yol haritası öngörürsün Merkez Bankası tarafında?
1: Şimdi açıkçası bir 100 bas puan indirim gerçekleşse bile özet olarak 71 milyar dolar, 80 milyar dolar civarında bir enerji şov almak söz konusu. Özet olarak 80 milyar dolarlık Türkiye'nin petrol doğalgaz olarak katıyoruz. 80 milyar dolarlık enerji dışa bağımlılığı çözmeden faiz indirimlerinin çok fazla sonuç yaratmayacağını ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bizim özellikle enflasyonla mücadelede arz fazlası yaratmamız gerekiyor. Bu da enerji dışa bağımlılığı çözerek, bu da yeşil enerji yatırımı yaparak. Dolayısıyla şu anki politikalarıyla ile kısa vadede enflasyonu düşürmek bir miktar zor gözüküyor. 3-4 yıl sonra özet olarak aslında buradaki yeşil enerji konuşalım. Dünyada 4 trilyon dolarlık bir enerjiye yatırım yapıldı geçen sene. Sadece 2,5 trilyon dolarlık da yeşil enerji yatırım var. Türkiye'nin burada katkısı 15 milyar dolar. Biz bu 15 milyar doları yıllık bazda 60-70 milyar dolar ancak çıkarırsak, yeşil enerjide finansmanı sağlayabilirsek enflasyonun mücadelesine daha büyük avantaj sağlayacak diyorum. Dolayısıyla 200 bas puan inse bile, yani %35'lere kadar geriye çekilse bile faiz, enflasyonda kalıcı düşüşü %27'leri 27'de görmemizin çok fazla bir mümkün olmadığını söylemek istiyorum.
0: Peki İsmet, Türk lirasına gelelim. TL'nin aşırı değerli hali devam ediyor. Ama tabii özellikle şu son dönemde yaşadığımız fon krizi nedeniyle epeyce bir aslında mevduata kayıştan bahsediliyor. TL varlıklara teveccühün arttığından bahsediliyor. Tabii altın tarafını, yastık altını vesaire bilemiyoruz ama yine de her ne olursa olsun son 3 yıldır uygulanan politikanın devamına inanç var. Sen nasıl değerlendiriyorsun Türk lirası tarafını? Bu politikanın acaba ne kadar daha devam etmesini bekleriz?
1: Şimdi sonuçta aslında yine biraz önce ifade ettiğim gibi sıkı para politikası çözüm değil. Evet, mecburen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arz fazlası yaratılmadığı için sıkı para politikası ile enflasyonun mücadelesine yol kat ediyor. Ama bizim özellikle dışa bağımlılığı çözmemiz için doğrudan yabancı yatırımına ihtiyacımız var. Bir noktada hükümetin ben daha fazla büyümeye odaklanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 2027'nin ikinci çeyreğinden itibaren daha fazla ihracat odaklı bir büyümenin fiyatlanacağını söylemek istiyorum. Dolayısıyla şu anki süreçte sıkı para politikasında geldiğimiz nokta %29 civarı bir enflasyon. Bundan sonraki süreçte bizim üretimi, yani arz fazlasını yaratmamız gerekiyor. Bu da tabii mecburen tekrar enflasyonun yukarı doğru tetikleyecek. Dolayısıyla çok zor bir ikilem. Sanki önümüzdeki süreçte artık ihracatın daha fazla ön plana alacağı, büyümenin bir miktar daha fiyatlanacağını söylemek istiyorum 2027 ikinci çeyrekten itibaren.
0: Tabii şimdi ihracat tarafı çok çok önemli ama mesela biz de içeride şimdi bir döviz dönüşüm desteğinden bahsediyoruz. Orada bir takım düzenlemeler oldu ama şirketler tarafında bu çok memnuniyetle karşılanmadı. Bir kere en önemlisi belli bir kar etmesi bekleniyor bu imkanlardan yararlanabilmesi için şirketlerin. Zor durumda olanlar var. Sanayi üretimi verisini gördük. Orada da işler iyi gitmiyor. Dolayısıyla acaba keza dış pazarlara da baktığımız tablonun ne olduğunu görüyoruz. Bir Çin etkisi de var. Bütün bunlarla acaba ihracatçı nasıl silkinip toparlayacak ve yeniden büyümenin lokomotifi haline gelecek? Nasıl değerlendiriyorsun sanayi tarafını? Zaten Türkiye'de de ihracat dediğimizde aslında önemli bir bölümü sanayiden, üretim tarafından geliyor, öyle değil mi?
1: Kesinlikle katılıyorum. Burada özellikle hali hazırda Zaten bizim euro dolar paritesindeki artış ihracata çok büyük katkı sağlıyor. Fakat Avrupa'daki durgunluk artmaya devam ediyor. Burada açıkçası tek çözüm Çin. Çin ekonomisiyle Türkiye ilişkilerini daha fazla arttırılarak Çin yatırımlarını Türkiye'ye çekmemiz gerekiyor. Bu da tabii kısa vadede pek kolay değil gibi gözüküyor. Fakat bundan sonraki süreçte artık bizim dolar yabancı çekerek şu anki finansmanı çevirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla en önemli belki de sıkıntı yeşil enerji ve dijital ikiz. Yani yeşil enerji yatırımlarını arttırmak için Avrupa Yatırım Bankası'ndan kredi çekerek yeni hikayeyi fiyatlayarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Özet olarak kısa vadede sanayideki düzeltmenin 2027'nin belki sonlarına doğru bir miktar düzeleceğini fakat bunu da ancak yeşil enerji finansmanına çok büyük belki katkı sağlayarak bir miktar 2028'de daha olumlu bir senaryoyu görebileceğimizi düşünüyorum.
0: İsmet'ciğim çok kısacık parite ile ilgili değerlendirmeni de alabilir miyim? Çünkü özellikle evet dolar bir miktar geri çekiliyor dedik. Hoş yılbaşından bu yana yukarı yönlü hareketini gördük ama genel olarak baktığımızda euro tarafı da bütün bu içeride yaşanan gerginlikler ve gelişmelerle bir miktar sönümleniyor. Ama parite için belli seviyeler var. Aşağılara doğru belli bir yere kadar inebileceğini öngörüyor piyasa analistleri. Sen bir ekonomist olarak nasıl değerlendirirsin pariteyi? Biraz önce de ihracatçı dedik. O yüzden oradaki öngörülerini de merak ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle 2026'nın son çeyreğine kadar 1.10'lar, 1.09'lar görülse bile 2027'nin ikinin çeyreğinden itibaren tekrar 1.15, 1.20'leri göreceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu savaş bitecekti. Yani Amerika'nın İran'la savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı bir şekilde sonlanacaktır. Enerji dışı bağımlılığının çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla dolar endeksinin çok fazla güçlenmesi Amerikan ekonomisine yaramadığından dolayı 2027'nin ikinin çeyreğinden itibaren tekrar 1.15, 1.20'leri hatta 3. çeyrekten itibaren 1.22-1.23'leri daha rahat görebileceğimizi söylüyorum Euro'lar tarafında.
0: Çok çok teşekkür ediyorum sevgili İsmet Demirkol. Ağzına sağlık. İyi akşamlar diliyorum sana.
1: İyi akşamlar.
0: Evet, İsmet Demirkol'un da altın çizdiği üzere sürdürülebilir enerji, yeşil enerji bizim için önemli bir fırsat penceresini oluşturuyor. Ve Türkiye'de yenilenebilir enerji ile ilgili kuvvetli yatırımlarımız var. Ama mesele sadece enerji üretmek değil, aynı zamanda onu depolayabilmek de gerekiyor. Sıradaki konuğumuz Enerji Depolama Sistemleri Derneği ETSİS'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Can Tutaş'ı. Can Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: Hande Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle Türkiye'de enerji depolama yatırımlarına bakalım. Benim önümde şöyle bir rakam var. 935 megawattlık proje portföyü. Bu ne anlama geliyor? Kısaca bunu sorayım önce.
2: Teşekkür ederim. Hande Hanım, biz 8 Ekim'de bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz enerji depolama sistemleri zirvesinde ETSİS olarak üyelerimizin portföyünde bulunan projelerin toplam kapasitesini belirledik. Bu kapasite 935 megawatt saatlik bir kapasite. Bu kapasitenin içerisinde mühendislik firmalarımız, yatırımcı firmalarımız, yüklenicilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız tamamının portföyü yer alıyor diyebiliriz. Şu anda mevcut kurulu gücümüz depolama sistemleri için yaklaşık 550 megawatt saat civarında bir depolama sistemi şu anda halihazırda çalışır durumda. Bizim bu 935 megawatt saatlik batarya portföyümüzün de yıl sonunda özellikle Kasım ayının sonunda gerçekleşmesi gereken niyetten başvurularından kaynaklı yıl sonunda devreye girmesini bekliyoruz. Tabii ki de bu portföyün içerisinde herhangi bir şekilde geliştirme aşamasındaki projeler yok. Zaten şöyle ifade edebilirim, geliştirme aşamasındaki projeler çok daha fazla bir kapasiteye tekabül ediyor. Önemli olan tabii ki de yalnızca bu kapasitenin büyüklüğü değil, bu projelerin Türkiye'nin çok farklı yerlerine de yayılmış olması. Aynı zamanda biz bu hesabı yaparken üyelerimizle birlikte herhangi bir şekilde aynı projeyi iki defa saymadık. Yani hem kurulum firmasının hem danışmanlık firmasının içinde olduğu projeyi sadece bir kere hesaba dahil ettik ki bu yıl sonu hedeflerimiz olan 1000 megawattlık saatinde büyük bir çoğunluğunu oluşturmuş durumda. Bu rakamlar genel olarak özetlemek gerekirse bizim somut proje portföyünü temsil ediyor diye ifade edebiliriz. Peki 935 megawatt saat ne demek? Belki birazcık bundan bahsetmemiz gerekiyor daha anlaşılabilir olması açısından. Bir hanenin bir yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 3000 kilowatt saat civarında. Yani yaklaşık 3 megawatt saat civarında diyebiliriz. Dolayısıyla 935 megawatt saatlik bir kapasite demek yaklaşık 310 hanenin bir yıllık tüketimine eşdeğer bir rakam anlamına geliyor. Tabii burada şunu unutmamamız gerekiyor. Bu 935 megawatt saatlik kapasite bir elektriksel üretim değil. Bizim bataryamızın kapasitesi. Yani büyük pillerimizin kapasitesi diye ifade edebilirim. Bataryaların her gün minimum bir defa şarj deşarj olduğunu varsayarsak, bu sistemler yılda, yani 365 gün tam şarj deşarj olduğu senaryoda, yaklaşık 114 bin hanenin bir yıllık tüketiminin dengelenmesi veya stoklanması, tekrardan deşarj olması anlamına geliyor ki bu çok ciddi bir kapasite. Başlangıç için en azından çok ciddi bir kapasite diyebiliriz. Bizim açımızdan tabii ki de asıl mesaj şu: Türkiye'de enerji depolama artık yalnızca masa başında değerlendirdiğimiz veya konuştuğumuz sistemler değil, artık sahada direkt olarak karşılığını bulduğumuz sistemler olarak özetleyebilirim.
0: Şimdi benim anladığım mevcut yatırımlar yıl sonuna kadar iki katına çıkacak. Yani bunu bekliyoruz sizin yaptığınız çalışmaya istinaden. Tabii yenilenebilir enerjinin geleceğinde bu depolama sistemleri çok önemli bir yer teşkil ediyor. İşte bu batarya konusu ya da şebekelerin esnekliği. Bu konularla ilgili acaba ne noktadayız biz Türkiye olarak? Dünyanın neresindeyiz ve neler yapmak gerekiyor bu rakamları daha da yükseğe çıkarmak için? Çünkü nihayetinde enerji maliyetleri son derece yüksek olduğu bir konjonktürdeyiz ve öyle görünüyor ki kolay kolay bunlar geride çekilmeyecek.
2: Hande Hanım, şimdi bu zamana kadar ağırlıklı olarak biz kurulu güç dikkate alarak konuştuk. Yani enerji yatırımlarında kurulu güçten bahsettik. Ama aslında biz bir enerji dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Dolayısıyla size rakamlarla bir örnek vermem gerekirse, Türkiye'nin 2000 yılının sonunda toplam bütün kaynaklardan, yani konvansiyonel ve yenilenebilir dahil, toplam kurulu gücü 27 bin megawatt seviyesindeydi. Bugün geldiğimiz noktada, ki 2027'ye yaklaştığımız, yani 3 ay kala, bizim güneş enerjisinden sadece kurulu gücümüz 27 bin megawattı geçmiş durumda. Ben bunu niye anlatıyorum? Aslında yenilenebilir enerji potansiyelimizi hayata geçirdiğimiz çok ciddi bir yatırım portföyü oluşmuş durumda. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor: artık bu dönüşüm içerisinde bu büyümeyi sadece kurulu güçten ifade edemeyiz. Bizim burada dikkat etmemiz gereken, kritik hale gelende bu ürettiğimiz enerjiyi ne kadar yönetebiliyoruz? Birazcık bu özelde konuşmamız gerekiyor. Mesele yalnızca elektriği üretmek veya tüketmek değil, ürettiğimiz elektriği tüketimimizle dengeleyebilmek, doğru zamanda doğru ve en verimli şekilde şebekede değerlendirebilmek bizim için kritik bir hal almış durumda. Şimdi örnek verecek olursak, mesela güneş enerjisi projelerinde günün belli saatlerinde üretimimiz var. Hatta gün içerisinde, gün ortasında yoğun bir şekilde elektrik üretiminiz oluyor. Rüzgar keza aynı şekilde, rüzgar dengesiyle üretimi değişen kaynaklar. Yani kurulu güçle üretilen enerjiyi veya tüketilen enerjiyi çok ciddi şekilde ayırmamız gerekiyor. Batarya sistemleri tam olarak burada devreye giriyor. Üretim ve tüketimin arasındaki bu zaman kavramını ortadan kaldırıyor. Yani bu zaman farklılığını yönetmemize olanak sağlıyor. Sizin ihtiyacınız olduğu zaman bu elektriği şebekeye verebilen, ihtiyacınız olmadığında fazla enerjiyi depolayabildiğiniz, yani zamanını kaydırabildiğiniz bir sistemden bahsediyorsunuz. Yani bu zamana kadar yönetimi zor olan, depolaması zor olan enerjiyi bugün artık depolayıp yönetebileceğimiz bir emtia haline getirmeye başladık. Bu nedenle de enerji depolama, tabii ki de bu yenilenebilir enerji yatırımlarının bir tamamlayıcısı, bir destekleyicisi gibi değerlendirebiliriz. Türkiye tabii ki güneş ve rüzgar konusunda potansiyeli de çok yüksek bir ülke olduğu için mühendislik altyapılarımızla, enerji altyapımızla, gelişen bu teknolojiyi doğru bir şekilde takip ederek, hızlı bir takip ederek, bize için önemli bir fırsat, yeni bir yatırım kapısı açmış durumdayız. Türkiye yalnızca enerji depolama teknolojilerini hani kuran, bunları geliştiren bir yapı şeklinden çıkıp, aslında en küçük hücre seviyesinden nihai ürüne kadar, yatırımından yazılımına kadar her aşamada görev alması gereken bir yapıya dönüşmeli. Üreten ve biz genel olarak şöyle özetliyoruz: üreten ve bölgesine hizmet ihraç eden bir yapı haline getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla batarya sistemlerinin önemini de bir kez daha vurgulamak istiyorum.
0: Neyi merak ettim Can Bey? Bir kere etsiz kaç adet firmayı temsil ediyor? Bir de ikincisi, acaba bunlar içerisinde ne kadar genç girişimci var? Çünkü çok potansiyeli olan bir alandan bahsediyorsunuz. Genç arkadaşlar çeşitli projelerde, farklı alanlarda aslında ilerlemek arzusundalar. Bana çok cazip bir sektör geldi girişimcilik açısından da. Ne dersiniz?
2: Çok haklısınız Hande Hanım. Şöyle başlayalım. Bizim şu anda 40 kurumsal üyemiz var. Bu 40 kurumsal üyemiz tabii ki de çok ciddi, büyük ölçekte sanayi, bu işin taahhüt tarafında müteahhitliğini yapan firmalar, hizmet ihraç eden veya daha farklı hizmet

0: kollarında devamlı olarak çalışan, yani enerjinin her branşında çalıştığı gibi bataryada da dahil olan, işte konstrüksiyondan batarya sistemine, invertöründen panele kadar üretimini yapıp aynı zamanda kuran firmaların da olduğu bir yapı. Ama değindiğiniz nokta çok kritik. Yepyeni bir pazar. Kendisi zaten doğal olarak yeni bir teknoloji ve gelişmeye açık, gelişmeye müsaade eden bir sistemden bahsediyoruz. Özellikle yazılım tarafında girişimciliğin etkilerini biz çok ciddi şekilde görmeye başladık. Çünkü 8 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz etkinliğe katılmak isteyen davetlilerimizin içerisinde özellikle enerji yönetim sistemi ve batarya yönetim sistemi üzerinde çalışan çokça firma vardı. Tabii ki de bu işin yazılımı çok kritik. Hak verirsiniz, bu dengelemeyi sağlayacak ve şebekeye bu kadar etkisi olan bir ekipmanın yönetilebilmesi kritik bir öneme sahip. Özellikle belki üretim tarafında ciddi yatırımlar gerektirdiği için girişimcilik tarafında bir miktar zayıf kalabilir. Ama yazılım tarafında, yani donanım tarafında değil ama yazılım tarafında inanılmaz bir portföy sunuyor diyebiliriz.
1: Peki dediniz ki bu portföy Türkiye'nin çeşitli yerlerine, farklı yerlerine dağıldı. Acaba özellikle yoğunlaştığı bölgeler var mı? Nasıl bir dağılımdan bahsediyoruz bu depolama sistemleri açısından, sahadaki depolama sistemleri açısından?
0: Hande Hanım, tam da bu noktada biz Etsis olarak bir altyapı geliştirdik. Bu altyapı Türkiye'nin enerji depolama haritası. Aslında bizim çıkış noktamız burada üyelerimizin içinde yer aldığı proje portföyünün bir gösterimi şeklindeydi. Tabii bugün geldiğimiz noktada üyelerimiz de bu portföyün büyük çoğunluğunu oluşturduğu için Türkiye'de şu anda devreye alınan, inşaatı devam eden veya proje geliştirme aşamasında olan projeleri bir harita üzerine işleme hedefiyle yola çıktık. Ve şu anda kamuoyunun hizmetine sunduğumuz bir yazılımımız var, bir haritamız var. Bu paylaştığımız, kamuoyuyla paylaştığımız bu haritamız tabii ki de yalnızca projelerin yerlerini gösteren bir görsel olarak karşımıza çıkmıyor. Amacımız aslında Türkiye'de enerji depolama yatırımlarının gelişimini de takip edebileceğimiz, bulundukları lokasyonları ve sektörün ortak katkısıyla büyütebileceğimiz bir bilgi birikimi oluşturmak, bir bilgi havuzu oluşturmak, tabii ki de bilgi altyapısı oluşturmak diyebiliriz. Baktığımız zaman bu zamana kadar devreye alınan sahalar, proje geliştirme süreci devam eden projeler, diğer havuzdaki bütün projelerden bahsedecek olursak herhangi bir şekilde bölge gözetmiyor. Zaten dağıtılan kapasitelerde de benzer şekilde bir yapı vardı. Türkiye'nin dört bir tarafında yayılmış durumdaydı. İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu gibi birçok yerde var. Hatta bunun bir örneğini şöyle verebilirim. Bizim yine aynı şekilde üyelerimizin görev aldığı projelerden biri Ali Ağa'da, diğeri Iğdır'da. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafında da bu projelerin hayata geçtiğini görmek tabii ki de gurur verici. Bu enerji depolama yatırımlarının yalnızca hani belirli bir bölgede değil, Türkiye'nin dört bir yanında zaten hayata geçirilebileceğinin de bir göstergesi. Özellikle tabii ki güneş enerji potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerde güneşe entegre batarya sistemlerini sıkça görüyoruz. Rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerde de keza aynı şekilde rüzgar santrallerine entegre batarya sistemimizi görüyoruz. Haritamız bugün Türkiye'deki bütün yatırımların tabii ki de bir eksiksiz envanteri değil ama gelişmeye açık ve katkı sunmaya açık bir altyapı olarak kurgulandı. Biz tabii ki Esis'in bu geniş ağ ve sektör farklı alanlarında hizmet veren paydaşlarımızla beraber olabildiğince çok önemli bir portföye temas edip içeriğini de dinamik tutmaya özen gösteriyoruz. Biz bu haritanın zaman içerisinde ortak bir referans nokta haline geleceğinden inancımız tam.
1: Can Bey, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Etsiz Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ıyla birlikteydik. Evet, 60 dakikayı bitirmeden biraz daha jeopolitika konuşalım. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocam Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte. Tarık hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar Hande Hanım. Yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam, hikaye değişmiyor. Yine artan enerji maliyetleri, yine Trump'ın Rusya çabaları. Şimdi ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna arasında enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik yeni girişimler başlattı. Acaba Washington'ın Rusya ile enerji ticaretini arttırma arayışı Ukrayna'daki savaş dengelerini nasıl değiştirecek? Son yaptığı açıklamada mesela Rusya ile Putin'le ben konuştum. milyonlarca ton işte dizel piyasaya verecek bunu söyledi diye. Hoş Putin'den bir geri açıklama gelmedi ama bu çabaların acaba bu kez bir karşılığını görür müyüz? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Amerika'da ateş bacayı sarmış Hande Hanım. Trump seçimler yaklaştıkça iyice strese girmiş. Çok net. Dizel fiyatlarındaki, petrol fiyatlarındaki artış öngörülerinin çok üstünde Amerika'da. Bu şekilde seçime giderse kaybedecek. İşte bunun önüne geçmek için piyasaya daha fazla dizel tedariki sağlanması açısından Rusya'nın biraz rahatlatılması, üzerindeki ambargo ve yaptırımların kaldırılmasını öngören bir tutum içerisinde Trump. Ama bu Trump'ın yaklaşımı ne Amerikalılar tarafından destekleniyor, ne Amerikan Kongresi tarafından destekleniyor ki zaten desteklenmediğini de gördük. Cumhuriyetçilerden ve demokratlardan oluşan bir senatörler ekibi şiddetle karşılık verdi Trump'ın bu önerisine. Ukrayna Savaşı bağlamında Rusya'ya konmuş olan yaptırımların delinmesi şeklinde yorumluyorlar. Avrupalılar zaten müthiş rahatsızlar bundan. Putin ise çok mutlu. Yani Putin mutlu olmasında kim mutlu olsun? Yani Trump gibi bir adam var Amerika'nın başında. İstediği her şeyi veriyor. Ekonomik çıkar çerçevesinde Amerika'nın bu Ukrayna-Rusya savaşına yaklaştığı artık çok daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Yoksa Ukrayna'nın bağımsızlığı, kaderi, varlık mücadelesi, yaşam mücadelesi vermesi Trump'ın hiçbir şekilde bence umurunda değil. Bu savaşı bitirmek şöyle dursun daha da uzatacak. Çünkü Rusya'nın daha fazla cesaretlenmesi, Ukrayna'ya yönelik yapmış olduğu saldırıların Ukrayna'nın altyapısını ve enerji kaynaklarını hedef alan saldırılarını daha da arttırmasını ben öngörüyorum. Dolayısıyla Trump'ın bu önerisi savaşın kaderini nasıl etkiler diye sordunuz. Etkilemeyecek büyük ihtimalle ve sona erdirilmesi noktasında ciddi bir ivme yaratmayacak. Ama uzaması noktasında Putin'in daha az taviz vermeye yanaşması, daha doğrusu yanaşmaması ve savaşı sürdürmesi noktasındaki kararlılığını bence arttıracak. Hatta uzmanların yazdıklarından yola çıkarak şunu da söyleyebilirim. Yani Rusya elindeki dizel kaynaklarını dünya piyasalarına sürmüş olsa dahi dizel fiyatında çok ciddi bir geri düşüş, çok ciddi bir düşüş olmayacağı söyleniyor. Çünkü asıl sıkıntı İran'daki Hürmüz Boğazı'nın tıkanmış olması ve buna paralel olarak işte Yemen'deki savaşında Babil Mendeb girişini yavaş yavaş tehlikeye sokması. Asıl sıkıntılar burada. Ukrayna Savaşı'nda değil.
1: Peki hocam, bu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gerçekten çok dikkat çekici ve biraz da ürkütücü. Acaba Orta Doğu'daki güç dengeleri açısından nasıl yorumluyorsunuz bu saldırıları?
2: Bu savaşlar bana, yani Husilerin saldırısı şunu gösteriyor. İran havlu atmaktan yana kesinlikle değil. Havlu atmak şöyle dursun, işi daha da tırmandırmak niyetinde. Husiler tek başına böyle bir şey yapıyor değiller şüphesiz ki. Arkasında İran var. İran Hürmüz Boğazı noktasında bir tıkanmışlık yaşıyor. Amerika'nın koyduğu ambargolar ve uyguladığı deniz ablukası İran ekonomisine ciddi anlamda zarara sokmuş durumda. Eğer İran bir şey yapmamış olsa Trump'ın seçimleri, Kasım ayındaki seçimleri kazanma ihtimali de ortada açıkçası. Dolayısıyla İran'ın bir şey yapması gerekiyor. Çünkü seçimlere kadar Amerika'nın kurmuş olduğu bu düzen, oynamış olduğu bir oyun İran için tehlikeli bir oyun. Çünkü her geçen süre Hürmüz'ün etkisini azaltan bir etki ortaya çıkaracak. Dolayısıyla İran ne yapıyor? Vitesi biraz yükseltiyor. Amerika'ya bu işin pahalı olduğunu, Trump'ın bu işten kolay kolay yakayı sıyıramayacağını Trump'ın gözüne sokmaya çalışıyor. Olan biten de kimi oluyor? Olan biten de Suudi Arabistan'a ve arada kalanları oluyor. Bakın görüyorsunuz yani Suudi Arabistan, Riyad Havaalanı ve başka tesisler, petrol tesisleri, rafineriler falan inanılmaz bir saldırı altında. Yani inanılmaz değilsem lafın gelişi ama ciddi kayıplar var ortada, onu görüyoruz. Kendini savunma noktasında değil. Amerika'dan umduğu desteği de alamıyor. Trump diyor ki ben bu işin içinde pek yokum, pek girmeyeceğim diyor. Yani Allah Suudların yanında olsun, yani zor durumdalar. Bilmiyorum Mekke Anlaşması onları kurtarır mı ama zannetmiyorum. Çünkü ne Türkiye'nin ne de Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın yanında İran'a hedef alabilecek bir askeri oluşum içerisinde olabileceklerini Husiler üzerinden ben düşünmüyorum. İhtimal dahilinde bulmuyorum. Yani dengeler şu şekilde değişti. Bence seçim, yani İran'ın etkisinin ağırlığının arttığını, Körfez İşbirliği örgütü üyesi ülkelerin Suudi Arabistan olmak üzere daha fazla güç kaybettikleri ve stratejik anlamda bocaladıkları bir zaman dilimine doğru gidiyoruz. Amerika'nın da olanlar ne kadar umurunda? Açıkçası bence umurunda değil.
1: Evet, gerçekten de öyle. Biz piyasalarda tabii enerji fiyatları üzerinden sürekli konuşuyoruz bu süreci ve yeni hesap kitap yapılırken gerginliğin tırmanması ihtimali şu anda ön planda yine yeniden. ABD ile İran arasındaki gerginliğe veya burada yine yapılan görüşmelere baktığımızda İran'ın bu işi kolay kolay ucunu bırakmayacağı görünüyor. Ha, yanlış bir koz oynamış olabilir Hürmüz'ün, bu arada değeri zayıflıyor olabilir, alternatif rotalar üzerinde çalışıyorlar vesaire, ama öyle görünüyor ki zorlayacak. Şimdi en son Trump seçime kadar İran'a saldırmayacağız minvalinde bir açıklama yapmıştı, ama İran biraz bunu yapsın diye mi bekliyor acaba bu gelişmeyle birlikte? Şimdi diplomatik çözüm ihtimali hala var mı hocam, ne dersiniz? Yoksa bunu tamamen çıkaralım mı gündemden?
2: Kötümser olmak iyi bir şey değil, ama mevcut gelişmeleri okuyacak olursanız sahada yaşananları, ben hiç iyimser değilim. Yani diplomatik yöntemlerle çözülmeye çalışıldı bu sıkıntı, ama her defasında fiyasko ile karşılaştık. Hele İranlıların Amerika'nın diplomatik anlamda iyi niyetlerine dair hiçbir güvenişleri güvenmiyorlar. Çünkü Amerika onları sattı. Masada konuşurken gitti vurdu. Birkaç defa bunu yaptı. Bu saatten sonra güvenmeleri İranlıların Amerikalılara pek olası değil. Amerika'nın oyunu çok net yani. Amerika, yani Trump'ın oyunundan bahsediyorum. Seçimlere kadar bu işi böyle götürmek, ekonomik yaptırımlar, deniz ablukası üzerinden İran'ı kıskaca almak ve onu pes ettirmeye çalışmak. Ve bu sayede de eğer İran bir karşılık vermezse Hürmüz'deki gemi trafiğini kademeli olarak arttırmak, savaş öncesi duruma getirmek. Zaten bir yere hatırlayınız. Savaş öncesinde 20 milyon varilin dışarı çıktığı varsayılıyordu. 15-16 milyonlara kadar yükseldi tekrardan, ama İran bundan tabii ki rahatsız oluyor. Ve o da işte böyle müdahalelerde bulunarak, Husileri kullanarak, Irak'taki paramiliter İran yanlısı unsurları kullanarak, ben diyor bu oyundayım, ben yanarsam herkes yanar. Dolayısıyla beni hesaba katmak zorundasınız diyor ve bu işi sonuna kadar götüreceğini düşünüyorum ben. Asla pes etmeyecek ve havlu atmayacak. Ne olacak? Seçimlerden sonra Trump'ın iki senesi var. Yani topal ördek pozisyonunda olacak. Kongreyi takar mı, dikkate alır mı? Yani kongredeki kompozisyon değişse bile, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da minimal düzeyde de olsa bir çoğunluğu olmuş olsa dahi, ben Trump'ın bunu dikkate alacağına pek ihtimal vermiyorum. Yani savaşın dozunu arttırabilir. Zaten herkesin korkuluk rüyası o. En kötü senaryo o. Savaştan sonra bir askeri, evet, operasyon yapması ve yıkıcı bir hamleyle İran'ı cezalandırması. Herkes bundan korkuyor.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Mevzu daha çok su kaldıracak. Biz de sizinle daha çok konuşacağız diye düşünüyorum. Sağ olun, var olun.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ile birlikteydik ve 60 dakikanın böylelikle sonuna geldik. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü

teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Yine iki şahane beyefendiyle birlikteyiz. Sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Ziya Akkurt benimle. Hoş geldiniz beyler.
2: Hoş bulduk.
1: Niye şaşırdınız? Şahane dedim diye mi şaşırdınız?
2: Yok, rengi gözümü aldı.
1: Güzel ama değil mi?
2: Çok güzel bir renk. Teşekkür ederim. Mavi. Mavi mi oluyor?
1: Mavi. Petrol mavisi. Bir çeşit mavi, evet.
3: Çivit mavi mi diyorlar?
1: Bilmiyorum artık ne mavi ama mavi yani.
2: Mavi zaten olunca böyle olmalı.
1: Ceketler sıralı. Bir Merkel bir ben. Pantone'nin her renginden. Bazılarını Abdurrahman Bey sevmiyor, bazılarını çok seviyor. Ona her zaman yaranamıyorum. Koyu renkleri sevmiyor mesela. Siyah sevmiyor, değil mi?
2: Evet, yani siyah. Yas olduğu
1: siyah
2: zaman.
1: Siyah da çok güzel bir renk ya.
2: Çok klas bir renk ama ekrana ya. İyi gitmiyor. Yani. O düşünceliyim.
1: Peki. Teşekkür ederim iltifatların için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Orta Doğu'daki gelişmeler hala gündemimizin ilk sırasında yerini almakta. Seçimlere yaklaşırken Başkan Trump bayağı bir can havliyle petrol fiyatlarını aslına bakarsanız düşürmeye çalışıyor. Ama bir taraftan bugüne kadar süre gelen durum, diğer taraftan İran bu işin peşini bırakmıyor. İşte Suudi Arabistan'a saldırılar Husiler yoluyla. Yani bir şekilde burada hem Hürmüz'ü kapalı tutup hem petrol fiyatlarını da yukarı yönlü hareket etmesini sürdürmeyi amaçlıyor. Ama Trump seçmenine ne vaat etti? Daha düşük bir petrol fiyatı. Ve bugüne kadar çok da muvaffak olamadı bunda. Şimdi Ukrayna ile ilgili bir takım, daha doğrusu Rusya ile ilgili bir takım girişimleri var. Yani Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin sona erdirilmesine dair. Bu çabaları da çok uzun zamandır devam ediyor ama orada da muvaffak olamadı. Bu sefer Putin'le ben konuştum dedi. İşte dizel konusunda anlaşmaya vardık dedi. Ve milyonlarca varil dizeli Rusya piyasaya sürecek dedi. Rusya'dan herhangi bir cevap gelmedi ya da bununla ilgili bir açıklama ama böyle bir takım çabalar var. Yine de bütün bunlara rağmen hala petrol fiyatları çok yüksek. Bugün yayından önce Abdurrahman Bey'le konuşuyorduk. Avrupa'da bugün rekor ne kadardı? 86 dolar. 86 dolara gelmiş petrol fiyatı.
2: Avrupa TTF gazı, doğal gazı.
1: Avrupa'nın durumu zaten çok vahim. Ama dünyanın geri kalanı için de tablo hiç kolay değil. Ne düşünüyorsunuz petrol fiyatlarına ilişkin olarak? Çünkü piyasalarda sanki bu yüksek seviyeler şu anda işte 106 dolardan 107 dolara yakın bir yerden geçiyor tabelada Brent'te işlemler. Ama herkesler, işte bugün Goldman'ın vardı değerlendirmesi, yukarı yönlü revize ediyorlar petrol fiyatlarındaki beklentilerini. Gerginliğin tırmanacağını düşünüyorlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Abdurrahman Bey size başlayalım.
2: Yani şimdi daha yeni baktım bu yani 2026 yılında şimdiye kadar gerçekleşmiş olan petrolün ortalama fiyatına. Yani 9-10 ay diyelim. 10 ayda ortalama petrol ne olmuş varil başına? 88 dolar 96 sent yani 89 dolar. Bu bizim tahminimiz işte 80-85 dolar. Merkez Bankası da öyle bekliyordu. Ekonomi yönetimi de. Dolayısıyla onun biraz üzerine taşmış durumda. Bundan sonrasına bakıyoruz. Bundan sonra gelebilecek olan fiyatlarda işte 100 dolar, 100 doların üzeri olacağını tahmin ettiğimizden dolayı bu ortalama biraz daha yukarı kayacak. Dolayısıyla 95 doları mesela bulabilir. Yılı böyle tamamlayabiliriz. Bu hakikaten bütün küresel çapta enflasyonu daha da yukarı itebilecek bir gelişme. Ama bu dediğimiz ham petrol, yani dizeli konuşmadık. Asıl enflasyonu tetikleyen gelişme dizelde yaşanıyor. Yani petrolü çıkartıyorsunuz, karşınıza bu sefer dizeli işleyecek rafineri kapasitesi çıkıyor. İşlenemiyor. Rafineriler Rusya'da da işte Orta Doğu'da da kısmen tahrip edilmiş durumda savaşlar nedeniyle. Dolayısıyla dizel hani petrolden ya da benzinden çok daha etkili. Çünkü dünyada taşımayla ilgili, ticari taşımayla çok ilgili. Bu nedenle yani petrol fiyatları aslında diyelim 90 dolar. Ama dizeli düşününce ve dizelin fiili satılan fiyatını düşününce belki de o petrol fiyatını yani 120-130 dolar almak lazım. Öyle bir etki yaratıyor. Şimdi bundan sonra da evet en azından işte bu 3 Kasım'a kadar hani böyle devam edeceğini düşünürsek pek düşüş beklenmiyor çünkü. Önemli ölçüde rezervlerden kaybedilmiş durumda. Özellikle Çin mesela hakikaten alımlarını önemli ölçüde azalttığı için petrol fiyatları bu düzeyde kalabildi. Yoksa işte normalde 150 dolar falan konuşuluyordu. Savaş uzarsa 150-200 dolar. Uzadı. Yani hala işte 100 dolar civarındayız. Ama neyin sayesinde? Bir, Çin çok büyük bir alıcı. Bu alıcı olmaktan önemli ölçüde imtina etti. Dolayısıyla arzı baskılamıyor bu yönüyle. Ama işte bir de Trump'ın işte sağa sola arayıp baskı yapması var. Hatta işte Amerika'da hem bu rafineri sahiplerini, patronlarını ya da yöneticilerini hem dağıtıcıları, perakende satıcıları topluyor. Onlara da baskı yapıyor. Karlarını sınırlandırıyor. Hatta işte benim hatırım için indirin diyor. Çünkü petrolciler genelde cumhuriyetçilerin yanında yer alan bir şey grup. Yaptılar da bunu. Dolayısıyla bütün şeylere rağmen ama yine de Amerika'da bu şey dizel fiyatları rekor düzeyde. Ve enflasyona etki yapıyor ve önümüzdeki döneme ait de etki yapmaya aday. Çünkü sadece petrol değil işte taşıma ile ilgili tanker. Yani bütün buralarda şey var. Petrolden çok daha fazla yükseliş var. Maliyet artışı var. Yani petrolde %50 artış var. Navlunlarda %100 artış var. Tankerlerde daha da fazlası var. Dolayısıyla bu hakikaten dünyada ciddi bir enflasyon yaratmaya aday ve de merkez bankalarının tahminleri de yine enflasyonun yükseleceği yönünde tahmin ediyor ve faizlerde de yukarı dönüş başladı ve faiz artışlarında devamı gelecek. Dolayısıyla bir süre sonra hani savaş sona erse bile Körfez'de barış imzalanması biraz zor ama diyelim ki imzalandı. Yani normale dönmeye başladığımız zaman hem üretimde hem taşıma şeyinde bu sefer de işte o azaltılan rezervler özellikle Çin tarafından azalan rezervler yerine konmaya başlayacak. Bu da bir yıl, iki yıl zaman alabilir. Böyle bir süreçte artık petrolde ucuzluk beklemek biraz zorlaşıyor. Yani petrol fiyatları geçmiş şeylerimize göre işte 60 dolarlar düzeyine inebilir gibi bir şey düşünüyorduk. Ama artık düşünemiyoruz. Çünkü bu İran ve Körfez Savaşı 6 aydan daha fazla bir süredir uzadı. Ve de daha uzayacağı da benziyor. Kaldı ki bir barış anlaşması da çok zor görünüyor. İki taraf da sanki istemiyor gibi. Hani istese bile hakikaten çok bir önemi yok. Çünkü savaş öncesinde zaten bir anlaşma vardı. Yani bunu Amerika ihlal ediyor. Dolayısıyla yine ihlal eder. Dolayısıyla İran tarafından hani barış olmasın olur diyor. Yani ne olacak ki? Yani istediği zaman ihlal ediyor zaten. Bunu durduracak, engelleyecek herhangi bir şey yok. O zaman İran'da maksimum isteklerle masaya geliyor. O istekleri de Amerika'nın kabul etme ihtimali yok. Kabul etse bile yani bir süre sonra hakikaten bir ay mı, bir yıl mı olur, 10 yıl mı olur yine saldırabilir. O zaman yani sonuçsuz da kalabilir. O da bir siyasi belirsizlik, jeopolitik belirsizlik olarak kalacak gibi görünüyor.
1: Amerika'dan Çin'e bir tanker uzaya roket fırlatmaktan daha pahalı hale gelmiş. Bloomberg'un bir haberi vardı geçen hafta. Diyor ki petrol taşımacılığında Amerika'dan Çin'e giden bir tankerin ücreti 80 milyon dolar seviyesine çıkmış. Bu rakam bunun çok çok daha azıymış. Söylerim birazdan not almıştım. Standart bir SpaceX Falcon 9'un uzaya fırlatılmasının maliyeti de 74 milyon dolarmış. Yani gerçekten roket fırlatmaktan daha pahalı bir hale gelmiş. Şimdi petrol pahalı diyoruz ama neye göre, kime göre diye mi sormalıyız acaba? Çünkü Abdurrahman Bey'in söylediği gibi aslında bu konjonktürde hep biz ne diyorduk? İşte 100 doların üzeri çok tehlikeli. Böyle giderse, savaş uzarsa 150 dolar, 200 dolar. O zaman işte ortalık darma duman olur ama bunu kimse istemez. Hakikaten de istemediklerini başta Trump olmak üzere gördük ve bu seviyelerde 100 dolar ve civarında seyreden bir petrol fiyatı var. Ama gerçekten yine Abdurrahman Bey dikkat ettiğini çektiği gibi daha düşük seviyeleri artık hayal edebilmekten uzak bir noktaya geldik. Peki petrol fiyatları böyle seyrederken hakikaten enflasyon ne olacak? Enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü hareketler nasıl acaba törpülenecek? Merkez bankaları başta Fed olmak üzere burada ne yapabilecek? Diğer yandan büyümeden bahsediyoruz, piyasanın durgunluğundan bahsediyoruz. Bir kez daha acaba

0: bu durgunluk meselesini konuşacak mıyız? Amerika'da stagflasyon lafını böyle biz her 5-6 ayda bir telaffuz ediyoruz biliyorsunuz. Ama onlar diyorlar ki verilere bakın Amerika büyüme gayet iyi. Fakat diğer yandan o büyümenin aslında biz yapay zeka şirketleri ve oraya yapılan yatırımlardan da geldiğini biliyoruz. E hadi burada da soru işareti. Bütün bu soru bulutunu nasıl değerlendirirsiniz Ziya Bey?
1: Bütün dünyayı ağır yükledik.
0: Hepsini topladım, püskürttüm size.
2: Peki, şimdi temel konu, mevzu enflasyon. Peki enflasyonun komponentleri neler diye baktığımızda şimdi bir tanesi petrol fiyatları. Petrol fiyatları nereden etkileniyor? Bir tanesi Hürmüz ve Babül Mendeb'in tıkanması, oradan trafiğin aksaması. Bir tanesi de Ukrayna ve Rusya savaşı. Buna ek olarak Amerika'nın çok rahat ve dünyaya da satılabilecek durumda olan Kanada petrolünün devreye girmemesi. Mesela o taraftan hiç bahsedilmiyor. Venezuela'da bir şeyler oluyor, ondan hiç bahsedilmiyor. Ama ilk öncelikle bu transit yolların kapanmış olması. Şimdi böyle olunca olay sadece enerji değil, enflasyonu arttıran tedarik zinciri de kırıldı. Bir sürü mal trafiği var bu bölgede. O boğazlar da kapalı olduğu için sıkıntı olduğu geçiş bu sefer Afrika'nın güneyinden, Ümit Burnu'ndan dolaşmaya başlayınca işte 80 milyon dolar da öteki ters taraftan gidenler için fiyatlar aldı başını gitti. Tabii böyle olunca tedarik zincirinin kopması, enerji fiyatları, rotaların pahalı hale gelmesi enflasyonu bir şekilde azdırmaya başladı. Şimdi burada en çok korkulanlardan bir tanesi faizler. Şimdi geçen toplantıda da konuşmuştuk. Dünya küresel borcu 365 trilyona dayandı. Yani %1 artsa mevcut faizler 3.7 trilyon dolarlık bir yük gelecek dünya ekonomisine. Bizim ekonominin de iki katı demektir. Diğer taraftan geçmiş toplantılar programlarda yine bahsetmiştik. Amerikan ekonomisinde ev, housing olayı çok önemli. Ve ipotek kredileri bu işin bel kemiği. Şimdi orada 7.5'lara falan geldi. Enflasyon 3 civarında gidiyor. Mortgage faizi 7.5. Orada tabii bir tıkanmaya doğru gidiyor. Ne olacak belli değil. Diğer taraftan tüketim gırla gidiyor. Çünkü psikolojik olarak insanlar ev ve araba almakta zorlandıkları için bu sefer işi tamamıyla tüketime dökmüş vaziyetteler. Bir önümüzdeki bir tehlike daha var mesela Amerika'da. Bu baby boomer denilen 60'lı yıllarda doğanların yaptıkları tasarruflarla aldıkları işte evler, şunlar bunlar artık yaşlar belli bir yere geldiği için bunların bir kısmı işte vefat, bir kısmı artık onlar çünkü büyük evlerdi çoğu, geniş ailelerdi, daha küçük evlere geçme, işte ne bileyim bakım evlerine gitme nedenlerinden dolayı beklenti o ki 13.8 milyon ev el değiştirecek. Bu da tabii fiyatların aşağı düşmesi demek. Piyasaya mal sürülüyor demektir. O da artmayan ev fiyatları sonunda tüketicilerin o wealth effect dediğimiz zenginlik etkisiyle yarattıkları suni harcama ortamını kaldıracak demektir. İşte o zaman biz durgunluktan ve şeyden bahsedebiliriz, stagflasyondan, bir taraftan enerji ve bu transit geçişlerin yaptığı tıkamadan dolayı fiyatların artması. Tabii burada şeyi unutmayalım, Rusya-Ukrayna savaşında tahıl fiyatlarının da tahıl gemilerinin geçememesinden dolayı fiyatların arttığını da koyduğumuz zaman ki buğday bir sürü ülke için en temel yiyeceklerden, temel maddelerden biri, diğer başka tarım ürünleri de var. Ukrayna'dan, Rusya'dan gelen onlar da

piyasalara sürülemiyor. Gıda fiyatları, enerji dediğiniz zaman zaten ip kopuyor. O yüzden de enflasyonda bir yapışkanlık, ama diğer taraftan da gelirin artmadığı, artamadığı bir ortama doğru gidiyoruz. Yani benim bildiğim işte Amerika'da olsun, işte Kanada'da olsun ağırlıklı insanlar hayat pahalılığından çok şikayet etmeye başladı. Biz zaten ezelden beri ediyoruz. Bizi bu çan eğrisinin dışında tutabiliriz. Ama biz hep zaten son zamanlarda öldük, oldukça şoktu. Yani bu pandemide başlayan arz sıkıntısı üstüne gelen çok naif Keynesyen politikalar, hükümetlerin piyasaları paraya boğması, tüketimi arttırması, arkasından tabii ki yetişemeyen bir arz fiyatları yukarı çekti. Üstüne bu savaşlar da eklenince iş başa çıkılamaz bir hale geldi. Şimdi borçlar ödenemiyor. Dediğim gibi rakam büyüyor çünkü borçlar ödenemediği için o faizleri de kapitalize ederek borçlanma yoluna gidiyorlar. Düşünsenize 5 senede dünya borcu 200 trilyon dolardan 365 trilyon dolarlara geldi. Yani çok kısa bir sürede bir atlama oldu. Böyle olunca ülkeler ne yapacak? Şimdi ülkelere bakıyoruz. Ne Amerika, ne Avrupa hiçbir şekilde bütçe fazlası verip de bu borçları aşağıya çekecek veya en azından durduracak durumda değiller. İktidara gelecek olan popülist politikacılar, Trump da bunlardan biri, habire piyasaya para zerk ettikleri için borçlar artıyor. İşte Trump iktidara geldiğinde 36 trilyon dolar civarındaydı Amerika'nın borcu, şimdiden 40'a dayandı. O da indiremedi. O da vardı, güya indirecekti. İşte vergilerle, şunlarla, gümrük tarifeleriyle gelen paralarla bunu kapatacaktı. O da yok. Yani hani Trump açısından siyasi kariyeri olarak hani Fransızların dediği gibi total katastrof. Bitti. Şimdi total katastrof derken Fransa'ya da dokunalım biraz. Orada da müthiş bir sıkıntı var. Orada da Macron hükümeti şu anda bu tasarruf önlemlerini geçirebilecek durumda değil. Ağzına dahi alamıyor. Gelecek olan iktidar da büyük ihtimalle biraz sağ tandanslı bir iktidar olacak. Belki Marie Le Pen, pardon kızı, işte o Marie Le Pen gelecek. Almanya'da durum aynı şekilde. Tam böyle bana maalesef ve maalesef İkinci Dünya Savaşı öncesi durumu hatırlatıyor. Yani enflasyon inşallah kontrolden çıkmaz o günkü gibi. Ama bir türlü kabına sığamayan talepler, insanlar ve daha evvelden küreselleşme, özellikle 2001'den itibaren dünya ekonomisinde bir ucuzluk yarattı. Para bol olmasına rağmen enflasyon çıkmadı. Niye? Çünkü ucuz Çin malları bütün dünyaya satıldı. Şimdi öyle bir durum da yok. Küreselleşmeyi de yok ediyoruz. Yerelleşmeye gittiğimiz zaman maliyet unsuru öne çıkıyor. Maliyetler artmaya başlıyor. Yani Amerika'da konuştuğumuz zaman o enflasyonun bir parçası da bazı üretimin artık ülke içinde yapılması, gümrük, kalın gümrük duvarları maliyetlerini arttırıyor. Yerelleşme tabii aynı zamanda haklı bir gerekçeyle olarak, güvenlik unsuru olarak da gösteriliyor. Pandemiden sonra olsun, daha sonraki siyasi gelişmelerde. O yüzden dünya böyle bir içine kapanma, herkes kendini güçlü kılmaya çalıştığı, bir büzüşmenin olduğu bir dönemde dışarıdan da artan tahıl, gıda ve enerji maliyetleri dediğiniz zaman bu sefer bir pahalılık, arttırılamayan gelirler. Çünkü hükümetlerin artık bundan sonra o refah devleti konseptini devam ettirmekte çok zorlanacakları bir ortamda müthiş bir gelir dağımı bozukluğu, ki şu anda Amerika'da yaşanan o, belli bir gelir seviyesinde olanlar işte borsadaki yatırımlarından dolayı durumları iyi ama ötekilerin hepsinin o kadar da iyi değil. O tam olarak görülmediği için
Amerika'da ekonomi iyi gidiyormuş.

olmuyor. Sonuçta bir kaçınılmaz olarak durgunluk ve beraberinde enflasyonun gelmesi görünüyor. Eğer çok anormal veya değişik bir pozisyon ortaya çıkmaz ise, buna şeyi de ekleyelim, Uzak Doğu'da Japonya'yı da ekleyelim. Orada da işte enflasyon yaratalım derken yarattılar.

0: şey var, kasırgalar esiyor diyeyim ya da onun ön rüzgarları, arkasından fırtına herhalde gelecek. Bence asıl sıkıntı eğer Trump senatoyu da kaybederse o zaman Amerika'da hiçbir hükmü kalmayacağı için, dünyada da hiçbir hükmü kalmayacağı için müthiş bir başıboşluk ortaya çıkacak. Şu kötü haliyle bile durum vaziyeti idare ediyor. Sözü geçiyor bir yerlerde, bazen geçme işte bir iki tabiri caizse palavra söylüyor, herkes inanıyor inanmıyor falan. Hayat devam ederken iş gidiyordu. Ama şimdi öyle bir duruma gelecek ki eğer Temsilciler Meclisi'nin dışında senatoyu da kaybederse, hele hele bir de arkasından hani azil konusu mutlaka gündeme gelir o zaman. Dünyada bence bir müthiş bir başıboşluk ortaya çıkacak. İşte o zaman belki burada bu bir saatlik programlar yetmeyecek konuşmam.
1: Arkadaşlar bir mendil alabilir miyim? Ağlayacağım şimdi de. Gözyaşlarım
0: çok
1: sizinle.
0: Üzüldü baktınız.
1: Yani omuzlarım çöktü. Bir yerden bir umut ışığı belki duyarım diye dinlemeye devam ettim. Devam ettikçe daha çok yıkıldım. Yıkıldıkça daha çok fenalaştım. Gidiyoruz, sağlanacak halimize diyebilirsiniz. Gerçekten de böyle bir ortam var. Total katastrof, ama beterin beteri var. Yani hep hikaye nereye gidiyor? Daha kötüsü olur mu ya gidiyor? İşte 3. Dünya Savaşı deniyor. Piyasalarda bir 2008 krizi gibi bir kriz olur mu deniyor. Yani hep daha ötesi var. Ama acaba ABD Trump sonrasına hazırlık yapmamış mıdır? Nihayetinde şöyle bir düşünce de var. Yani Trump sadece Amerika'nın hani hep bahsettiğimiz o güvenlik bildirgesinde de olduğu gibi, sizin biraz önce sıraladığınız işte üretimi içeriye çekmek, bunu bir güvenlik unsuru olarak almak, Çin'e bağımlılıktan kurtulmak ve yeniden o hegemon gücü elde etmek gibi hani bir alternatif koymaz mı Trump'ın yerine? Çünkü o başıboşluk hali gerçekten ürkütücü. Tabii bu arada bütün bu hikayeyi değiştirecek bir şeyler de olmaz mı Abdurrahman Bey? Belki biraz siz bize bir umut ışığı verirsiniz. Yani yıkıldık çünkü şu an biz.
2: Yok, yıkılma. Aslında bu geçtiğimiz yaklaşık değil mi? Çeyrek asır. 2002'de çünkü Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne üye oldu. Hakikaten bol ve ucuz üretimiyle dünyada fiyatların artmamasını, hatta düşmesini sağladı. Bunun sonucu tüketiciler hakikaten bir refah düzeyi artmış oldu. Faizler artmadan ekonomiler büyüdü. İşte Amerika parasal genişleme yaptı. Finansal zenginlik işte her tarafa yayıldı diyelim. Bu yine enflasyon yaratmadı çünkü Çin'den ucuza mal alıyordu. Ama şimdi Amerika Çin çok büyüyünce dünya düzeni değiştirmeye karar verdi. Kendi kurduğu 2. Dünya Savaşı sonrası ekonomik düzeni, ticari düzeni, hatta siyasi düzeni yıkıyor. Şu anda yıkma aşamasında. Dolayısıyla o aşama tamamlanmadan yeni yapıyı göremiyoruz. Ama aşağı yukarı işaretleri ortaya çıkıyor. İşte Ziya Bey de bahsetti. Ya bölgeselleşme. Yani herkes kendi kıtasına çekilip belki o kıtası içerisinde bir şey yapacak. İşte Amerika, Amerikan kıtası. İşte Asya daha çok Çin etkisinde. Rusya'da güvenlik ve belki tabi kaynaklar tedarikçisi. Enerji olmak üzere ve silah gücü elbette. Böyle bir dünya. Ama baktığımız zaman Amerika bunu yaparken aslında Çin'in çok ucuza tedarik ettiği bazı ham maddeleri de kesmeye yöneliyor. Yani Venezuela'da petrol şeyini kesti, ayağını kesti. Şimdi Venezuela'dan petrol alamıyor. Ucuz ve kaliteli petrolü. Peki İran, İran'dan da yani en büyük olucu Çin'di. Şimdi İran'a da bu şekilde müdahale etti. Belki başka müdahale edeceği yerler var. Belki sıra Afrika'ya gelecek. Yani önce Çin'i yalnız bırakmak ve Çin'i işte kendi kıtasına ya da kendi alanına hapsetmek için tedarik zincirlerinden başladı. Önce oraları kesiyor. Bunları yaparken petrol ve enerji fiyatları yukarı gidiyor. Bütün dünyada enflasyon hareketleniyor.

0: Çin'de de aslında 32 ay süreyle üretici fiyatları düşüyor idi bu savaşa kadar. Ya düş 32 ay yani 3 yıla yaklaşmış. Artmaya başladı. Yani 4 ay üst üste arttı. Yani son bu ayda Ağustos ayının ne olduğunu mesela bilmiyorum ama 4 ay üst üste arttı. Niye? Petrol fiyatı çünkü. Çin'de artık o ucuz üretimin sonuna doğru yaklaştığını. Yani çok önemli unsuru petrol. Petrol yükseldi. Peki yarın öbürsü gün maden ya da işte emtia ithal ettiği başka bir ülkede yine böyle bir iç karışıklık, savaş vesaire meydana gelirse dolayısıyla Çin'in maliyetleri de artıyor. Bir de Çin'de kişi başına gelir yükseldi. Elbette ücretler de artıyor. Daha kaliteli mal yapıyor. Bir de oradan gelen şey var. Yani Çin daha da ucuza bir mal satma şeyinde zorlanacak. Ancak rekabet etmek ve belki rakiplerini devre dışı bırakmak için geçici bir süreyle böyle dumping yapabilir. Ama bu geçici süreyle. Dolayısıyla dünya fabrikası durumuna gelen Çin'in maliyetleri artıyor ve daha fiyatlı, daha yüksek fiyatlı mal satacak dünyaya. Dolayısıyla dünyaya deflasyon ihraç ederken şimdi enflasyon ihraç etmeye başlayacak. Petrol eklenecek buna. Petrol eklendiği zaman bütün o taşıma, ulaşım, işte enerji, ısınma falan ne varsa hepsinin fiyatı artıyor. Bu da diğer harcamaları kesiyor. Yani aile ya da hane halkı içerisinde bu sefer akaryakıta daha fazla pay ayırıyor. Diğer taraflara ayırdığı payı azaltıyor. Bu ekonomik durgunluğa yol açıyor. Talep azalmasına yol açıyor. Yani bunun yanında elbette bu küresel ticareti sınırlayan ve korumacılığı artıran önlemler de yine enflasyon yaratacak. Yani biraz daha kapalı rejim. İşte koruma duvarları yükselecek.
1: Morali iyice
2: bozuldu. Ağlamak üzereymiş.
0: Yok hayır yok. Yani bu herkes için.
2: İyi oldu siz de bunları hayır. Altın çizdiniz. Bir kere dinledim yetmemişti. İyi oldu. Çok
0: ya
2: iyi oldu.
0: Herkes için böyle olacağı için çok fazla değişmeyecek.
2: Buna mı sevinelim yani?
0: Yok yani herkes için bu. Yani sadece Türkiye için özel bir durum değil. Evet. Ama bütün dünyanın düzeni de belki değişecek. Çünkü bütün bunlar o karışıklığa yol açacak. Muhtemelen siyasette ciddi gelişmeleri, değişmeleri göreceğiz. Bir de enflasyona müdahale araçları artık dünyada sınırlı. Çünkü merkez bankaları parasal genişlemenin sınırına geldi. Daha fazla genişleme imkanları yok. Genişlemeye tevessül etseler anında bu enflasyon katlayarak yükselir. Yani küresel enflasyon ya da ülkeler bazında enflasyon yükselir. Zaten Amerika'da yükseliyorsa bütün dünyada yükselir. Dolayısıyla parasal genişleme olamaz. Peki faiz artırabilirsin ama onun da sınırı var. Çünkü küresel borç yüksek ya da Amerikan borcu yüksek, Fransız borcu yüksek, Japonya borcu yüksek, İngiltere'nin yüksek. Geri kaldı yani az bir şey kalıyor. Faizi yükselttiğin zaman borcun yükünü de ve borcun kendisini de yükseltmiş oluyorsun. Dolayısıyla orada da tedbirli ya da sınırlı adım atman lazım. O zaman bir yol kalıyor. Yani devletler ister istemez belki enflasyona yol verecek. Enflasyon yoluyla belki kısmen borçlar eritilecek. Ama yani enflasyondan kolay kurtulamayacağız. Eğer enflasyonda sıkı olurlarsa hakikaten o zaman hem yüksek enflasyonu bir süreyle yaşayacağız. Ama aynı zamanda borç büyüyeceği için borç krizine dünya girebilir. O daha zor bir şey. Dolayısıyla stagflasyon yaşanması, krizler yaşanması gayet olası. En iyi ihtimal enflasyonu yükselterek yola biraz daha devam etmek. Ama bir küresel çapta piyasalarda meydana gelebilecek bir çöküş tam olarak ekonomik krizi de beraberinde getirir. Bu krizin adı da yani şimdilik gözüken borç krizi olur herhalde. Yani ona benzer bir şey olur. Ben son seçenekten yanayım. İnşallah bir kriz olur.
2: Kriz olur.
0: Dünya bir çöker, sonra toparlanırız. Kolay değil. Kısa sürede atlatırız bu tıkanıklığı. Dünya tıkanıyor. Aksi takdirde uzayacak, çok daha eziyetli bir süreç olacak. Ama bence siyasi rejimler de değişecek.
2: Peki. Çok iyi anladım. Teşekkür ediyorum. Gerçekten anladım. Çok iyi anladım yani. Şimdi geçen programda Mehmet Göçmen ile Ayhan Yorumcu bir aradayken Mehmet Göçmen yeni bir ekonomik model gerekir dedi. Ayhan Bey de yeni modele gerek falan yok dedi. Ondan sonra izleyenler hatırlarlar. Bugün ekonomi Nobel ödülü verildi ve ödülü alanlar aslında alanlardan bir tanesi mevcut bir modelin, Keynesyen modelin üzerine inşa ettikleriyle öne çıkıyor. İkisi birlikte aslında bugünün çok konuştuğumuz konularını masaya yatırıp onların teoride altını doldurmuşlar. Özetle makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine çalışıyorlar. Bu çalışmalarıyla da Nobel ödülünü alıyorlar. Haberimizi izleyelim, sonra reklamları, sonra dönelim gelelim. Bu total katastrof içerisinde Türkiye'nin de yerini konuşalım.
1: 2026 Nobel Ekonomi Ödülü, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle Robert E. Hall ve Michael Woodforth'a verildi. Stockholm'daki Kraliyet İsveç Bilimler Akademisi, Stanford Üniversitesi'nden Robert E. Hall ve Columbia Üniversitesi'nden Michael Woodforth'un 12 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1.2 milyon dolarlık ödülü paylaşacağını duyurdu. Akademi, iki ekonomistin etkili istikrar politikaları uygulama becerisini önemli ölçüde geliştiren yeni makroekonomik modeller ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada bu modeller temel alınarak zamanında uygulanan maliye ve para politikası önlemlerinin ekonomideki zirve ve dip noktaların etkisini azaltabileceği vurgulandı. Robert E. Hall özellikle 1978 yılında yayımladığı çalışmasıyla ekonomi literatüründe öne çıktı. Hall bu çalışmasında tüketicilerin tüketim düzeylerini istikrarlı tutmayı tercih ettiklerini ortaya koydu. Michael Woodforth ise küresel politika yapıcılar üzerinde önemli etkisi bulunan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan yeni Keynesyen modelinin geliştirilmesine öncülük etti. Ödül Komitesi Başkanı John Hassler, bu iki ekonomistin çalışmalarının bugün dünya genelinde merkez bankaları ve hükümetler tarafından kullanılan modellere sağlam bir teorik temel kazandırdığını belirtti. Hassler, bu çalışmalar sayesinde enerji krizleri veya hane halkı tüketimindeki ani değişimler gibi ekonomik şoklarla başa çıkma konusunda artık daha donanımlı olunduğunu ifade etti.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Nasıl diyorlar Fransızlar?
2: Total katastrof.
1: Total katastrof. Bir böyle bir şey de öğrendik bakın. Dünyamız gelişti. Bir dil, bir lisan, bir insan. Neydi öyleydi değil mi? Hoş olunuz artık yapay zeka yapıyor. Sayesinde 5-6 insan olabiliyorsunuz aynı anda. Şimdi bu gerçekten kaotik ortam içerisinde küresel ekonomide Türkiye nasıl yol alacak? Neler yapmamız gerekiyor? Olduğumuz yer, hani biz diyoruz işte dünyada enflasyon var, Amerika enflasyonu, Avrupa enflasyonu hiç duymadık bugüne kadar. Yani en azından belli bir nesil duymadı. Ama biz hep Siyah Bey'in de söylediği gibi enflasyonla yaşadık zaten. Yani kısa bir dönem hariç hep enflasyon vardı bizde. Ama bu sefer enflasyonla yaşama kabiliyetimiz de sanki azaldı birçok nedenden ötürü. Dolayısıyla böyle bir ortamda acaba Türkiye nasıl bir yol çizecek kendine ya da çizmeli sizce?
3: Bence önce dünyadaki gelişmeleri bekleyecek. Ve o gelişmelere göre Türkiye kendine yol çizecek.
1: Geç mesela kalmaz bir, mıyız beklerken acaba?
3: Yok, mesela Çin'le kim nasıl rekabet edecek? Bir kere onun ortaya çıkması lazım. Henüz bu rekabeti yapabilen ülke ya da bölge olmadı, çıkmadı. Dolayısıyla Türkiye'de yani küresel çapta böyle bir başarıya imza atacak kadar hani girişimci sektörünü geliştirmiş değil. Böyle bakınca yani bir dünya bir şeyi bulacak, yani bir boşluğunu bulacak. Eninde sonunda Çin'in şeyiyle ortak olacak diyelim, üretimine. Yani dünyanın geri kalanı da üretmeye, işte rekabet etmeye başlayacak. O yoldan biz de o zaman yararlanmış olacağız ama bunun zamanı ne zaman onu kestirmek, tahmin etmek zor. Dünyada ciddi bir gelişme bence savunma sanayinde, yani silahlanmada var. Yani az önce senin söylediğin yapay zeka, tamam. Yapay zeka zaten savunmanın da ana girdilerinden birisi olduğu için yapay zekada öncelik alan, aynı zamanda savunmada öncelik de alacağı için son derece önemli. Dolayısıyla orada müthiş bir yarış var. Bütün paralar akıyor. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Yapay zekaya biz katılamadık. Yani geriden, ama yani çok geride kalır mıyız onu bilmiyorum. Ama öyle bir yarışta yokuz. Yani teknoloji artı yapay zeka gibi konularda Türkiye ileride değil. Ama savunma sanayinde ileride. Ve savunma sanayi içerisinde teknoloji de var. Dolayısıyla dünyada ortaya çıkan iki ana diyelim şeyden bir tanesinde varız. Yani savunma sanayinde varız. Ve bu savunma sanayi, bu üretilenler, işte dünyaya satılanlar vesaire, silahlar sonunda bir yerde patlayacak. Yani ister bölgesel savaş deyin, ister ülkeler arası tekil savaşlar deyin. Yani bundan sonra savaş hayatımızdan eksik olmayacak. Bunu göz almamız lazım. Dediğim gibi bugün Orta Doğu'da olur, yarın başka yerde olur. Ama olacak.
1: Vallahi fenalaştım.
3: Yok, şu an fenalaştım. Yok, hayır, yani
1: savaşlar, krizler.
3: Bütün okuduklarımız, gözlemler falan
1: çok doğru
3: böyle
1: tespit,
3: gidiyor. Yani
1: Turul Bey demiş ki, Turul Özcan, dünya ekonomisi için çok karamsar konuklarınız, altın alımı önerirler mi?
3: Yok, altın dünya alıyor zaten. Çin
1: i̇şte
3: de alıyor.
1: Alalım, öyle olur ya, savaş
3: yani
1: var,
3: Çin,
1: altın alalım.
3: Çin Amerika'ya karşı alıyor. Dolara karşı altın alıyor. Kendi ticaretini ne bileyim ben, karşı taraftan gelecek bir atak karşısında sağlama almak, anında yeni bir sisteme geçmek üzere altın alıyor. Şimdi son olarak bak, petrol yükseliyor. Peki dolar da yükseliyor. 102,5 seviyesine çıktı. Altın da yükseliyor. Nasıl oluyormuş? Faizler de yükseliyor. Şimdi dolayısıyla birileri demek ki altın alıyor. En zor zamanlarda da aldı. Hala da alıyor. Bence almaya da devam edecekler. Yani silahlanma yarışıyla bence altın alımı paralel gidecek. Yani silahlanma yarışı biter, azalır, yok olursa, ki sanmıyorum, hani inşallah böyle olur ama ya hiç sanmıyorum. Bu çünkü küresel hegemonya mücadelesi ve Amerika tarafından verilmiş bir karar. Dolayısıyla o karardan geri dönüş hiçbir şekilde mümkün değil. Sonuna kadar gidecek. Böyle olunca bir de yani sosyal medyamız var. Affedersin. Yani bu silahlanma yarışı kadar tehlikeli. Şimdi ben de kullanıyorum ama yani sosyal medya toplumun akil karar verme süreçlerini maalesef dejener etti, yıprattı. Seçimlerden öyle iyi sonuçlar, ortak akıl vesaire çıkmıyor. Sağduyu çıkmıyor. Çıkmayacak da. Daha da kötüye gidecek. İnsanların kabiliyeti azalıyor. İnsanların ahlakı da, davranış biçimleri de bozuluyor. İnsanlıkları değişiyor, hızla değişiyor. Yani insanlıktan çıktı demiyorum ama değişiyor. Dolayısıyla yapay zeka artı işte yapay zeka artı sosyal medya artı silahlanma. Böyle bir dünyada daha iyiye gidiş mümkün değil. Dolayısıyla bir an önce bir şey olur ise belki kendimize geliriz yeni şeyler. Daha hızlı geliriz yani. Ama eninde sonunda yani insanlığın daha bir yani daha değil kazanması lazım.
1: Türkiye özelini sormuştum. Yine olay büyüdü, oradan çıktık, insanlığa kadar geldik.
3: Ama Türkiye yani şimdi unutmayalım. Yani savunma tabii. Savunma sanayi ve onunla beraber yakaladığımız teknolojik düzey neyse ihracatta da belli bir yere geldik. Dolayısıyla onu unutmamamız lazım.
1: Siz ne diyorsunuz?
3: Geride kaldığımız yapay zeka.
2: Ya ben hani genel olarak söyleyecek olursak bir kere yani 2008'de bir kırılma oldu. O günden beri ben diyorum bir değişim yaşıyoruz. Abdurrahman Bey'in bahsettiği o siyasi değişiklikler falan yani bunlar hep gündeme geliyor ve kötü olan şu, kalitesiz politikacılar, devlet adamları var artık. O eski Mitterrand veya Kohl veya işte Tony Blair'lar yok. Beğensinler beğenmesinler şey bile Obama bile oldukça iyiydi. Bill Clinton entelektüel bir başkandı. Onlar artık yok. Merkel yok. O Avrupa'yı toparlayacak, yönetecek. Onun sıkıntıları var. Yani az önce söylediğim o değişim bir sıkıntı yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı öncesini hatırlatıyor. İşte Abdurrahman Bey de söyledi, savunma sanayinin bu kadar böyle öne çıkması, yerelleşmeler, milliyetçilik akımlarının hızlanması sonunda bir sıkıntı yaratacak. İşte ekonomi de cevap veremiyor. O şey işte yeni doktrin, yeni şey lazım.
1: Evet, onu siz söylemiştiniz bu arada, özür diliyorum, düzeltiyorum. Normalde Ayhan Bey ile Mehmet Bey'i birlikte ağırlıyorum burada. O programda Ziya Bey vardı, doktrin değişmeli diyen de oydu. Ayhan Bey onun üstüne doktrin moktrin neye gerek yok de, demişti. Evet, siz söylemiştiniz. O doktrin de kendiliğinden herhalde bir noktada bir oluşacak diye düşünüyorum.
2: Çözüm üretmek zorunda ama şimdi görünen o ki arada Abdurrahman Bey ile konuşuyorduk. Yani iş sonunda şu anda mesela işte Keynesyen politikalara bilmem şey yani hep var olanların etrafında aynen dönüşler yapılıyor. Yeni bir şey olması lazım ama sonuçta gördüğümüz o ki iş dönüp dolaşıp şeye gelecek. Devletin daha dominant ekonomide olduğu bu 1979'da başlayan özelleştirmeler bu sefer tam tersini yaşayacağımız bir dönemde olabilir. Devlet destekli Çin'deki gibi bir kapitalist sistem olabilir. Devletin ağırlığını hissettiğimiz yani karma ekonomide özel sektörün payının azaldığı, devletin daha fazla öne çıktığı dönemler olabilir bunu aşmak için. Çünkü başka türlü bir çözüm de görünüyor. Çünkü özel sektörün sermaye gücü erimeye başladı. Şu anda para kaynakları devletlerin elinde. Devlet aygıtının elinde. Benim görüşüm de bu.
1: Türkiye özelinde de tablo benzer diye düşünüyor musunuz? Yani bizde zaten hala hazırda çok yüksek enflasyon var ama işte küresel enerji fiyatlarından artan maliyetlerden biz de etkileniyoruz. Bu yeni yapıda işte Çin'in geldiği noktadan biz de etkileniyor. En azından bizim sanayicimiz de üreticimiz de etkileniyor. Savunma sanayi evet çok güçlü olduğumuz bir alan ama diğer endüstriler için aynı performansı gösteremediğimiz bir dönemden geliyoruz. geçtik. Bundan sonrası için acaba bu tablo bizi nasıl, nereye evirebilir sizce?
2: Şimdi burada öncelikle savunma sanayinde destekler bayağı iyi. Şirketlere verilen, devlet destekli bir sektör olarak gidiyor. Bunun diğerlerine yayılması gerekir. Bu şimdi yap işlet devret gibi modeller hep şey işte altyapılar için geçerli ama bu belki de üst yapılar için de geçerli olacak. Yine bilmem lafın gelişi söylüyorum, uçak lastiği fabrikası kurulacak, devletle özel sektör bir müddet sonra işte devlet payını tekrar özel sektöre bırakıp çıkacak, belli bir yatırım maliyetini karşılayıp karını da elde ettikten sonra biraz bence o modellere doğru, çünkü arayış, bir laf vardır zor oyunu bozar diye, hani bu şey sonunda bizi bu tip çözümlere götürecek, devlet destekli devlet kapitalizmi diyelim ki Çin'de öyle bir şey
1: Çin'de
2: var.
1: Öyle, öyle.
2: O rekabet edebilmek için biraz oralara galiba girilecek. O hale gelecek. Yani ben mesela bazı bu su, gaz, bu tip işlerin hepsi özelleşmiş bütün dünyada ama sıkıntılar var. Onların bir müddet sonra pandemi döneminde olduğu gibi çok sıkıntı yaşadılar. Devletin müdahale etmesi gerekiyordu. Belki devlet gerçekten tekrar müdahale etme gibi bir olasılık var. Olur mu? Bilemiyorum. Hı hı. Ama bu gelişmeler nereye kim ilk gemiye atlayacak bilemiyorum.
1: Aslında uzun uzun konuşmak gereken bir konu baktığımız zaman, evet. Ama çok kısacık sizden bir değerlendirme alayım. Belki başka bir programda
3: yani
1: daha
3: bence,
1: detaylı konuşuruz.
3: Devletleştirme ya da kamu ağırlıklı şey daha çok girişimcilikte göreceğiz biz. Hı hı. Niye? İşte Uzak Doğu'yla Çin'le rekabet edebilmek için. Çin devlet, önce devlet yapılanması, çok senkronize çalışabilen bir yapı ve ekonomiye yön veriyor. İş adamları da, yani devlet görevlisi mi, iş adamı mı, biraz karışık. Yani serbest çalışıyor, girişimci falan ama sermayelerin haklarından, yani sermayeler sınıfı yok. Hı hı. Öyle bir şey, yani zenginler kulübü yok, bu tür şeyler yok. Yani herkes tekil devlet karşısında ve devlete bağımlı. Hı hı. En zengini bile işte bir süre ortadan kayboldu. Devletin dediğini yaptı, tekrar ortaya çıkabildi. Yani Jack Ma, ondan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bence diğer ülkelere de örnek oluyor. Rekabet

0: gücünü artırmak için bizim sanayiciler de artık girişimci devlet sözünü dile getirdiler. Hı hı. Yani devlet gelsin bizimle beraber, biz yardımcı olalım, devlet yardımcı olsun, devlet yol göstersin. Hı hı. Devlet destek de versin. Destek dediğimiz hani illa parasal destek değil.
1: Yol göstersin.
0: Ya da zor duruma düştüğümüzde devlet arkamızda olsun. Şimdi buna biz geçtik aslında. Baktığın zaman şu anda yatırım yok diyoruz. Ama yani 5 milyar, 10 milyar dolarlık krediler veriliyor. YİTAK kredileri mesela. İşte yatırım taahhütlü krediler. Ondan sonra HİT30 teknolojik yatırımlar. İşte yatırımların Anadolu'ya yayılması, yeni sanayi koridorları. Devlet bunları belirledi. Kredi de vereceğim diyor. Miktar da işte 1 milyar ve üstü olacak. Şimdi bu doğrudan girişim demek yani. Devlet bu işlere girişiyor. 284 alan belirlemiş. Şimdi istediğin gibi serbestçe ben parayı alayım istediğim yere yatırım yapayım yok. Şu alana şu ürün üretmeye yönelikse şu kadar para. Ama piyasa şartlarında değil. Çok daha uygun koşullu krediler var. Dolayısıyla devlet yönlendiriyor şu anda. Hı hı. Sanayiciler de evet devletle yakın çalışmak istiyor. Ve bundan sonra da aynen yani Çin rejim de ihraç edecek dünyaya. Hı. Çünkü Çin'le rekabet edemeyince yol sadece Çin'e benzemek kalıyor. Amerika'dan başladı bu zaten işte yapay zekada vesaire. Diğer sektörlere de sirayet edebilir. Yani mesela gemi taşımacılığı bak ona evet. da sirayet etti. Dolayısıyla tedarik zincirlerini de sirayet etti. Aynen Çin politikasını izliyor.
1: Süremizin Amerika'da. Sonuna gelmişiz. Bunu konuşalım ayrıca. Daha tamam, detaylı enteresan bir hikayeye evriliyor. Gerçi bir daha sizi yan yana getirmeyeyim emin olamadım. Birbirinizi destekleyen olumsuz olumsuz konuşmalar yapıp bir olumsuzluk bulutu içerisinde soktunuz beni ama harika bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de.
0: Sağ olun.
1: Efendim Ziya Akkut ve Abdurrahman Yıldırım'la birlikteydik. Ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arası sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.

kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci önceliğimiz kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil ve hızlı yönetilmesi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kanun teklifinin meclisten geçmesiyle Ekim'de 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerine başlanacağını söyledi. Fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekim ayı içinde yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ödemelerin yapılmasını beklediklerini belirterek tüm kurumların sürece hazır olduğunu söyledi. Yılmaz, fon tasfiyelerinin borsa üzerinde olumsuz etki yaratmayacak şekilde yürütülmesine önem verdiklerini vurguladı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, para politikasına ilişkin mümkün olduğunda bekleyip daha büyük bir rota düzeltmesine ihtiyaç duyma riskini göze almak yerine daha küçük ayarlamalar yapmayı ve bunu nispeten hızlı biçimde gerçekleştirmeyi tercih edilebilir bulduğunu söyledi. 2026 Nobel Ekonomi Ödülü, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik çalışmaları nedeniyle Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verildi. Hall, tüketim davranışlarına ilişkin çalışmalarıyla öne çıkarken, Woodford, yeni Keynesyen makroekonomik modelin geliştirilmesine önemli katkılar sağladı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisini yavaş ilerleyen bir tsunami'ye benzetti. Georgieva, teknolojinin rutin ve tekrarlayan görevleri üstlenmesiyle iş gücüne yönelik talebin azalmaya başladığını belirtti.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Günün öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi gelin haftanın ilk işlem gününün fiyatlamalarını görelim. Evet, Borsa İstanbul'da günü kayıpla tamamladık. %0,94 kadar bir geri çekilme vardı. BIST 100'de kapanış seviyesi 12.150 oldu. Dolar TL'de %0,05 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL ise yatay negatif. Euro dolar çaprazında ise 1.1157'den işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Orada da %0,38 kadar bir geri çekilme var. Evet, Avrupa'da sadece İtalya'yı görüyoruz %0,58 kadar. ABD borsalarında ise Dow Jones'ta yön yukarıda %0,33, S&P 500'de kadar bir yukarı yönlü hareket var. S&P 500 ve Nasdaq ise kayıpta. S&P 500'de %0,16, Nasdaq tarafında ise %0,50 kadar bir geri çekilme görüyoruz. ABD tahvilleri kapalı, bugün işlem görmüyor. O yüzden emtia tablosuna hemen atladık. Altın ve gümüş de yön aşağıda. Ons altında %0,65 kadar bir geri çekilme var. 4167 dolar 13 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte %1,02 kadar bir geri çekilme var. Orada da 60 dolar 20 sent seviyesini görüyoruz. Bitcoin'de %1,40'lık bir geri çekilme var. İşlemler 82.405 seviyesinden geçiyor. Petrol tarafında ise yön yukarıda. Brent'te 106 dolar 52 sentte işlemlerin geçtiği seviye %1,72 kadar bir yukarı yönlü hareketle birlikte. NYMEX petrolde ise %1,93'lük bir yukarı yönlü hareketle 93 dolar 63 sent seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Bu akşam sevgili Aysun Karaytu ve Tufan Cömert'le birlikteyiz. Aysun'cum harika ceketiyle stüdyoyu renklendirmiş. Tufan'cım siyah. Bu üstündeki siyahlara mı büründün? Ne yaptın?
1: Siyah, siyah. Yok, çok büründüm ama siyah.
0: Çok yok, ben buradan çok yanlış görüyorum renkleri de, o yüzden bir sormak ihtiyacı duydum. Haluk'un yeşil şeyine, tişörtüne aylarca siyah dedim yani, düşün. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok şükür.
0: Çok şükür. Ben de çok iyiydim. Şu kanala ayak bastığımda bir önceki bölümde Abdurrahman Yıldırım ve Ziya Akurt beni gerçekten depresyona sürüklediler. Dünyanın şöyle kötü, böyle kötü, şöyle daha kötü bir yer olduğuna dair yorumlarını paylaştılar. Çok da değerli, çok da önemli yorumlardı. Hani aman bunları da boş ver, benim derdim bana yeter diyemeyeceğin kadar çok anlamlı yorumlar yaptılar. İnşallah sizinle birlikte bir umut ışığı doğar. Doğmaz. Yine dünyanın ne kadar kötü bir yer olduğunu konuşursak yeteri kadar olmamış derim. Eve daha dolmadan gitmeyeyim derim. Dolarım, dolarım, dolarım, öyle giderim. Nasıl?
2: Tufancığım, bu sözler sana, biliyorsun.
0: Neden ya? Tufan vallahi çok kötümser mi diyorsun?
1: Yani evet. Ben kötümser değilim. Ben gerçekçiyim canım. Yani.
2: Ay, bu da bu cümlenin geleceğini o kadar iyi biliyordum.
0: Çok çünkü sana her kötümser dediğimizde bunu söylüyorsun bize.
2: Tufan çok öngörülebilir hakikaten.
0: Ama yeni dünyada kötümserlik eşittir rasyonellik. Yani ikisi bir arada gibi bir hal aldı. Şimdi geldiğimiz nokta, biz petrol fiyatlarına, enflasyonun gittiği yeri, dünya ekonomilerinin geldiği noktayı falan konuştuk. Yine onları konuşuruz ama bu sefer piyasalar üzerinden konuşuruz. Şimdi nihayetinde tahvil getirilerinin geldiği nokta, işte borcun, küresel borcun, Amerika'nın kendi borcunun geldiği nokta itibariyle şimdi piyasalarda Fed'in faiz arttırımına yönelik beklentilerde bir ters köşe durumu var. Yani aslında biz faiz artışlarını başlayacağını, Ekim'de, Aralık'ta iki tane faiz artışı yapabileceğini düşünüyorduk nihayetinde enflasyon odağıyla birlikte, ama şimdi beklentilerin biraz aralığa kaydığını, hatta ve hatta belki 2007'ye bile sarkabileceğine dair görüşler görüyorum. Bunun gerekçesini nasıl okumak lazım? Bu ne anlam ifade ediyor? Ve tabii piyasalar açısından ne anlam ifade ediyor? Bunu konuşarak başlayalım isterim. Aysun Hanım, söz sizde.
2: Şimdi şöyle, tahvil faizlerindeki hareketle merkez bankalarının faiz kararı hareketi birbirinden aslında bağımsız. Hani onun ikisini ayırmak gerekiyor. Ama tahvil faizlerin yükselişin ana nedenine baktığımız

0: gelecekte faizlerin yükselişini fiyatlayan bir tahvil faizi olduğunu da unutmamak lazım. Şunu şu şekilde açıklayabilirim. Özellikle 5 yıl ve üzerindeki faiz getirilerindeki daha sert hareketin ana sebebi önümüzdeki döneme dair özellikle 2 yılda faiz artışının sık ama daha küçük oranlarla artacağı yönündeki beklenti. Bu da aslında tarihsel olarak piyasalardaki beklentiyi bozmamış. Tarihteki beklentileri bozan hareketlerin daha büyük ve daha geniş aralıklarla yapılan, yani tek seferde 125 bas puanlık bir artış gibi faiz kararlarının piyasaları bozduğunu gözlemliyor. Şimdi buradaki getirilerin artışının önemli bir kısmı demek ki aslında şu anı değil, gelecekteki fiyatlamayı gerçekleştiriyor. Bunu bir cebe koyalım. Aslında 2024'teki finansal genişlemenin artık resmi olarak son bulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü finansal koşullar endeksine baktığımızda 2026'nın ikinci yarısı itibariyle net bir şekilde finansal koşullarda bir sıkılaşma olduğunu gözlemliyoruz. Fakat şu ayrıntı çok dikkat çekmeli ve o farkı iyi ayırt etmeliyiz. Buradaki finansal koşulların sıkılaşması demek merkez bankalarının faizleri arttırması anlamına gelmiyor. Hmm. Finansal koşullar gelişmiş ekonomilerde aslında daha ılımlı bir sıkılaşmayı beraberinde getiriyorsa o zaman merkez bankası yüksek oranla göreceli daha düşük arttırıma gitme ihtimalinde bulunuyor. Neden? Çünkü şu anda baktığımızda makro tarafta gerçek bir bozulma en azından Amerika için şu an söyleyemiyoruz. Bu da gerek borsalardaki beklentileri gerekse ileriye yönelik faiz artışlarındaki o minimal düzeydeki artış seviyesini beraberinde getiriyor. 7200'lerden yani yılın ortasında S&P tarafındaki 7200 beklentiyi çok çok aşarak yıl sonunda 8700 beklentilerine kadar tırmanmış bir S&P beklentisi içerisine girdi piyasa. Şimdi borsaların yükselmesi veya düşmesi de aslında ekonominin tek başına finansal koşullarını açıklamaya yetmez. Bu da bize diyor ki aslında orada bir borsalar tarafında yani tahvil faizleriyle borsalar arasındaki hareketi net okuyabilmek için birincisi konut finansmanına bakmak lazım. Kredi maliyetlerine bakmak lazım. Şirket borçluluklarına bakmak lazım. Ve borçlanma koşullarına, özellikle ülkelerin borçlanma koşullarına bakmak lazım. Şimdi borçlanma koşulları tarafında biliyorsun biz ABD tarafında her ne kadar borç yükü ve bütçe açığı çok yüksek oluyor olsa dahi oraya dair endişelerimizi henüz dile getirmiyoruz. Çünkü oradaki yönetimin gerek mali koşullar desteğiyle gerekse Merkez Bankası para politikalarıyla desteklendiğine dair yani sorunun çözümüne dair hükümetin istekte olduğunu piyasanın görüyor olması ve algılıyor olması fiyatlamayı sertleştirmiyor. Bu yüzden de hem tahvil faizlerinin yönündeki yükselişi hem de borsalar yönündeki yükselişi aynı anda gözlemliyoruz. Hani hep bu soruluyor ya tahvil faizleri yükselirken oradaki korelasyonun ters olması gerekiyorken neden hani S&P ya da Nasdaq buna eşlik ediyor? Şimdi bir tek geçtiğimiz hafta bir kısa bir ayrışma yaşadık biliyorsun. O da petrol fiyatlarındaki yeniden sert yükselişin etkisiyle beraber. Aslına bakarsan petrol fiyatlarındaki rahatlamayı görebilmemiz için elimizde hala somut bir gelişme yok, somut bir uzlaşma yok, somut bir anlaşma yok. Dolayısıyla petrol fiyatlarının 105 doların üzerinde kalıcı olmadığı bir senaryoda bu şekilde ara ara düzeltmelerle yukarı çıkacak bir S&P, ara ara düzeltmelerle de yukarı çıkacak olan 10 yıllık ve 30 yıllık olduğunu gözlemliyoruz. Oradaki hareketin sabit kaldığı nokta 2 yıllık ve 5 yıllık arasındaki zaman aralığında olacak. Yani orada daha fazla piyasayla uyumlu bir tahvil faizi hareketi göreceğiz. Ama 10 yıl üzeri daha fazla risk primini fiyatladığı için oradaki hareketleri daha sert bir şekilde görmemiz mümkün. Yani 2027'de hala iyimser olacaksa Merkez Bankası iki şeyi şeyi fiyatlıyordur. Petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketinin gerçekleşme ihtimali, savaş en azından seçim sonrasında savaşın bitmesi ihtimali, bu da dolaylı olarak enflasyon tarafındaki baskının azalma ihtimali. Ama ne yazık ki sadece petrol tarafından ya da enerji tarafından gelecek bir enflasyon şokunu aslında yaşamıyoruz. Yine yeniden konuşacağım konu ABD'den gelecek olan El Niño kasırgası, gıda tarafındaki yüksek fiyatlar ve sert hareketlerle gıda enflasyonunu da hissettirmeye başlayacak, evet. Amerika'da. Onu da biz tahvil getirileri üzerinde bir baskı olarak hissedeceğiz. Bu sebeple enerji maliyetlerinden kaynaklanan bir enflasyon etkisi daha uzun sürmezse, sadece gıdadan daha kısa vadede bir etki alırsak, yine iyimser olmaya devam edecek bir Merkez Bankası politikası. Ama bunun tersi olursa da 2027'de tabii ki ardı ardına gelebilecek, ardışık gelebilecek faiz artımlarını da görebiliriz. Hala net bir şey söylemek hiç mümkün değil.
1: Evet, maalesef öyle. Yani belirsizlikler hala olduğu yerde duruyor. Eğer bugün Merkez Bankası'ndan daha az ya da daha az bir hareket alanı, işte bir faiz artışı görmeyeceksek eğer, acaba bu beklenti gerçekten savaşın biteceğine ya da petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye dair mi olacak, yoksa başka nedenler mi? Mesela 4 Kasım'daki 3 müydü 4 müydü işte 4 Kasım'daki Amerikan seçimleri gibi. Şimdi Tufancığım, senin düşüncen nasıl? Aysun çok detaylı bir şekilde aktardı senaryoları, düşüncelerini. Sen nasıl düşünüyorsun önümüzdeki dönem için? Acaba Fed'in yol haritası ne olacak? Bu küçük küçük sık faiz artışları meselesini bugün Hemek de telaffuz etti, biliyorsun, Fed guvernörlerinden, hatta evet. Cleveland Fed Başkanı Bet Hemek de. Yani bu da masada olan senaryolardan biri diye düşünmemize bir sebep daha.
2: Evet, hatırlarsan bizim global senaryomuz olabildiğince Fed'in işi yokuşa sürüp faiz artırmadan idare etmesi yönündeydi. Fakat petrol fiyatlarının kalıcı şekilde 100 dolarların üstüne yerleşmesi, buna rağmen Amerika'da iç talebin hala güçlü seyretmesi, enflasyonun daha başka yapısal sebeplerle yukarıya gidiyor olması artık Fed'i mecbur bıraktı. Bundan sonraki süreçte de çok fazla Fed'in ayak dilecek yeri kalmamış gibi gözüküyor. Bundan şunu kastediyorum. Şimdi piyasa fiyatlamalara baktığımda Aralık ayında yüksek ihtimal bir Fed fiyatlaması şu anda gözüküyor. Sonrası için ben de katılıyorum. Yani şimdi burada Kasım'ın başında ara seçimleri göreceğiz. Burada siyasi senaryolara da girmek lazım. Yani şimdi her ne kadar işte seçim sonuçlarına göre Fed faiz politikasını değiştirecek demek fazlasıyla iddialı bir şey olur ama en azından buradan örneğin Senato'nun ve Kongre'nin aynı zamanda kaybedilmesi gibi bir senaryoda mesela karşılaşırsa Trump, bundan sonraki politikası belki savaşı bir an önce bitirmek, İran Savaşı'nı bir an önce bitirmek gibi bir şeye de gidebilir. Bu durumda enerji fiyatlarının ciddi şekilde gerilediğini de görmeye başlayabiliriz. Tabii ciddiden kastım da şu, işte savaş öncesi 60 dolar civarında giden varil başına petrol fiyatının artmış olan maliyetler, zarar görmüş altyapı, sigorta vesaire filan sebepleriyle İşte bu seviyenin üstünde bir yerde yeniden dengeleneceği bir senaryo. Dolayısıyla enflasyon, yani enerji fiyatının ikinci etkileri uzunca bir zaman boyunca Amerikan tüketicisine ve sonrasında dönüp dolaşıp gene bizleri de vurmaya devam edecek. Yani bu yüzden de Fed'in 2027'de şu anda faiz arttırmayacak, hani iyi senaryoda bile faiz arttırmayacak demek için elimizde bir veri yok. Yani burada çok çok güçlü varsayımlarda bulunmak lazım. Bunun için de hakikaten yani kehanete yakın bir şey söylemek lazım. Dolayısıyla benim burada gördüğüm, bizim burada gördüğümüz aslında tabii kurum olarak Aralık ayındaki faiz artışının akabinde 2027'de de enflasyon iç talebin özellikle seyrine bakarak Fed'in burada bir belki de iki kez daha faiz artımına gidebileceği yönünde. Fakat şunu da tabii söylememiz lazım. İşte Aysun bahsetti, bu haftada enflasyon verisi var. Piyasa enflasyonu yıllık bazda 3.4'ten 3.6'ya çıkmasını çıkacağını tahmin ediyor. Faiz kaç? %4. Şimdi bir tane faiz artışı 4.25, hadi bir tane daha 2027'nin ilk çeyreğinde yaptı diyelim 4.5. Enflasyonun şu anda 4'ün üzerine gideceği, 4'lerde falan kalacağı yönde bir emari yok. Tam tersine sene sonu beklentileri gene aslında kabaca bu civarlar, yani 3-3.5 aralığında hatta daha çok tahminler. Dolayısıyla belli ki burada Fed önden yüklemeli bir faiz artışı yapıp uzunca bir süre burada faiz artışı veya faizin değişiklik yapmadan götürme lüksüne sahip olabilir. Dolayısıyla burada benim beklentim işte tabii ki enerji fiyatları her şeyi belli edecektir ileriki vadelerde. Ama en azından önümüzü FED konusunda birkaç aylık vadede net görebildiğimizi düşünüyorum. Bunun fiyatlaması da bence tahvil tarafında iyi kötü fiyatlandı. Yani orada çok fazla bir şey bu saatten sonra FED ile alakalı olacağını düşünmüyorum. Euro dolarda da keza benzer şekilde fiyatlandı. Dolayısıyla çok sürpriz bir şey olmadığı şey yani FED 50 bas puanlık faiz artışına falan gitmediği sürece 3 aşağı 5 yukarı yılı buralarda fiyatlarız, buralarda bitiririz diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi tabii bu haftaki enflasyon verisi önemli. Acaba verinin piyasalar üzerindeki etkisi nasıl olabilir Aysun? Mesela Adem Bey hep altın soruyor. Yine altın tarafından sormuş. Diyor ki ons altın 4000 dolarla taban yapmış gibi. Çarşamba günü enflasyon verisinden sonra bir kırılma olur mu?
0: Enflasyon verisi tabii ki önemli ama galiba reel faizler tarafına bakmak daha önemli. Altın ve türevi ürünler için. Şimdi baktığımızda yani reel faiz neden bu kadar önemli? Şimdi neyden bahsediyoruz? Biz nominal faizden beklenen enflasyonun çıkarılmasıyla ortaya çıkan faiz, değil mi? Son dönemde de ne oldu? 10 yıllık tahvilin üzerinde bir nominal faizden bahseder olduk. Bu da aslında bir miktar piyasaların stresini arttıran bir unsur oldu. Ama yine tarihsel olarak baktığımızda beklenen faiz oranıyla nominal faiz ve reel faiz oranının piyasalar üzerindeki etkisi, gerek emtialar gerekse S&P üzerindeki etkisi çok da büyük negativite yaratmamış. Yani %5 ila %9 arasında yine pozitif fiyatlanmasına yardımcı olmuş. Ama burada daha farklı faktörler var. Yani eğer altın özelinde konuşacak olursak, şimdi her ne kadar merkez bankaları alımlarına devam ediyor olsa da ve buradaki artışların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 katı noktasına gelinmiş olsa da bir taraftan da aslında bakarsan önümüzdeki döneme dair seçim sonrasında oluşabilecek yeniden bir merkez bankası üzerindeki baskı gerçekleşir mi? Faizler üzerinde bir yaptırım uygulanılmaya başlanır mı? Endişesi yeniden konuşulmaya başlanacak. Bu yine belirsizlik yaratacak. Çünkü şimdi sen de biraz önce söyledin, yavaş yavaş guvernörler hani faiz arttırma eğiliminden uzaklaşmaya başladı. Belki bunu hani Fed Fund Rate'de de çok net bir şekilde gözlemlemeye başladık ama bunun çok hızlı şekilde değiştiğini de gördük defalarca. Yani bir hafta kala tekrar %90'lara aynen çıktığını da gördük. Artık bu eskisi kadar bize net bir gösterge değil maalesef. Şimdi 10 yıllık tahvilin nominal faizi %4 olan bir ortamda altın gibi hani faiz vermeyen yatırım enstrümanlarına şu an ilginin olma ihtimali tabii ki daha az. Benim ve genel olarak kurum beklentisine baktığımızda evet yeniden altın tarafında bir hareketlenme öngörüyoruz. Çünkü hemen hemen tüm risklerini fiyatladığını da gözlemledik. Yani hani evet jeopolitik riskler tarafında gerçekleştikten sonraki aldığı payı tamamıyla geri verdi. Ama faiz artışı bir de buna eklenince 4000 dolarların altını bile denediğini defalarca gördük. Şimdi birincisi bu reel faiz nerede oturacak? Onu piyasanın net bir şekilde görmesi lazım. Şu anda yaklaşık reel faiz %2. %2'nin altında kalınması halinde piyasa biraz daha rahatlıyor. Bunu da tarihsel olarak gözlemledik. Dolayısıyla %2 ve üzerinde olan ve beklenen enflasyonun da 3.6'lar %4'leri konuştuğumuz. Çünkü orada manşet ve çekirdek arasında da ciddi fark oluştu biliyorsun. Bir ortamda beklenen enflasyon, beklenen reel faiz yukarı revize ediliyorsa bir süre daha altın yatırımcısı bekleyecekmiş gibi görünüyor. Ama uzun vadede biz yine söylüyoruz hani pozitif tarafta en azından oradaki portföyü bozmadan beklemeye devam edeceğiz.
1: Avrupa için ne konuşmalıyız? Özellikle parite tarafında Tufan, beklentileriniz nasıl şekilleniyor?
2: Parite için biz daha önce Amerika'da işte faiz artırmakta biraz zorlanacak derken ayak direneceği fakat Avrupa'nın mecbur kalacağı varsayımın harekette parite için 1.17-1.18'leri çalışıyorduk. Bundan yaklaşık 3-4 ay öncesine kadar. Fakat geldiğimiz noktada Amerika'nın da bu açığı kapatmasıyla beraber ve artı bir miktar Avrupa'daki bir miktar aslında bayağı yoğun bir şekilde Avrupa'daki borç krizinin de burada yatırımcıları bir miktar uzaklaştırmasıyla beraber Euro-Dolar'ın seneyi 1.13 civarında bitireceğini düşünüyoruz. Ama ilerleyen vadelerde tabii ki yani uzun vade dediğimizde uzun vadede hepimiz ölüyoruz ama zaman içerisinde faiz farklarının devamında Euro-Dolar'ın yukarıya gitmesi gerekiyor.

0: gelişmeleri görüp karar vermek lazım. Ama en azından sene sonu için biraz önce söylediğim gibi faiz artışının karşılıklı devamında en azından sene sonuna kadar birer tane daha faiz artışının devamında 1.13 civarında bir parite evladır diye düşünüyoruz.
1: Sen ne düşünüyorsun Aysun? Bizde de şimdi ECB'nin Aralık ayındaki faiz artırım beklentisinin tamamıyla fiyatlandığını düşünüyoruz. Yani şu anda gerek Euro dolar paritesi üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gerekse Avrupa borsaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tabii ki Fransa'nın mali risklerinin bulaşıcılık etkisinin nedenle büyüyeceği ve bunun yayılma noktasında Euro bölgesine nasıl bir yatırım yapmak için talep edilen teşviklerin ne olduğu yönündeki davranışı bizim için çok önemli olacak. Bu da daha şimdi eğer ECB de daha az sıkı para politikası izleyecekse bundan sonraki dönemde bu tarz ortamlarda euro ile dolar arasındaki fark 50 ila 75 bas puana kadar çıkmış gibi görünüyor. Bu da bizi 1.10 ila 1.10.75 gibi paritede yıl sonuna doğru bir yerlere taşıyabilirmiş gibi görünüyor. Ama bizim beklentimiz yani evet bu yılın sonundaki kapanışı 1.10.5 civarında Tufan'ın da dediği gibi ama 2027 beklentilerimiz de 1.07'ye doğru hareketin gerçekleşeceği yönünde. Çünkü sanırım oradaki strateji çok işe yaramamış gibi görünüyor. Yani bir faiz artırımı yapıldı ama çok erken yapıldı. İkinci faiz artırımı daha yapılmadan fiyatlara girdiği için istenilen gibi de ilerlemiyormuş gibi. Sadece Euro dolar paritesinin aşağı geliyor olması Euro bölgesinin ticareti için bir miktar avantaj olabilir. Bu anlamda biz hani oradaki avantajı taşıyacaklarını düşünüyoruz ama hem gelen kış mevsimi sebebiyle hem enerji fiyatları ve bağımlılığı sebebiyle doğalgazdaki fiyatların çok hızlı inip çok hızlı çıkması gerek üretici tarafından gerekse tüketici tarafından zorlayıcı ve belirleyici olmaktan uzak olduğu için elleri zorluyor. O yüzden hani Euro bölgesi ABD'ye göre şu an biraz daha dezavantajlıymış gibi duruyor.
2: Peki, müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Giderken de iki ayrı değerlendirme var sizlerle paylaşmak istediğim. Bir tanesi Goldman Sachs'ın petrol değerlendirmesi. Petrol fiyatlarına ilişkin, Brent petrole ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etmişler. Diğeri de BBVA'nın Türk lirasına ilişkin, carry trade işlemlerindeki TL'ye ilişkin değerlendirmesi ve tahminleri. Reklama giderken bu iki haberi de izleyelim, sonra dönelim, gelelim, üzerine konuşalım.
3: Goldman Sachs, Orta Doğu'daki arz riskleri ve çatışmaların yeniden tırmanma ihtimalini gerekçe göstererek, Aralık ayı Brent petrol fiyat tahminini varil başına 85 dolardan 90 dolara yükseltti. Analistler yayılmadıkları değerlendirmede Orta Doğu'daki petrol arzının yeni koşullara uyum sağlamasının zamanla fiyatları düşürebileceğini vurguladı. Ancak çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin fiyatlar üzerinde önemli bir yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Analistler petrol fiyatlarına yansıyan jeopolitik risk priminin varil başına 20 doların biraz üzerinde olduğunu tahmin etti. Goldman Sachs, Brent petrolün aksine yüksek Amerika Birleşik Devletleri Avrupa nakliye maliyetleri nedeniyle alışılmadık ölçüde düşük seyreden Amerikan ham petrolünün Aralık'ta ortalama 81 dolar olmasını bekliyor. 2027 yılında ise 73 dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor. BBVA'ya göre Türk lirasında carry trade işlemleri beklenen faiz indirimlerine rağmen yıl sonuna kadar cazibesini korumaya devam edecek. BBVA Küresel Piyasalar Stratejisi Direktörü Tufan Cömert, haftalık raporunda Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin carry trade işlemlerinin cazibesini otomatik olarak azaltmayacağını belirtti. Banka, beklentilerin altında kalan Eylül enflasyonu, yavaşlayan iç talep ve fon krizi nedeniyle sıkılaşan finansal koşulları gerekçe göstererek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında politika faizini 100 bas puan indireceğini öngördü. Dış koşullarda belirgin bir bozulma yaşanmaması halinde, Aralık ayında da 100 bas puanlık ek indirim yapılabileceği ifade edildi. Cömert, politika faizinin 100 bas puanlık indirimle %36'ya düşürülmesinin, basit aylık faiz getirisini yalnızca 8 bas puan azaltarak %3.08'den %3'e çekeceğini belirtti. Ekim ve Aralık aylarında toplam 200 bas puanlık indirim gerçekleşse bile, brüt aylık carry getirisinin %2.9 civarında kalacağını vurgulayan Cömert, getiri tamponunun güçlü seyrini sürdüreceğini kaydetti. Cömert'e göre carry trade açısından belirleyici unsur faiz indirimlerinden çok, Merkez Bankası'nın Türk lirasındaki değer kaybını kontrol altında

0: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
1: Okula dönüş başladı.
2: Okula nasıl gidip geleceğiz?
1: Okula dönüş başladı.
3: Hesapları nasıl alacağım?
1: Okula dönüş.
4: Yemek işini ne yapacağız?
1: Ama okul dönüş.
2: Kendimi nasıl geliştiririm ki bu koşullarda?
5: Okula dönüş her öğrenci için aynı heyecanla başlamıyor. Siz de Türk Eğitim Vakfı'nın yemek, ulaşım ve kırtasiye burslarıyla öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek olabilirsiniz. 444 0838 tev.org.tr

0: gitmeden BBVA'nın tehlikeli işlemlere ilişkin değerlendirmesini paylaştım. Orada 200 bas puanlık bir indirim beklentisinden söz ediliyor ve bu indirimlere rağmen TL'nin kredi rate cazibesini koruyacağı söyleniyor. Senden de bir değerlendirme alalım. Mutlaka bunun içerisindesindir zaten görüşlerini, ama Merkez Bankamızın acaba faiz indirimleri ne minvalde devam edebilir ve tabii dünyadaki gelişmeleri de hesaba kattığımızda carry trade tarafında riskler de var mı acaba bununla birlikte, ne dersin?
1: Evet, bu benim Cuma günü müşterilerimize gönderdiğim rapordan alıntı. Orada birkaç tane tabii konudan bahsediyoruz. Yani işte Merkez Bankası ne yapar? İçeride fonlarla alakalı sıkıntılar diğer piyasaları vurur mu vesaire gibi. Bir tanesi buydu. Yani carry trade Merkez Bankası faiz indirimi beklentisine rağmen acaba devam eder mi? Şimdi bu şundan geliyor aslında. Matematiksel olarak şöyle bir şey yapamıyoruz. Yani faizi Merkez Bankası nereye kadar indirirse içeride yerli yatırımcı TL yerine döviz almaya başlar. Yani bunun bu sayısal maalesef bir şeyi yok. Döneme, şartlara vesaire göre değişiyor. Fakat en azından şöyle çok basit bir hesap yapmamız mümkün. Şimdi %37 Merkez Bankası faizi, hiçbir vergi yok, hiçbir alım satım masrafı, komisyon falan bir şey yok. %37'ye siz paranızı koyduğunda 3.08 kazanıyorsunuz bir aylık kabaca, yani 33-360 hesabıyla ilgili para piyasası hesabıyla. Şimdi Merkez Bankası 37'yi 36 indirdi, 3'e düşüyor bu. Yani 3.08'den 3'e düşüyor. Dolayısıyla öyle bir kayda değer düşüşten bahsetmiyoruz. Ekim ayı için zaten 100 bas puanlık indirim bütün piyasanın ana beklentisi. Dolayısıyla buna artık kesin gibi bakmamız lazım. Zira Merkez Bankası zaten uzunca bir süredir böyle bir faiz indirimini destekleyen bir iç ekonomik görünüm olduğunu zaten söylüyor. Dolayısıyla beklenti bu yönde. Şimdi aralığa dair elbette bir sürü risk var, ama içerisi kaynaklı risk olduğunu sanıyorum kimse iddia edemiyor. Zira ekonomik aktivitede yavaşlamanın devam ettiğini görüyoruz. Şirketlerle alakalı haberlerin gene gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Finansman tarafındaki zorlanmalarında ait haberlerin geldiğini. Dolayısıyla eğer enerji fiyatlarında işte yeni bir dalga olmadığı sürece veya jeopolitik risklerin gelişen ülkeleri ve Türkiye'yi bambaşka kanallardan etkilemediği bir senaryoda Merkez Bankası'nın seneyi bir tane daha faiz indirimiyle 37 yerine 35'te bitirmesi mümkün gözüküyor. Genel şeyimiz bu, beklentimiz bu. Gelecek seneye de zaten dönüp bakacağız. Fakat şimdi 37'den 35'e indirdiğinde de aylık faiz getirisi şu an 3.08, yani 2.90'a, 2.91'e düşüyor hatta. Dolayısıyla burada çok aslında dediğim gibi ciddi değişimlerden bahsetmiyoruz. Yani bir yatırımcı 3.08 değil de 2.91 kazanıyorum diye muhtemelen carry trade'den vazgeçmeyecek. Yatırımcıyı vazgeçirecek olan konu Türk lirasının hangi hızda değer yitireceği. Şimdi burada malum çok uzun bir süredir bizim 3 yıllık ekonomi programımızın temelinde yatan konulardan bir tanesi kurdaki reel değerlenme süreciydi. Burada birkaç tane, yani 3 yıl içerisinde 2 tane bilemedim 3 tane yol kazası olması dışında burada nokta atışıyla her gün böyle 45 derecelik bir açıyla giden bir grafiğimiz var. Dolayısıyla bunda bir bozulma beklemiyoruz. Fakat buradaki değer kaybının hızını tabii ki kamu belirliyor. Yani Merkez Bankası kamu bankaları üzerinden belirliyor. Şimdi mesela Eylül ayındaki kurun artışına baktığımızda sadece hep dolar TL konuşuyoruz, ama aslında sepet bakmamız lazım tabii. Dolar TL'deki artış %1.55. Yani dolar TL %1.5 değer kaybetmiş, ama faizde kalan yatırımcı 3.8 kazanmış. Dolayısıyla burada hala çok ciddi bir kere getirisi söz konusu. Dediğim gibi bunun içinde komisyon vesaire onlar yok. Şimdi burada diyelim ki Merkez Bankası burada biraz daha rekabetçi bir seviye olmasını arzu ediyor. 1.5 değil de örneğin Ekim ayında 1.7 değer kaybına izin verdi. Evet, bu noktada oradaki tampon azalacak, ama hala oldukça yüksek bir reel faizden bahsediyoruz. Yani kuru üstündeki getirden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki cazibe devam edecektir görüşündeyim. Yani dediğim gibi burada Merkez Bankası'nın çok çok hızlı bir faiz indirim sürecinin 200-300 bas puanlık indirimlere gitmediği senaryoda kur artışının da kabaca 1.5'lar civarında kaldı. Yani artısı eksi işte 100-200 bas puan diyelim. Böyle bir senaryoda carry trade'in devam etmesi beklentisi ana senaryomuz. Bu arada tabii case rate deyince şunu da hemen söyleyerek bitireyim. Şimdi içeride yaklaşık 60 milyar dolar civarında bir swap'tan bahsediyoruz. Hani kredi rakam olarak bundan bahsediyoruz. Fakat bu 60 milyar doların hepsi yabancı değil. Yani kredi trade deyince hep yabancı yapıyormuş gibi algı var. Bu çok yanlış. Zira en büyük kredi trader aslında yerli yatırımcılar, şirketler hatta. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani kimse burada spekülatif getiri peşinde koştuğundan değil, içeride finansmanın zorlaşması, kanalların tıkanması sebebiyle yurt dışından borçlanıp TL'ye dönmek daha maliyetsiz oluyor şirketler açısından. Dolayısıyla bunu önemli bir kısmı da yerli şirketler kaynaklı. Ama bunları düştüğünde kabaca 30-35 milyar dolarlık bir yabancı swap pozisyondan bahsediyoruz. Yani yarın öbür gün ben burada getiri veya işte Türk lirasının değer kaybı hızlandı, ben burada tedirginim dediğin zaman çıkması muhtemel para bu kadar. Bu noktada değiliz. En azından bu noktaya gelene kadar dediğim gibi faiz indirimlerinden ziyade Merkez Bankası'nın buradaki değer kaybı hızını takip etmek yatırımcılar açısından en önemli konu olacaktır.
0: Peki Tufan, teşekkür ederim detaylar için. Şimdi 2022'deki dip seviyesinden S&P 500 Aysun %120 kadar bir yükseliş kaydetmiş. Tabii burada aslında şirket karlılıklarının, özellikle belli başlı şirketlerin kuvvetli kar performansının önemli etkisi var. Ve hisse senetleri her şeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Evet, ufak tefek geri çekilmeler oluyor ama gün sonunda yukarı yönlü bayrak taşıyıcılarının arkasından devam eden bir trend var. Bu hafta da bilançoları takip edeceğiz. Acaba bilanço sezonu bize sürpriz getirebilir mi? Nasıl bir performans beklersin? Bir de tabii soruyor izleyicilerimiz, Noel Baba Rallisi öncesinde Aysun Hanım'ın beğendiği hisseler, sektörler, ETF'ler var mı diye.
2: Var tabii. Şimdi şöyle, aslında gelecek hafta özellikle en büyük bankaların bilançolarını alacağız. Bu da ekonominin büyüyüp büyüyemediğine dair ya da durgunluk yaşayıp yaşamadığına dair bize bir takım sinyaller verecek. Yatırımcıların da özellikle odaklandığı noktalar tabii ki faizler arttığı için kredi talebi ve net faiz gelirleri olacaktır. Bu bir. Yatırım bankacılığı gelirlerine bakacaklar. Neden? Çünkü çok volatil bir süreç yaşadı bankalar. Hani burada iyi trading gelir yazan bankalar, yatırım bankaları ön plana çıkacakmış gibi görünüyor. Kredi talepleri ve net faiz gelirlerinde bir artış var ise bu tabii ki avantaj olarak yansıyacak ama kredi zarar karşılıklarına da bakılacak. Ne kadar ayrılmış ve oradaki zararı ne kadar başa baş noktasına getirecekler. O kabiliyetlerine bakacaklar. Bu iki. Tüketici ve şirketlerin borç ödeme performansına bakılacak. Neden? Çünkü hane halkı aynı zamanda kurumlar, yani şirketlerin uzun vade borçlanmasında yapılandırılma gerçekleştirilmiş mi? Ne kadar buna dair bir talep gelmiş? Buna bakılacak. Tabii ki bankaların ekonomik görünüm ve faiz beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri de önem kazanacak. Bu bilançolar döneminde. Bilanço geldikten sonra önümüzdeki döneme dair revizyonları ve projeksiyonları çok önem kazanacak. O yüzden ilk defa galiba teknolojinin değil de bankacılık sektörünün çok dikkat çekeceği bir döneme girmiş bulunuyoruz gibi görünüyor. Dediğim gibi buradaki sonuçlar hem ABD ekonomisinin dayanıklılığı hem de hisse senedinin mevcut değerlemelerinin ne kadar sürdürülebilir olup olmadığı bize net bir mesaj olacak. Bu da senin söylediğin %120'lik büyümenin, yükselmenin devamı konusunda bir sinyal olacak mı? Mutlaka olacaktır. Şimdi piyasa açısından 4 önemli mesaj daha var. Biliyorsun Nvidia ve OpenAI. Şimdi OpenAI'ın gelirleri mevzuunda Eylül ayı itibariyle 50 milyar dolarlık bir gelir gerçekleşmesi ve bunun yıl sonuna kadar da 70 milyar dolara çıkması beklentisi var. OpenAI'ın bu gelirler mevzu aslında bir miktar piyasaların moralini bozmuştu. Hani ne kadarını gerçekleştirecek? Çünkü çok ciddi anlamda bir capex harcaması, sermaye artırımı, çok ciddi anlamda da finansman borçlanma kalitesi tartışılıyordu. Hem Nvidia'nın hem OpenAI'ın. Şimdi baktığımızda Burada neyi gözlemliyoruz? Buradaki gelirler aslında yıllıklandırılmış gelir. Yani doğrudan gerçekleşmiş yıllık gelir anlamına gelmiyor. Ne anlama geliyor? Mevcut gelir hızının önümüzdeki bir yıl boyunca devam etmesi durumunda oluşacak gelirden bahsediyoruz. O da bize diyor ki eğer ki 50 milyar doları Eylül'den sene sonuna kadar 70 milyar dolara çıkartıyorsa o zaman oluşacak teorik tutar bundan sonraki

0: değil, bundan öncekiler değil, bundan sonraki leri hesap etmemiz anlamına geliyor. Bu da pozitif olarak fiyatlandı Cuma günü itibariyle. Çünkü Cuma'ya kadar, yani haftaya sert bir açılışla başlamıştık. Cuma itibariyle hem Nvidia ve çip sektörü üzerinde hem de OpenAI üzerinde bir miktar hareketlenme olduğunu gözlemledik. Tabii ki güçlü gelir ve karlılık beklentileri teknoloji sektöründe de devam ediyor olacak. Zaten bu neydi? FOMO'dan FEMO'ya geçmişti. Yani önce o yükselişi kaybetme ya da yakalayamama, kaçırma korkusundan FEMO, o fabulous earnings dedim, kazançları kaybetme ya da yakalayamama, kaçırma korkusuna dönüşmüştü. Burada da en büyük dezavantaj ne olacak? Eğer gelir beklentilerini karşılayamazsa teknoloji sektörü, zaten son dönemde bir miktar azaltılan portföyler, özellikle teknoloji tarafında ve yine teknoloji sektörü içerisinde bir ayrışma yapmak gerekirse yazılım şirketleri ve buna bağlı olarak da software ve services dediğimiz hizmetler tarafındaki şirketler. Yani teknoloji sektörünü de topyekün içine almak doğru olmaz. Yani kendi içerisinde de bir ayrıştırmaya gitmek çok doğru olur. Bu sebeple biz hala ve hala çip tarafında ki şirket ASML geliyor biliyorsun, çip deyince TSMC gelecek, Taiwan Semi Manufacturing da gelecek bu hafta. O yüzden hem çip tarafına dair gelecekteki beklentiler hem de bankacılık sektörüne dair beklentiler çok önem kazanıyor. Bir önemli detay daha, SpaceX biliyorsun çok önemli bir proje açıkladı. Bu kablosuz spektrum portföyünü satın almak üzere bir anlaşma imzaladı. Bu da şu anlama geliyor. Telekomünikasyon sektöründe çok ciddi bir rakip oldu SpaceX. Ve bunun bu haberin yayılmasının hemen ardından da SpaceX yaklaşık olarak %3,4 yükselirken T-Mobile %9 düştü. AT&T %7 düştü ve Verizon %3 düştü. Yani rakip telekomünikasyon firmaları çok hızlı bir şekilde kan kaybetti. Neden? Çünkü düşük frekanslı bir yapı oluşturacak, daha sürdürülebilir olacak. Karasal ağ kurma ihtimali, yani sadece uydu tabanlı değil, Starlink'in artık mobil bağlantısı karasal bağlantı şeklinde de gerçekleşecek gibi bir yapıyı, bir anlaşmayı sağladıkları için artık sektör üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ha, bu kullanıcısı açısından, yani kullanıcı açısından pozitif bir haber, ama önümüzdeki döneme dair, hani günlük hisse hareketi değil de daha ziyade aslında uzun vadede, hani hep biz diyoruz ya, uzun vadede bize ne verecek noktasında galiba SpaceX yeniden pozitif anlamda gündem olacak şirketlerden bir tanesiymiş gibi görünüyor. Tabii ki petrol fiyatlarının hala istediğimiz seviyeye inememesinden kaynaklı olarak havacılık ve enerji maliyetlerine duyarlı şirketleri bir süre daha izlemeyeceğiz gibi görünüyor ve şimdiden zaten biliyorsun Delta Airlines artan yakıt fiyatları sebebiyle hem bilet fiyatlarındaki yükselişten kaynaklı hem de talebin azalmasından kaynaklı çok ciddi anlamda önümüzdeki döneme dair satışlarını azaltmış durumda. Buna dair haberleri artık yavaş yavaş alacağız. Yani geçirgenlik etkisini sektörel olarak da hissetmeye başlayacağımız bir dönemin başındayız gibi duruyor.
1: Peki. Tufancığım, son olarak borsayı da sormak istiyorum. Epeyce bir yatırımcının borsadan çıkış yaptığına dair açıklamalar var. Tabii bu fon krizin etkileri, oradaki değer kayıpları çok can sıkıcıydı gerçekten. Geldiğimiz seviyeler, işte bugün 12.151 seviyesinden kapattık. Nereye kadar evrilebiliriz? Acaba geçen haftalarda konuşmuştuk, en kötüsü geride kaldı gibi görünüyor diye, ama daha iyisini ne zaman, nasıl görebiliriz sence borsada?
2: Şimdi hani en başta bana dediniz, bak şimdi intikam alacağım. Yani şimdi bundan sonra güzel şey. Bence bundan sonra güzel şeyler göreceğiz. Şöyle söyleyeyim.
1: Hadi
2: Şimdi
1: bakalım.
2: Malum Borsamızda işte malum hani fonlarla alakalı işte tasfiye gelecek. Dolayısıyla önden satayım diyenler, fonda kilitli kaldığı için nakdi sıkışanlar vesaire derken böyle bir yoğun satış baskısı gördük. Yani burada Türkiye'de şirketler, bilançolar vesaire bunlarla alakalı herhangi bir sorundan bahsetmiyorduk. Şimdi geldiğimiz nokta.

0: Amerika'da bence iki tane konu öne çıkıyor. Bir tanesi tasfiyelerin artık başlamış olması. Hani bunu yavaş yavaş piyasada görmeye başladık satış tarafına dönüp baktığımızda. İkincisi de kişi başı 1 milyon TL'lik bir ödeme yapılacağı haberi. İşte bunun da yasası mecliste en son meclisteydi. Geçip geçmediğini takip edemedim. Şimdi bu geldikten sonra piyasada en azından şu gördüğümüz likidite kaynaklı rahatsızlıkların önemli ölçüde gideceğini düşünüyorum. Ayrıca parasını alan yatırımcıların da bir kısmının tekrar borsada döneceğini düşünüyorum. Tabii ki şimdi bunu söylediğim zaman haklı olarak birçok insan da şunu diyecek. Yani insanlar burada çok canları yandı. Yeniden borsaya yatırım fonlarına girerler mi? Çok haklı bir argüman. Hani buna karşı çok söyleyecek benim bir şeyim yok. Ama en azından böyle bir para kaybedildiği zaman bu getiri işte faizde, dolarda şu anki durumu itibariyle çıkacak bir şey değil. Dolayısıyla bu yatırımların bir kısmının, alınan paranın bir kısmının bir süre içerisinde tekrar borsaya girmesi bence daha makul bir senaryo olarak tartışılması gerekiyor. Buradan harekette bir de artık da bir yıl sonu geliyor. İçeride zaten yabancı vesaire bir şey yok. Yine biz bizeyiz. Fonların yine 28 Ağustos'ta yapılan düzenleme sebebiyle BIST 30 hisselerinde ağırlıklı alım yapmaları gerekiyor. Zaten büyük bir kısmı buna uyum sağlamışlardı ama çıkışlar sebebiyle gene satmak zorunda kalmışlardı. Dolayısıyla şu bahsettiğim hafif para girişlerini görmemiz durumunda gene blue chip hisseler önderliğinde borsada yukarı yönlü bir hareket görülecektir. Düşüncesindeyim, temennisindeyim. Fakat burada tabii şunu söylemek lazım. Yani kabaca 15 binlerden buralara geldik. Yani bunun tekrar 15 bine gideceğini tabii artık iddia etmemiz biraz saflık olur. Dolayısıyla burada evet ben bir miktar iyimserim ama artık bunu temelden vesaire bağımsız dediğim gibi sadece bu şekilde bir düşüşün tepkisi gibi görmek lazım. Dolayısıyla şu anki seviyelerden daha yukarıda olacağımızı düşünüyorum yıl sonuna doğru ama öyle çok çok uçacak kaçacak bir senaryo şimdilik göremiyorum. Yıl başında işte merkezin faiz indirimi, önümüzdeki hafta itibaren şirketlerin, bir sonraki hafta itibaren şirketlerin bilançoları falan derken bir miktar daha ivme kazanırız ama bunların fiyatlamasını 2027 ilk çeyrekte yaparız diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım.
2: Rica ederiz.
1: Sevgili Tufan ve Aysun'la beraberdik küresel piyasalarda. Şimdi önce bir Londra'ya gidelim. Avrupa'nın notlarını sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım.
3: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında iyimser bir seyir vardı. Bankacılık sektörü alımlara öncülük etti. Bu hafta itibariyle gözler bilançolarda olacak. ASML, Louis Vuitton, Ericsson ve Nordea Bank gibi bir dizi önemli şirketin bilançosu takip edilecek. Beklentiler 3. çeyrekte %21'lik bir kar artışına işaret ediyor ve enerji sektörünün yine bu çeyrekte de önceki çeyrekte olduğu gibi kar artışına öncülük etmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı. Brent petrolün varili 150 dolar seviyesini gördü. Rusya ile Ukrayna arasında saldırıların devam etmesi ve aynı zamanda Suudi Arabistan'a İran savaşı başladığı tarihten itibaren en ölümcül saldırıların yapılmasının etkisiyle hem petrol hem doğalgaz fiyatlarının yükselişin hızlandığı bir gün oldu. Doğalgaz fiyatları 84 euro megawatt saat ile Avrupa'da son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Merz Trump'ın Rus dizeli anlaşmasını reddetti ve Almanya Başbakanı hem Avrupa Birliği'nin hem de Almanya'nın Rusya'ya dönük olarak yaptırımlara devam edeceklerini ifade etti. Aynı zamanda Almanya'nın kırılgan hükümeti pazartesi günü başka bir darbe aldı. Ülkenin Çalışma Bakanı bazı kişisel nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal reformlar açısından oldukça kilit bir isimdi. Özellikle bu sene sonuna kadar Alman hükümeti emeklilik reformunu parlamentodan geçirmeyi hedefliyor. Bu nedenle basın yerine gelecek isim oldukça önemli olacak diyebiliriz.
1: Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve hemen araştırma masasına dönüyoruz. Sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını hep birlikte dinliyoruz.
4: Evet, bir Nobel Ekonomi Ödülü daha içinde bulunduğumuz zamanın ekonomik ve iktisadi anlamdaki sis perdesine adeta yanıt vericesine daha çattı. Olivia Blanchard'ın güzel bir yorum var. Onu siz değerli izleyicilerimize aktarmak isterim. X hesabıma Ekopolitik Klinik'te de bahsettim. İkilinin araştırma ve konulara yaklaşım tarzı birbirinden gece ile gündüz kadar farklıdır. Woodford taş üstüne taş koyarak bir mabet inşa eden mimar, başyapıtı başlı başına bir ansiklopedidir. Hall ise yeni bakış açıları peşinde uçuşan entelektüel bir kelebek. Onun düşünce dünyasında en büyük katkısı tüketimi, algılama ve düşünme biçimimizi kökten değiştirdi.

0: iştiren son derece parlak bir içgörü diyor. Tam aslında şairane duygularla yazmış. Olivia Blanchard çok içten tebrik etmiş ikiliyi. En nihayetinde de isimlerini tam da zikredelim tabii ki. Robert Hall ve Michael Woodford 2026 Nobel Ekonomi Ödülünü makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine yaptıkları çalışmalarla aldılar. Ne anlatıyorlar? Aslında web sitemizde haber metninde de kabaca görebileceğiniz üzere biraz önce Olivia Blanchard'ın dizeleriyle diyelim alegorik olarak aktardığım üzere Hall tüketicilerin tüketim kalıplarını istikrarlı tutmayı tercih ettiğini ortaya koyan ve 1970'lerin sonunda yazmış olduğu makaleyi ön plana çıkarıyor bu çalışmaların içerisinde. Tam bir disiplin aslında. Hatırlayamayanlar ya da konuya çok yakın olmayanlar için söyleyelim. Nobel Ekonomi Ödülleri böyle kısa süre içerisinde icat üzerine hemen verilmektense, daha doğrusu birçok disiplinde böyle yapılıyor tabii ama bir açıkçası ömür boyu adanılmış, genelde de zaten böyle düşünce insanlarının taktıkları bir şey oluyor. Benim onların yanına kendimi koyuyor değilim elbette ama gelir ve servet dağılımına takmış olmam gibi, ki ne kadar önemli olduğunu bugünlerde görüyoruz. O insanların bu disipline yapmış olduğu katkıların bir açısına aslında veriliyor. Neyse devam edelim. Woodford'da küresel politika yapıcıları üzerinde son derece etkili olduğu kanıtlanan yeni Keynesyen modeli geliştirdi. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Bugün Jean-Luc Mélenchon'un da çok güzel siyasi tabii konuşuyor ama ekonomiyle ilgili bir yorumu vardı. Ben çukuru kazıyorum, çukuru kazdığımda da ekonomi büyüyor. Ben çukuru dolduruyorum, doldururken de ekonomi büyüyor ama kimse bunun kime yaradığını konuşmuyor diye. İşin siyasi yanını bir yana bırakacak olursak yine benim takmış olduğum konulardan bir tanesi neoliberalizm diyoruz mesela sürekli. Büyüme, enflasyon manşet anlamda ne ifade ediyor? Biraz oradaki perdeyi aralayınca ekonomik büyüklükler kime ne kadar yarıyor sorusunun oldukça aktüel olduğu zamanlardan geçiyoruz. Keynes de bu noktada önemli biri aslında. Her ne kadar Keynes'in Hayek'le beraber bir miktar karizması geriye düşmüş gibi olsa da Türkiye'de bile X profillerinde Thatcher'ları burada böyle ekran profil resmi olarak gördüğümüz zamanlar olsa da bir dönem Milley'i de görüyorduk. Şimdi azaldı onlar. Bir şeylerin sorgulanmaya başladı. Aslında uzun bir süreç, özellikle 2008 krizinden beri. Dolayısıyla belki tam Keynes noktasında Keynesçi ekonomilerden bahsetmiyoruz ama yine hatırlanmaya başladı dönem. Marx dahi hatırlanmaya başladı. Özellikle ana akım içerisinde. Hiç ummadığınız isimler ismini telaffuz eder oldu. Gramsci de aynı şekilde. Dolayısıyla bu yılda, geçtiğimiz birkaç yılda daha yine anlamlıydı. Bu yılda anlamlı biçimde hem Keynes hem tüketim olguları üzerinden ekonominin dipleri zirvelerindense istikrarına dönük çalışmalar yapan önemli iki insana gitti. Bakalım dünyadaki ezici çoğunluk topluluklar biraz daha işin bu ABC'siyle düşünüp hareket edecek mi? Önümüzdeki günler bize neler getirecek, izleyip öğreneceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na da. Hadi gelin bir rakamlara bakalım. Kapanışa doğru tablo nasıl şekilleniyor görelim. ABD'de Dow Jones'ta alımlar devam ediyor. S&P 500 ve Nasdaq tarafında satıcılı seyrin sürdüğünü görüyoruz. Dow Jones'ta an itibariyle %0,36 kadar bir prim var. S&P 500 %0,08 kadar yatay negatif bir seyir izliyor. Nasdaq'ta da kapanışa doğru %0,44'lük bir geri çekilme var. Biz de akşam seansında yön aşağıda %1,14'lük bir geri çekilme var. An itibariyle işlemler 15.240 seviyesinden geçiyor VIOP 30'da. Yarın Almanya'dan enflasyon verisi gelecek. Biz de içeride ise cari denge rakamlarını takip ediyor olacağız. Evet, bitirirken Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı PAGEV'in başkanı Yavuz Eroğlu'nun 10. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi'nde Bloomberg HT'ye verdiği röportajla size veda ediyorum. İyi geceler diliyorum herkese. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Yavuz Bey, hoş geldiniz yayınımıza. 10. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi'ndeyiz. Kongre ile başlayalım. Burada nedir tema, neler konuşulacak?
3: Tabii. Özellikle şu anda dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiliyor. Bir tarafta konjonktürel riskler, bir tarafta genel ekonomik bu pandemi döneminden başlayan ve onun devamı olarak, onun bir sonucu olarak çıkan enflasyon dünyada işleri çok ciddi zorlaştırıyor. Hem ihracat pazarlarımızda zorluklar var, hem iç pazarda bir daralma var. Bu ortamda ambalaj sektörünün yeni yatırımları, geleceği, ayakta kalması, bütün bunları değerlendirdiğimiz önemli bir kongre.
2: İhracat tarafını biraz konuşalım. İhracat tarafında şu an nasıl bir seyir var?
3: İhracat tarafında önce şunu söylemek lazım. Türkiye özellikle kurun da etkisiyle rekabetçiliği noktasında ciddi sorun yaşıyor. Böyle olunca da işin doğrusu tonaj bazında ihracatta böyle bir artış değil de olanı koruma yönünde bir çaba var. Bir yönüyle de ihracatın aslında en önemli etkilerinden biri ihracat artmayıp hatta bir miktar düşünce o pay içeride daha fazla rekabet olarak ihracat yapan veya firmaların ihracat payları hemen içeride rekabete dönüşüyor ve iç piyasada firmaların özellikle marjlarını çok düşük veya yok noktasına getiriyor diyebilirim.
2: Peki sektörde şu an bir nakit sıkışıklığı var mı?
3: Nakit sıkışıklığı kesinlikle görülüyor sektörde. Özellikle plastik sektörünün en büyük girdisi ham maddedir. Büyük firmalarımız bunu özellikle banka finansmanlarıyla halletmeye çalışıyorlar. Orada da daralmalar, yüksek faizler var. Hele özellikle plastik sektörünün 11 bin firmanın en küçük kısmı oluşturan KOBİ'ler ve mikro işletmeler ise iç piyasadan vadeli çeklerle ham maddeye almaya çalışıyorlar. Her ay için %5 ila 7 arasında vade farkı ödüyorlar. Böyle bir yapıda da firmaların finansmanında çok ciddi zorlandığını söyleyebiliriz. Ham madde fiyatları çok volatil, çok hareketli bir şekilde gidiyor. Özellikle de dünyada bu petrokimya sektörü genel olarak oligopol yapıda olduğu için bu kriz dönemlerinde her ne kadar bu krizden önce talep düşük olup petrokimyada fazla stoklar olmasına rağmen sanki bir mal sıkıntısı varmış gibi özellikle fiyatları yükseltmek için yoğun bir çalışma yapıyorlardı. Sonra kriz tabi biliyorsunuz çok hareketli, düşmeye başlayınca bu sefer ellerinde birikmiş büyük stokları satmadıklarını hızlı satmaya çalıştılar, fiyatı düşürmeye çalıştılar. O bir yere kadar gitti. Şimdi tekrar bir hareketlik var ama gördüğümüz şey şu. Bu süreçte özellikle müşterileriyle doğru ilişki kurmayan, fırsatçılık yapan bu tür büyük petrokimya şirketleri, bunların oluşturduğu yapıların firmalara verdiği ayrı bir zarar da bu ham maddeyi alıp bu ham maddeli ürün yapan firmalar artık fiyat istikrarı, müşteriyle fiyat anlaşmasında çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar.
2: Şu an sektörde konuşulan konulardan biri de tek kullanımlık plastik yasa. Evet. Burada nedir durum?
3: Şimdi normalde 3. ayda hatırlarsanız 2026 Mart ayında bakanlığımızın yayınladığı bir taslak tebliği vardı. Bu tebliği tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması, kısıtlanmasıyla alakalıydı. Yalnız tebliğin içeriği bizim sektör görüşlerimizle çakıştırıldığında, görüştürüldüğünde sahadaki gerçeklikle tam uyuşmayan birçok noktayı bakanlığımız da gördü, tespit etti. Daha sonra özellikle Sayın Emine Erdoğan'ın başında olduğu Sıfır Atık Vakfımızın başkanı Samet Ağırbaş'ın da katılımıyla birlikte bu süreci bakanlığımız, sanayi, çevre grupları aslında hep birlikte değerlendirip hem çevreyi hem sanayiyi koruyan yeni bir yapı oluşturuluyor. Tahmin ediyorum ki bakanlığımız hepimizi yakın zamanda bilgilendirecek. Ancak güzel olan konu artık sanayinin de çevreyle birlikte uyumlu kalkınmanın sağlanacağı daha homojen, daha dengeli bir yapıyla tüketicinin de maliyetlerini çok arttırmayacak bir çözüm üretilecek noktaya geldiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim.
2: Peki burada ücretli poşet uygulamasında da bakanlığın bir yeni düzenlemesi olacak sanırım. Burada detaylar nedir?
3: Bu çok önemli çünkü vatandaşlar normalde şu anda her alışveriş yaptıkları perakende yani alışveriş noktalarında bu satış noktalarında vatandaşa o 1 liralık plastik poşetin sunulması zorunlu. Ama dikkat edin bir vatandaş olarak gittiğiniz bazı yerlerde bunu suistimal edip o 1 liralık poşeti satmamak, çünkü onda devlete bir vergi veriyor GEKAP diye, onu vermemek için bakıyorsunuz bez poşet diye aslında plastikten yapılan yine polipropilenden bez poşet diye bunları 15 liraya 20 liraya vatandaşa ekstra bir bedelle faturaya yazarak satmaya çalışıyorlar. Hatta birçok vatandaştan şikayet alıyoruz. Diyorlar ki ya benim normal yasa gereği poşetim, 1 liralık poşetim istediğinde hayır biz o poşeti kullanmıyoruz. Bakanlık yasakladı gibi aslında kanun da aleyhinde olmayan şeyler söylüyorlar. Yakın zamanda çok bildiğimiz bir discount markette benzer uygulaması vardı. Bakanlık müdahale etti. Kamu Denetim Kurulu, biz de bu işin içinde takipçisi olduk. Müdahale ettiler. Hemen tekrar vatandaşa 1 liralık poşeti kasada sunuyorlar. Arzu ederse 15 liralığı kendi alabilir. Bunun şimdi artık bütün giyim mağazalarında, bütün bu büyük spor satış mağazalarında, kitap satan mağazalarda da bakanlık bizle birlikte bunun uygulaması noktasında hassasiyetle çalışacak. Tüketici artık bakanlığın sunduğu o 1 liralık poşeti alabilecek. Zorunlu olarak firma onu sunacak. Ama arzu ediyorsa daha yüksek bedelli herhangi bir şeyi de alma şansı olacak.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo.